0: Bulamadım.
1: Ne olacak şimdi peki?
2: 137. bölüm.
3: Peygamberimiz ashabına sefer için hazırlanmalarını emretti. Yakın arkadaşlarından bazıları hariç nereye gidileceğini bilen yoktu. Hazreti Ömer Mekke'ye giden dağ yollarını ve geçitleri emrindeki askerlerle tutuyor, Mekke'ye kuş uçurtmuyordu. Peygamberimiz çöl halkına ve Medine çevresindeki Müslümanlara davetçiler göndererek, Allah'a ve ahiret gününe iman eden Ramazan'da Medine'de hazır olsun diye haber yolladı. Eslemler, Cüheyneler ve diğer Arap kabileleri kısa sürede Medine'ye geldi. İslam ordusu yaklaşık 10 bin kişiydi. Peygamberimiz yerine Abdullah İbni Ümmü Mektum'u vekil bıraktı. İkindi namazından sonra yola çıkıldı. Zübeyir bin Avvam 200 kişilik bir süvari birliğiyle öncü kuvvet olarak gönderilmişti. Ramazan ayıydı ve ashab-ı kiram oruçluydu.
4: Peygamberimizin emridir. Orucunu tutmak isteyen tutsun. Orucunu açmak isteyense açsın.
3: Ordu bir müddet ilerledikten sonra konakladı. Hava çok sıcaktı. Peygamberimiz orucun da tesiriyle çok susamıştı. Susuzluğunu gidermek için başına su döktü ve yüzünü yıkadı.
5: Ya Resulallah, oruç halka ağır gelmeye başladı. Sizin ne yapacağınıza bakıyorlar. Siz orucunuzu açarsanız onlar da açacaklar.
3: Bunun üzerine peygamberimiz bir bardak suyla orucunu açtı, Müslümanlara da açmalarını emretti. Sonra, sizler düşmanınızla karşılaşacaksınız, oruç tutmamanız zinde olmanızı sağlar dedi. Ordunun içinde herkes merak içindeydi. Nereye gidileceği bir sır olarak saklanıyordu. Aralarındaki münafıklardan bazıları peygamberimizden bilgi koparmaya çalışıyordu.
6: Ey Allah'ın Resulü, senin bir sefere çıkacağını duyar duymaz adamlarımı toplayıp yanına geldim. Ama sizde bir savaş hali görmüyorum. Ne çekilmiş sancaklar var, ne de bayraklar. Yoksa umreye mi gidiyorsunuz? Ama ihramlı da değilsiniz. Nereye gidiyorsunuz?
3: Peygamberimiz, Allah nereye gitmemizi dilerse oraya gideceğiz diye cevap verdi. Ama adam pes etmiyordu. Konuşabildiği herkesten bilgi toplamaya çalışıyordu. Hazreti Ebubekir'in yanına sokuldu.
6: Ebubekir, sen peygamberimizin yakın arkadaşısın. Nereye gidiyorsun söyler misin bana?
7: Allah nereye dilemiş ve peygamberimize nereye gitmeyi emretmişse oraya.
6: Hadi ama sen mutlaka biliyorsundur. Kiminle savaşacağımızı bilirsek ona göre hazırlanırız.
8: Peygamberimiz bu konuda bilgi vermiyor. Boşuna yorma kendini. Ben de az önce yanına gidip sordum ama cevap vermedi.
6: Sen de mi öğrenemedin Kâb?
8: Evet, aynen anlattığım gibi.
6: Neyse, bir bildiği vardır elbet.
3: Ordu emin adımlarla Mekke'ye doğru ilerliyordu. Yol üstünde yeni yavrulamış bir köpek ashabın dikkatini çekti.
5: Yeni yavrulamış. Bizim sesimizden ürktü sanırım.
8: Evet, baksana yavruları yanımda. Peygamberimize haber verelim de orada onlara bir zarar vermesin.
3: Peygamberimiz köpeğin korkusundan haberdar olunca onun başına bir nöbetçi görevlendirdi. Böylece hayvan da yavruları da zarar görmedi. İslam ordusu Mekke'ye 20 kilometre uzaklıktaki Merruz Zahran denilen yere varıncaya kadar Kureyş müşriklerinin olan bitenden haberi olmadı. Hava karardığında peygamberimiz her askerin birer ateş yakmasını emretti.
9: Ateşlerin arasında belli bir mesafe olsun ki uzaktan kalabalık görünelim.
10: Şunun ucundan tutsana.
9: Ver. Meşaleyi gezdirsek daha kolay olacak. Hadi biraz hızlanın. Hava kararınca göz gözü görmez olacak.
3: Yakılan ateşler Mekke'den görünüyordu. Ebu Süfyan ve arkadaşları telaşa kapıldılar.
11: Bu da nedir?
12: Hacılar olabilir mi? Belki dinlenmek için kamp kurmuşlardır.
11: Bu kadar çok hacı olur mu? Baksana binlerce ateş var.
13: Uzağlılar olmasın. Belki de intikam almak için gelmişlerdir.
11: Olabilir ama onlar da bu kadar kalabalık değillerdir.
14: Bu iş hayra alamet değil. Eğer kuşatıldıysak vay halimize.
15: Ebu Süfyan, sen ne diyorsun bu işe?
16: Kim olduklarını bilmiyorum. Ama başımızın dertli olduğu kesin.
0: Gidip kimler olduklarına bakacağım.
11: Bu kadar kalabalık bir ordunun mutlaka nöbetçileri vardır. Yakalanırsın. Yanına birilerini al.
0: Korkunun necele faydası yok. Kim olduklarını öğrenmezsek sabah kılıçlarını ensemizde hissedeceğiz. Ben gidiyorum.
3: Ebu Süfyan kısa bir süre sonra yakalandı.
0: Bırakın beni. Siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden?
5: Resulullah senin buralarda olabileceğini söylerken ne kadar haklıymış. Bağlayın şunu.
0: Demek Muhammed'in adamlarısınız. Bu ateşleri yakan siz miydiniz? Bırakın beni. Beni insaflı birinin eline teslim edin. Arkadaşlarınızdan herhangi birinin eline düşersem hiç tereddüt etmeden beni öldürürler. Beni Abbas'a götürün. O halimden anlar. Hem de peygamberinizin amcasıdır o.
3: Bu esnada yükselen çığlıkları duyanlar olay mahallinde toplanmaya başlamıştı. Hazreti Abbas da bunların arasındaydı.
9: Neler oluyor?
2: Ebu Süfyan yakalanmış.
9: Ne? Ebu Süfyan mı?
2: Evet, şükürler olsun.
0: En büyük düşmanımız.
2: Yakalanmış.
0: Evet, yakalanmış. Abbas, Abbas, bana yardım et.
2: Ne oluyor burada?
9: Ebu Süfyan'ı ele geçirdik. O da senin ismini sayıklıyordu.
2: Ebu Süfyan? Sen misin?
0: Evet, benim. Kurban olayım, kurtar beni bunların elinden. Yoksa canıma kıyacaklar.
2: Sakin olun, sakin olun. Ebu Süfyan benim himayemdedir.
9: Onu Resulullah'a yaptıklarından sonra nasıl himayeni alırsın?
2: Öldürelim gitsin.
16: Bunun iflah olacağı yok. Bırakırsak başımıza iş açar.
2: Ben Abbas bin Abdülmuttalip. Ebu Süfyan bin Harb'ı himayem altına alıyorum. Ona dokunan beni karşısına almış olur.
0: Sağ ol Abbas.
2: Gel, atımın terkisine bin. Yanımda olursan kimse sana dokunmaz.
0: Ordunun durumu nedir?
2: 10.000 kişiden fazlalar. Ve başlarında Allah'ın Resulü var. Bugün Kureyş için ketin bir gün. Ebu Süfyan, hala onun peygamber olduğunu anlamadın mı?
0: Bilemiyorum Abbas. Eskisi gibi değilim ama onun peygamber olduğunu da kabul edemiyorum.
2: Artık gerçekleri kabul etmelisin. Yarın fetih günü. Şehrin ele geçirilecek. Bu durumda ya esir olacaksın ya da sürgün edileceksin. İyi düşün. Doğru karar ver. Peygamberimizi en iyi tanıyanlardan biri sensin.
0: Evet. Muhammed'le beraber büyüdük. Onu çok severdim. Ama öyle şeyler yaşandı ki telafi imkanı var mı bilmiyorum. Her durum onun lehine döndü. Zafer kazandığımızı sandığımız zamanlarda bile hezimete uğradık. Şimdi sessizce geldi ve Mekke'yi kuşattı. Bundan sonra teslim olmaktan başka çaremiz yok. Onun merhametine sığınacağız.
2: Yüreğinin derinliklerinde bir yerde onun doğru söylediğini bildiğini biliyorum. İnşallah bu senin doğru yolu bulmana vesile olur. Şimdi arkamda sesini çıkarmadan dur. Seni tanırlarsa korumam zor olur.
0: Peki ne yapmamı tavsiye edersin?
2: Seni peygamberimizin yanına götüreceğim. O sana eman verirse kurtulursun.
0: Ben de aynı şeyi düşünmüştüm.
2: Peygamberimizin çadırına yaklaştık. Senin kim olduğunu merak edeceklerdir. Dikkatli ol, sesini çıkarma.
0: Tamam.
2: Tam da adamına rast geldik. Ömer karşımızda.
17: Kimdir o?
2: Ömer, benim Abbas.
17: Peki ya arkandaki? Ebu Süfyan. Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan. Seni böyle elimize düşüren Allah'a hamdolsun.
2: Ömer, sakin ol. O benim himayemde.
17: Neden böyle bir şey yaptın? Eğer uygun görseydi Allah'ın Resulü eman verirdi. Vallahi bu yaptığının uygun olup olmadığını gidip peygamberimize soracağım.
2: Peki gel beraber soralım.
17: Ey Allah'ın Resulü. Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan'ı ele geçirdik. Müsaade et boynunu vurayım.
2: Ey Allah'ın Resulü. Ben onu himayeme aldım.
17: Ya Resulallah. Bu adamı ele geçirmişken öldürmeliyiz. Bir daha bize zarar vermemeli. Müsaade et boynunu vurayım.
2: Yeter Ömer. Dediklerimi duymadın mı? Onu himayeme aldım dedim.
18: Eğer Ebu Süfyan senin kabilenden olsaydı böyle söylemezdim.
17: Benim kabilemden olsaydı onu koruyacağımı mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun Abbas. Bu adam benim düşmanım değildir. Allah'a ve Resulüne düşmanlık etmiştir. Onun boynunu vurmayı da kendim için istemiyorum. Seninle farklı kabilelerdeniz Abbas. Ama biliyor musun? Babam Hattab sağ olup İslamiyet'i seçseydi... ...senin Müslüman olduğun gün sevindiğim kadar sevinmezdim. Çünkü biliyorum ki Allah'ın Resulü de babam Hattab Müslüman olsaydı... ...senin Müslüman olduğuna sevindiği kadar sevinmezdi.
3: Kusura bakma. Ben öyle alevlendiğini görünce...
17: Neyse neyse. Şimdi Peygamber Efendimiz'e tekrar sor.
3: Ey Allah'ın Resulü, ne emredersin? Ebu Süfyan yanına gelebilir mi? Peygamberimizin müsaadesiyle Ebu Süfyan içeri girdi. Resulullah ona İslam'a girmesini tavsiye etti.
0: Muhammed, bana biraz süre ver. Senin peygamber olduğunu söylemem için kalbimin tam olarak tatmin olması lazım.
3: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a eman verdiğini söyleyerek Hazreti Abbas'a ertesi sabah yeniden görüşmek üzere onu çadırına götürmesini söyledi.
19: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur.

0: الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.
0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
1: جابر'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz.

Hayata değer ve güzellik katan ahlak. Profesör Doktor Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ahlakı herhangi bir metafizik temele dayandırmak konusunda çekingen davranan pek çok modern ahlak düşünürü de mevcuttur. Fakat bu yaklaşımlarına rağmen insanın içindeki ahlak yönelimini tamamen reddedecek bir sınıra da ulaşamamaktadırlar. Bu düşünürler, rızasını kazanmak istediğimiz bir yaratıcı, kendisine benzemeyi idealize ettiğimiz bir peygamber olduğuna işaret edemeseler bile, insanın hayatında erdemli davranışlar sergilemesini değerli ve anlamlı bulmaktadırlar. Söz konusu anlam ve değerin kaynağını açıklayamamakta ve bunun bir eksiklik olduğunu itiraf da etmektedirler. Yine de söz gelimi cömert, adil, diyarkam ve merhametli bir hayat yaşamaya karşı insanların iştiyakının olduğunu, öldükten sonra bunların hiçbir karşılığı olmayacağını düşünenlerin dahi yine de bu erdemlerle dolu bir hayatı yaşamayı değerli bulduklarını belirtmektedirler. Bu durum bize inançlı olsun olmasın, ahlakın varlık alanını güzelleştirme gücünün reddedilemez denli apaçık bir hakikat olduğunu fısıldamaktadır. Ahlaklı bir hayat, imanla gerekçelendirilmese veya bir müeyyide ile desteklenmese bile, hala insanlar için hoş görülen, varlık alanını güzelleştiren bir husus olarak bozulmamış fıtratlarda kendini göstermektedir. Modern dönemin muhalif telkinlerine kapılıp ahlaka dair iştiyakını bastırmayan, bunu kendisinde keşfedip tabii bir yönelimle kucaklayan insanların önündeki yeni mesele, ahlaken doğru olanı nasıl bulacağı sorusudur. Bu konuda da yine akıl, sezgi ve benzeri araçlarla ahlaklı davranışın bulunabileceğine işaret edilse de, ilk olarak şu hatırda tutulmalıdır. Ahlaka dair ister akıl yürütelim ister sezgisel bir sonuca ulaşmaya çalışalım, tikeller alanında işlem yapmaktayız. Tikeller alanında işlem yapmak demek, tam da bu yazının en başında vurguladığımız sayısız eylem tarzı imkanını gözden geçiriyor olduğumuz anlamına gelir. İşte bu sonsuz seçenekler arasında en doğru olanı aklen bulmak yahut sezgisel olarak fark etmek için dahi onu eyleme dökülmüş olarak görmek, tecrübe etmek yahut tecrübe edilmiş halini duymak, okumak isteriz. Bu bize bir meselede akledemeyeceğimiz veya sezemeyeceğimiz ölçüde ince, hassas veya derin davranış biçimlerini öğretebilir. Aklımız ve sezgimiz çoğu zaman ancak tecrübi bir örnek üzerinden çalışmak suretiyle kendi eylemimiz için yol gösterici olmaya başlayabilir. İşte bu durum bize ahlakta örnekliğin ne denli hayati bir önemi haiz olduğunu göstermekte, Resulullah'ın ahlaki örnekliğinin bizim için ne anlam ifade edebileceğini gerekçelendirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın bizlere sadece bilgi ulaştırmak için görevlendirdiği bir elçi olmadığı, şahsında taşıdığı bütün yönleriyle insanlığa doğru olanı işaret ettiği Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilmiştir. Ahzab suresi 21. ayette. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Bu ayette belirtildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar için usvetun hasenetun yani güzel bir örnek oluşturmaktadır. Çünkü Resulullah'ın kendisinin de ifade buyurduğu gibi ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hazreti Ayşe'nin şahitliğiyle Resulullah çirkin söz ve davranışlar sergilemez, bu konuda kendini de zorlamazdı. O şöyle buyurmuştu. Ahlaken güzel olanlarınız sizin hayırlılarınızdandır. Ahlak teorilerinin geçerliliğini kaybettiği, metafizik ilkelerin gerçekleşmesi mümkün değil olarak ilan edildiği bu çağda ise ahlaktan bahsetmeye çalışan düşünürlerin pek çoğunun artık ahlakta rol modeli esas alma yöntemini yücelttiklerini görmekteyiz. Erdem etiği telakkisi altında pek çok ahlak filozofu bugün ahlaki iyi ve kötüyü tanımlayamayacağımız ama onu ahlaklı bir figür, bir rol model üzerinden fark edip anlayabileceğimiz iddiasındadırlar. Ancak modern teoriler böyle bir rol modelin kim olabileceğine dair somut bir öneri getirmekten uzaktırlar. Bu nedenle de
işaret ettikleri rol modelin kim olabileceği, onu rol model kılabilecek arka planın ne olduğu tam bir muammadır. Buna karşılık İslam'da Resulullah'ın örneklik gerekçesi açık, örnekliği ise somuttur. Resulullah'tan bize intikal eden tek bir rivayetin dahi bize ahlaklı bir hayat için açtığı pencere çok geniştir. Hazreti Peygamber'e 9 sene hizmet ettim. Onun yaptığım bir şey için bana neden böyle yaptın veya yapmadığım bir şey için keşke şöyle şöyle yapsaydın dediğini hatırlamam. Bu hadisi şerifin bize verdiği ilke ne kadar geniş, ne kadar yönlendiricidir. Burada bir resmi idarecinin altındakilere, bir esnafın çırağına, bir hocanın talebesine, bir eşin diğerine, bir apartman sakininin apartman görevlisine tavrının ilkesi yatar. İşte aklımız, sezgimiz, kıyas yapma gücümüz ve benzeri melekelerimiz burada söz konusu örnekliğin sunduğu ilkeyle birlikte çalışmaya başlar ve ne yapmamız gerektiği çok da dolambaçlı olmayan apaçık bir şekilde karşımıza çıkar. Resulullah bir kere bile bunu neden böyle yapmadın demeden yumuşak ve anlayışlı bir tavır takındıysa biz de aklımızla, sezgimizle, çıkarımımızla, kendi durumumuzda bu ilkeyi nasıl uygulayabileceğimizi rahatlıkla bulabiliriz. Elbette en başta ifade ettiğimiz üzere bir eylemi gerçekleştirmenin sayısız farklı yolu mevcuttur ve burada örnekliğe en fazla tutunanla en az tutunan arasındaki fark en ahlaklımızla diğerleri arasındakini belirgin kılacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanın kendi insani araçlarıyla da iyiliğe ulaşabilme imkanına işaret etmiştir. İyilik, güzel ahlaktır. Kötülükse, vicdanını rahatsız eden ve insanların farkına varmasından hoşlanmadığın şeydir. Resulullah'ın bu işareti, herhangi bir metafizik gerçekliğe inanmayan düşünürlerin nasıl olup da ahlakı görmezden gelemediğine açık bir izah sunmaktadır. Çünkü bu hadisten anladığımıza göre insan, kendi fıtratına saklanmış işaretleri de takip ederek ahlaklı bir yaşantıda daha ileri, daha hassas bir noktaya ulaşabilir. Pek çok ahlak düşünürü, insanın eylemden önce durup düşünme kabiliyetinin hayvandan farklı olduğunu, düşünmeksizin sadece tahayyülüyle eyleme yönelen hayvandan farklı olarak, insanın durup düşünmek, tasarlamak, gözden geçirmek yeteneğinin olduğunu vurgulamışlardır. Hatta bunu ifade etmek üzere bazı İslam düşünürleri irade ve ihtiyar kavramlarını kullanmış, hayvanın tahayyül temelli yönelimini irade olarak isimlendirirken, insanın ön düşünme, taşınma, tasarlama, aklen değerlendirme sürecinin peşinden eyleme yönelmesini ihtiyar kavramıyla ifade etmiştir. İhtiyar kelimesinin Arapçada türediği yapı genellikle gayret, çabayla uğraşarak, emek sarf ederek yönelme anlamı taşır. Seçme eyleminin böyle bir gözden geçirme sürecinin sonunda olması gerektiğine yönelik düşünürlerin uyarısı bize, tam da Resulullah'ın örnekliğini durup düşünmemiz, o olsaydı bu durumda nasıl davranırdı diye sorabilmemize imkan tanıyan bir düşünme alanı açmaktadır. Nitekim Resulullah'ın iyi bir müminin niteliği olarak düşünerek hareket etmeyi vurgulaması tam da bu düşünceye uymaktadır. Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Yumuşak huyluluk ve ağırbaşlılık, teenni. Düşünerek ölçülü hareket etmek Allah'tan, acelecilikse şeytandandır. Bu hadislerin de işaret ettiği üzere teenni ile durup düşünmek, eylemden önce Resulullah'ın sunduğu temel ilkeler ışığında burada nasıl bir tavır takınmamız gerektiğine dair akli bir kıyas kurmak yahut sezgilerimizi takip etmek, mümin cemaatin muhtemel tepkileri üzerinde toplumsal icmaya kafa yormak, vicdanen rahat olup olmadığımızı sorgulamak bize ahlaklı bir hayatta derinleşmek için Allah'ın sunduğu imkanlar olarak görünebilir. Başka bir ifadeyle Resulullah'ın ahlaki önderliği insana bitimsiz bir örneklik ufku sağlamakta, İnsan da buradan hareketle insani araçları olan aklı, sezgisi, vicdanı, toplumsal kabullerini ve benzeri kullanarak sayısız iyilikleri çıkarsama imkanına ulaşmaktadır. Neticede insan olmak, varlık alanına anlam katabilmektir. Değerli, derinlikli, hassas ve Resulullah'ın örnekliğini takip eden bir hayat yaşamak bize bağlıdır. Şüphesiz herkes davranışça ne kadar iyi olduğunu bu dünya sahnesinde ahlakıyla gösterecek,
ölüm geldiğinde ardında bıraktığı en kıymetli izi de, beraberinde götürdüğü en değerli azığı da yine ahlakı olacaktır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür. Zikridir.

Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi. Sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için say ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine "Sus, iyice dinle," dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et," dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek

Melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, zemzemi ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O zemzemi kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı zemzem akan bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler zemzemin bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada zemzemi bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin dediler. Hacer de evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim dedi. Bunun üzerine İsmail sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu.
O da

0: Evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'i sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz dedi. İbrahim, yediğiniz içtiğiniz nedir dedi. İsmail'in hanımı, yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem suyudur dedi. İbrahim aleyhisselam da, Allah'ım onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl diye dua etti, buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu, Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir, buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun, dedi. İsmail geldiğinde hanımına evimize kimse geldi mi diye sordu. O da evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi, dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl dedi. Ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti dedi. Bunun üzerine İsmail karısına, o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş, dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail, Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, "Ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti," dedi. İsmail de, "Rabbinin emrettiğini yerine getir," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Peki bu işte bana yardım edecek misin?" dedi. İsmail, "Sana tabii ki yardım ederim," dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, "Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti," dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. Ey Rabbimiz! Bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin. Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer, İbrahim'in aleyhisselam arkasından, "Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?" diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam, "Allah'a," dedi. Hacer, "Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum," dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. Nihayet su tükenince kendi kendine, "Şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum," dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. "Bir kimse görebilir miyim?" diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine, "Gidip çocuk ne yapıyor, bir baksam," dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. "Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm," diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine, "Acaba çocuk ne yapıyor, bir baksam," derken bir ses işitti. Sese hitaben, "Yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş," dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى.
0: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Tirmizi'nin Ebu Ümame'den rivayetine göre: Ya Resulallah, iki kişi karşılaştıkları vakit önce hangisi selam verir denildiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a daha yakın olan önce selam verir buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ömer bin Hattab anlatıyor. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir bende mal bulunan bir zamana rastladı. Kendi kendime eğer bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem ancak bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ardından Ebu Bekir de malının hepsini getirdi. Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O da onlara Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Bunun üzerine ben bundan sonra hiçbir şeyde seninle yarışa girmeyeceğim dedim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم. هكذا هو في صحيح مسلم.
1: Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı.

0: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين.
1: Saib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım.
0: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: عمر بن أبو سلمة رضي الله عنه anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

0: الأخلاق. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya ma'şara men âmene bi lisânihi ve lem yedhulil îmânu kalbeh. La tagtâbul muslimîne ve la tettebi'û avrâtihim. Fe innehu men ittebe'a avrâtihim yettebi'illâhu avrateh. وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ ف۪ي بَيْتِهِ
0: Ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların gizli hallerini araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizlediğini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde işlemiş olsa bile açığa çıkarır, rezil eder. İslam'da insanın onurunu zedeleyen her türlü tutum ve davranış yasaklanmıştır. Çünkü insanı insan yapan en büyük değer onun izzeti ve itibarıdır. İnsanın kendisi ve çevresindeki diğer insanların saygınlığını her daim göz önünde bulundurarak hareket etmesi insanca bir yaşamın gereğidir. İnsanın onurunu zedeleyen bir davranış olan tecessüs, insanların ayıplarını, kusurlarını, gizli ve özel hallerini araştırmaktır. Daha çok kötü ve ayıp halleri sorgulamayı ifade eder. Bu kötü davranıştan her fırsatta uzak durmamızı hatırlatan Peygamber Efendimiz bir defasında şöyle buyurmuştur. Zandan sakınınız. Zira kötü zan, sözlerin en yalan olanıdır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Başkalarının konuştuklarına kulak kabartmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin ve kardeş olun. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak, "Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin." buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde, kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştırdıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür buyurarak, başkalarının konuşmalarını gizlice dinlemenin ahiretteki cezasının şiddetine vurgu yapmıştır. Allah Resulü, insanların gizli hallerini araştırırsan ya aralarına fesat sokmuş olursun, ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun buyurarak, insanların açıklarını aramanın, onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etmiştir. Mümin, her şeyin ince ölçüyle tartılacağı, hiçbir pişmanlığın fayda vermeyeceği o büyük günde, söylediği her sözden ve yaptığı her davranıştan hesaba çekileceğini unutmaz. O gün ebedi nimetlere kavuşacak olanların zihnine, gönlüne, diline, eline, kısacası kendi nefsine sahip çıkanlar olduğunu bilir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا
2: أبو موسى الأشعري دن radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden, ailelerden bazıları bazılarını göremez.''

0: Yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
0: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
0: سهل بن سعد radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya İsyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bazen uzatmak niyetiyle namaza başlarım. Fakat bir çocuğun ağlayışını duyar ve annesinin ona düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tutarım.

Tabii karşılamıştı. Üzülmeye gerek yoktu. Zira her kemalin bir zevali vardır. Şöyle dedi Allah'ın elçisi: dünyada yükselttiği her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur. Hazreti Peygamber bu hadisle aslında hayatımızı kuşatan ama çoğu zaman unutmaya yüz tuttuğumuz ilahi bir kanunu hatırlatır. Dünya hayatı iniş ve çıkışlarla doludur. Göz alıcı parlaklığıyla gündüzleri semayı süsleyen güneş, geceleri yerine aya ve yıldızlara bırakırken, baharda rengarenk çiçeklerle, yaz mevsiminde çeşit çeşit meyvelerle kuşanan ağaçlar, kış geldiğinde kurumuş dallarıyla bir başına kalırken, asırlarca hüküm süren devletler bir anda yeryüzünden silinip giderken, hep aynı gerçekle yüzleştirir insanı. Dünya ve içindeki her şey gelip geçicidir. Her şeyin bir sonu vardır. Dünyadaki her şey nakıstır. Hiçbir şey mükemmel değildir. Dünyadaki bu vazgeçilmez kanuna her canlı gibi Ademoğlu da tabidir. Öyle ki insan anne karnındaki halinden başlayarak ihtiyarlığına kadar hayatı boyunca geçirdiği evreleri gözlemlediğinde ömrü uzadıkça yaratılışının tersine çevrildiğini ve böylece gücünü kaybettiğini, nihayetinde her canlı gibi ölümü tadacağını düşündüğünde şunu yakinen idrak eder: her türlü eksiklikten ve kusurdan münezzeh tek mükemmel varlık, baki olan Yüce Allah'tır. Dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir benzetme ile ifade edilir: gökten yağmur iner ve onun sayesinde yeryüzündeki bitkiler boy verip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü zinetini takınıp rengarenk süslenir. Sahipleri tam da onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları zaman ansızın bir afet, rüzgar geliverir ve onları sanki dün yerinde hiç yokmuş gibi kökünden yolunmuş bir hale getirir. Rabbimizin tayin ettiği gün gelince aldatıcı metadan başka bir şey olmayan dünya da kuruyup kaybolan bu bitkiler misali yok olup gidecektir. İnsan bu hakikatin farkında olduğu sürece üstünlük, şan şöhret, asalet, mal mülk, güzellik, makam mevki, zenginlik ve benzeri geçici dünya menfaatlerine aldanmayacaktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın buyuran Allah Teala'nın da kullarından beklentisi, geçici bir eğlenceden ibaret olan dünya hayatına aldanmadan ebedi kalınacak gerçek yurt olan ahirete hazırlanmalarıdır. Yarışta kaybeden taraf olmak gibi hayatta herkesin başına gelebilecek basit bir örnekten hareketle dünyalık nimetlerin geçiciliğine dikkat çeken bu hadis aynı zamanda Allah Resulü'nün mütevazı kişiliğini de yansıtır. Nitekim ashabının gerek sevinçli gerekse üzüntülü anlarında hep yanlarında olan Hazreti Peygamber bir bedevi ile devesini yarıştıracak ve ona yenilmeyi gurur meselesi haline getirmeyecek kadar insani ve mütevazı bir tavır sergilemiştir. Dünya nimetleriyle Allah katındakiler arasında seçim yapması hususunda serbest bırakıldığı zaman Allah katındakileri seçen ve kul peygamber olmayı kral peygamber olmaya tercih eden Allah Resulü ashabını da mütevazı olmaya teşvik etmiştir. Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti buyurarak dünyadaki geçici üstünlüklerin övünç ve kibir vesilesi yapılmamasını istemiştir. Allah katında sivrisineğin kanadı kadar bile değeri bulunmayan dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi olmayı ve dünyevi isteklerde mutedil davranmayı tavsiye etmiştir. Bir imtihan yeri olan dünyada her şey gelip geçicidir. İnsanoğlu için varlık da, yokluk da, sağlık da, hastalık da, kolaylık da, zorluk da, kazanmak da, kaybetmek de imkan dahilinde olup bunların her biri imtihan vesilesidir. Dünyevi menfaatlere aşırı hırs göstermek ve dünya metaıyla övünüp kibirlenmek ne kadar aldatıcıysa, geçici nimetlerin, üstünlüklerin ve benzeri yokluğuna hayıflanıp hayattan ümidini kesmek de aynı şekilde yanıltıcı olur. Hayatın bu inişli çıkışlı yollarında insana düşen tevazu ve itidali elden bırakmadan yaratılış gayesine uygun bir yaşam sürdürmektir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول.
1: براء بن عازب'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi: safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam et. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

İyilik ve kötülük, sosyal sorumluluklar ve müeyyideler. Heyetler yılı olarak bilinen hicretin 9. yılıydı. Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerindeki kabileler Medine'ye yoğun bir şekilde heyetler gönderiyorlardı. Genellikle kabilelerinin İslam'a girdiğini bildirmek ve İslam hakkında temel bilgiler öğrenmek için gelen bu heyetlerin sayısı 60'ı geçmişti. Esedoğulları kabilesinden seçilen 10 kişilik heyet de bunlardan biriydi. Medine'ye geldikleri esnada Allah Resulü mescitte ashabıyla birlikte oturmaktaydı. Heyet mescide girdi ve Allah Resulüne biat edip kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bu arada heyetten bazıları kendiliklerinden gelip savaşsız olarak Müslüman olduklarını Hazreti Peygamber'in başına kalkmışlar ve bu tavırları nedeniyle Yüce Allah tarafından uyarılmışlardı. Yeni dine intisap eden Esedoğulları heyeti Peygamberimize çeşitli sorular sordular ve ondan cevaplarını dinlediler. Allah Resulü onlara Kur'an-ı Kerim öğrenmelerini emretti. Heyette yufka bir yüreğe ve duygusal bir mizaca sahip olan Vabisa bin Mabet isimli bir zat da vardı. Medine'de kalmış ve elinden geldiğince yeni kabul ettiği dini öğrenmeye ve hayatına aksettirmeye azmetmişti. Medineli olmadığı için Resulullah'la birlikte geçireceği zaman sınırlıydı. Fakat öğreneceği o kadar çok şey vardı.

vardı ki, mesela iyilik ve kötülüğe dair ne kadar soru varsa hepsini sormak geçiyordu içinden. Mescidin içinde etrafı büyük bir kalabalıkla çevrilmiş Hazreti Peygamber'e bakarken. Ancak Vâbisa kararlıydı. Sorusunu muhakkak soracak ve belki bir daha göremeyeceği peygamberinden cevabını alacaktı. Hemen harekete geçti. Oturanları kızdırmak pahasına onları çiğneyerek ilerlemeye başladı. Bu arada kendisini uyaranlara adeta yalvarırcasına, "Bırakın beni, yaklaşayım ona. O benim kendisine yaklaşmayı en çok istediğim insan," diyordu. Nihayet bu çabası Allah Resulü'nün dikkatini çekti. Resul-i Ekrem etrafındakilere, "Vâbisa'yı rahat bırakın, ya Vâbisa yaklaş," buyurdu. Artık Vâbisa'nın en büyük arzusu gerçekleşmek üzereydi. Resul-i Ekrem'in yanına geldi, önüne oturdu, dizlerini onun dizlerine değdirdi. Allah Resulü, "Ey Vâbisa, sormak için geldiğin soruyu ben mi söyleyeyim yoksa sen mi sorarsın?" diye sordu. Anlaşılan Vâbisa'nın merak ettiği soru Allah Resulü'nün de kulağına gelmişti. Vâbisa, "Siz söyleyin," dedi. Allah Resulü, "İyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormaya geldin değil mi?" buyurdu. Vâbisa, "Evet, seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki başka değil, sadece bu soru için buraya geldim," cevabını verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, üç parmağını birleştirip Vâbisa'nın göğsüne vurarak, "Sen fetvayı kendinden iste. Sen fetvayı kendinden iste ey Vâbisa," buyurdu. Ardından da şunları ilave etti. "İyilik, gönlünü huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir." Hayatta iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edecek bir kılavuz, söz ve davranışlarına rehber olacak bir kıstas isteyenler için dikkate değer bir öğüt vardır Resul-i Ekrem'in bu hadisinde. İyilik ve kötülüğü vicdanda hissedilen deruni bir etkilenme ve duyarlılıkla tarif eder Allah Resulü. İnsan vicdanının hadiseleri idrak edip değerlendirecek şuur ve basirete sahip olduğunu hatırlatır. Ancak vicdan sadece davranışların iyi ya da kötü olduğunu tayin etmez. O ayrıca bir müeyyide kaynağı olarak ahlaki yükümlülükleri yerine getirmeye zorlar insanı. Olumlu davranışları için huzur verirken, olumsuz davranışları karşılığında ona azap verici bir huzursuzluk tattırır. Ka'b bin Malik, Hilal bin Ümeyye ve Mürare bin Rebi, vicdan azabının ne olduğunu belki de dünyada en iyi bilen üç kişiydi. Hiçbir mazeretleri yokken Tebük seferine katılmamışlardı. Durumlarını tüm gerçekleriyle Resulullah'a anlattıklarında çok ağır bir tepkiyle karşılaştılar. Zira Allah Resulü ve sahabiler bu üç kişiyle tek kelime konuşmadılar. Onların selamlarını almadılar, yüzlerine dahi bakmadılar. Hanımları dahil herkes yanlarından uzaklaşmıştı. Vicdanlarıyla baş başa kaldıkları 50 gün boyunca ızdırap içinde ağlamaktan başka bir şey gelmemişti ellerinden. Durumlarını Yüce Allah şöyle anlatmıştı Kur'an'da. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan, onun azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare kalmadığını anlamışlardı. Vicdanlarındaki bu acı ancak Yüce Allah'ın kendilerini bağışladığını bildiren ayetle hafiflemişti. Lakin hayatları boyunca bu ıstırabın anısını yüreklerinde taşımışlardı. Zayıf yaratılmıştı bir kere insan, aceleci ve hırslı bir tabiatı, yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökebilecek bir potansiyeli vardı. Ancak Yüce Allah ona değer verip kendi ruhundan üflemiş, onu yeryüzünün halifesi kılmış ve yaratılışın hikmeti olan kulluk imtihanıyla baş başa bırakmıştı.
Artık sorumluluğunun bilincinde davranarak meleklerin bile saygı duyduğu yüksek mertebelere ulaşmak da, ahlaki zaaflar göstererek aşağıların aşağısına düşmek de onun elindeydi. Üstelik Yüce Allah onu yaratırken, içine hem kötülüğü hem de kötülükten sakınma yeteneğini ilham etmişti. Vicdan, insana verilen bu ilahi ilhamın adıydı. İnsanın yaratılışında bulunduğu içindir ki, vicdanının sesi, fıtratın sesidir. Vicdanının iyi kabul ettiği şeyler, insanın yaratılışı ve yaratıcısı açısından da iyi, vicdanının kötü gördüğü şeyler, insanın yaratılışı ve yaratanı için de kötüdür. Nitekim kendisine, iman nedir diye soran bir sahabiye Allah Resulü şöyle cevap vermiştir. Bir kötülük yaptığında bu seni üzüyor, bir iyilik yaptığında bu seni sevindiriyorsa sen müminsin. Ancak bu ilişki karşılıklıdır. Vicdandan imana giden bir yol olduğu gibi, imandan vicdana giden de bir yol vardır. Bu nedenle kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Şu halde Allah'a karşı tam bir ihlasla hareket eden müminin kalbi ve vicdanı onu asla aldatmaz. İnsanın içinden gelen bir ses olan vicdan, bir hadiste melek ve şeytanın yani iyiliği ve kötülüğü telkin eden iki farklı varlığın merkezi olarak tarif edilir. İnsanoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması onu kötülüklere götürmek ve ona hakkı yalanlatmaktır. Meleğin yaklaşması ise onu hayırlara götürmek ve ona hakkı doğrulatmaktır. Kim hayra yönelme arzusu hissederse, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de içinde diğerini şeytanın vesvesesini hissederse, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. Vicdan, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde çoğu zaman kalp kelimesiyle karşılanır. Mutmain kalpler, selim kalpler, Allah'a yönelmiş kalpler, Allah anıldığı zaman titreyen kalpler, birbirine bağlı kalpler, Allah'a saygılı kalpler, huşu duyan kalpler, sahibini iyi davranışlara yönlendirip kötülüklerden alıkoyar. Ne var ki bazen zulüm ve kibir, bazen ihtiras ve taassup, bazen heva ve heves gibi olumsuz duygular vicdanın sesini bastırır. Bu yüzden eğri kalpler, gafil kalpler, katı kalpler, perdeli kalpler, hasta kalpler, mühürlü kalpler, hakikatin sesine kapalı kalpler, kör ve düşünmeyen kalpler ve kilitli kalpler olarak nitelenen kötü kalpler de vardır. İşte böyle durumlarda insanın yüreğinin götürdüğü yer, gitmesi gereken yer olmayabilir. O yüzden kendi vicdanının sesine kulak vermeyi başaramayan yahut türlü kötülüklerle vicdanını kirleten kimseler, bazen çevresinin, mahallesinin ve hatta komşusunun sesiyle yönünü tayin edebilir. Rivayete göre bir adam Hazreti Peygamber'e, İyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye sorduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu karşılığı vermiştir. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır. Esasen İslam'da erdemli ve duyarlı bir toplum oluşturmaya yönelik en önemli sosyal ödev, emri bil maruf ve nehi anil münker şeklinde ifade edilen faaliyettir. Yüce Allah, içinizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun ayetiyle, insanlar arasında iyiliğin egemen kılınması ve kötülüğün önlenmesi gayretini toplumsal bir vazife olarak tespit eder.
Resul-i Ekrem'de kötülüğe karşı sözlü, fiili ve psikolojik mücadele etmeye çağırır müminleri. İçinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle, buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle ona karşı kin ve nefret beslesin. Bu ise imanın asgari gereğidir. Toplumsal sorumluluk gereği Allah Resulü'nün anlattığı şu temsilde bulur en güzel ifadesini. Allah'ın koymuş olduğu sınırları gözetenlerle o sınırları çiğneyen kimseler bir gemideki yolculara benzer. Onlar kendi aralarında kura çekip gemiyi paylaşmışlar ve kimilerine geminin üst tarafı, kimilerine de alt tarafı düşmüştü. Geminin alt kısmında bulunanlar suya ihtiyaç duyduklarında yukarıdakilerin yanına geliyorlar ve su ihtiyaçlarını oradan gideriyorlardı. Bir defasında kendi kendilerine biz kendi payımıza düşen alt kısımda bir delik açsak da yukarıdakileri hiç rahatsız etmesek dediler. Eğer yukarıdakiler alttaki insanları istekleriyle baş başa bırakırlarsa topluca helak olurlar. Eğer onlara engel olurlarsa hem kendileri hem de diğerleri kurtulur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية له تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Müslim'in diğer bir rivayeti de, ameller her perşembe ve pazartesi günü arz olunur şeklindedir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e "Ey Muhammed!

0: Ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Şeytan sakın sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
1: أبو سعيد'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem: evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için İzin almak maksadıyla kapı üç

0: kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir.

0: kendine işkence etmişsin. Sabır ayının Ramazan tamamında her aydan da birer gün oruç tut buyurdu. Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır, zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter dedi. Resulullah, o halde her aydan ikişer gün oruç tut dedi. Bahili, daha da arttır dedi. Her aydan üç gün dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi. Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut. Üç gün tutma.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hediyeyi hediye olduğu sürece alma. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Arba'un men kunne fihi kana munafikan halisa. Ve men kanet fihi haslatun minhun kanet fihi haslatun minen nifak hatta yed'aha. İza tumina khan ve iza haddasa kezeb ve iza ahada gadar ve iza khasama fecer.
0: Şu dört huya sahip olan kimse tam anlamıyla münafıktır. Bu kötü hasletlerden herhangi birini taşıyansa onu terk edene dek münafıklık alameti taşıyor demektir. Kendisine güvenildiğinde ihanet etmesi, konuştuğunda yalan söylemesi, verdiği sözden cayması, karşıtlıkta aşırı gitmesi. Peygamberimiz, insanlarla yaptığı sözleşmeler konusunda çok dikkatliydi. İbn Abbas, onu çok yakından tanıyan bir sahabi olarak şunları söylüyordu. Resulullah bir şey söylediğinde onu muhakkak yapardı. Ahde vefa konusunda en çarpıcı örnekler Hudeybiye anlaşmasından sonra yaşandı. Müslüman olan Ebu Cendel, Peygamber Efendimiz'e sığınmak istedi. Fakat babası yapılan anlaşmaya dayanarak oğlunun iadesini istedi. Sevgili Peygamberimiz tüm üzüntüsüne rağmen Ebu Cendel'i teselli etti ve ona ''Biz şu kavimle bir barış anlaşması yapmış ve bu yolda kendilerine Allah'ın ahdiyle söz vermiş bulunuyoruz. Sözümüze vefasızlık edemeyiz.'' İnsanlara vefa göstermek de verilen sözlere vefa göstermek kadar önemli bir meziyettir. Çünkü vefa, içten ve sarsılmaz bir gönül bağıdır. Dostlukta sebat etmektir. Zor anlarda dostunun yanında olabilmektir. Yaşanan güzel anları unutmayıp onların hatırını saymaktır. Tıpkı Peygamber Efendimizin zor anlarında ona destek olan Medinelilere vefa göstererek Mekke'nin fethinden sonra Medineli dostlarını çok sevdiği Mekke'ye tercih etmesi örneğinde olduğu gibi. Ziyaretine gelen süt annesine hürmet gösterip hırkasını onun altına sermesi, Hazreti Hatice'nin arkadaşı olan hanımla özel olarak ilgilenip hatrını sorması ve Hazreti Ayşe'nin bu hanımın kim olduğunu merak etmesi üzerine söylediği sözler, dostlara nasıl vefa gösterileceği konusunda da ümmetine en güzel örnek olduğuna işarettir. Bu hanım, Hatice'nin arkadaşı olup, onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde vefa göstermek imandandır. 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية: وفي الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu. Diğer bir rivayete göre ise ikinci rekatta Ali İmran'daki "Aramızda birleşeceğimiz bir kelimeye gelin" mealindeki ayeti okurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu 3 defa yapardı.
0: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
1: سهل بن حنيف'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber aralarında Cabir bin Abdullah'ın da bulunduğu birkaç arkadaşıyla oturmaktaydı. Bu sırada Ebu Husayn es-Sülemi elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek bundan başka bir malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti. Ebu Hüseyin isteğinde ısrarlıydı. Hazreti Peygamber'e önce sağından sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Eğer ona değseydi incitebilirdi. Ardından da şöyle buyurdu: "Biriniz sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor, sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir."

0: Peygamberimiz, fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir: söylediğin takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafat olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince, Efendimiz, her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin dinizin köpüğü kadar çok bile olsalar günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir." buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler: Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir. Ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Mekke'ye ve Beytullah'a varmak arzusuyla Hudeybiye'ye kadar gelen Müslümanlar, Allah Resulü'nün şartlar gereği bu ziyareti bir dahaki seneye bırakmasından dolayı son derece hüzünlüydüler.
2: Ne oldu ki şimdi?
3: Göremeyecek miyiz yani Kabe'yi?
4: Allah'ın Resulü sonraki seneye gidebileceğimizi söyledi.
2: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
4: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
3: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu içindir.
1: Mekke'ye ve Kabe'ye duydukları hasret ateşi müminlerin yüreğini dağılıyordu. Yüce Allah o gece yağmur yağdırmak suretiyle serinlik ihsan etmişti.
2: Aa ne güzel, yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
5: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
4: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı. Yıldızların yağmur yağdırdığına inanmanın Allah'a karşı küfür ve inançsızlık olduğunu söyledi.
2: Allah'ım sen bizi bağışla.
5: Affet Rabbim, affet.
1: Ne var ki bazı Müslümanlar yağmur yağdığı gece gökyüzünde ortaya çıkan bir yıldızla yağmur arasında bir bağ kurmuşlar ve yağmuru bu yıldızın yağdırdığını sanmışlardı. Kimileri hala eski bazı inançların etkisi altındaydı. Bu yanlış düşünce sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'ın rahmetini görmeyi engelliyordu. Yağmur sonrası sabah namazı kılındı. Allah Resulü namazdan sonra ashabına dönerek geceleyin kendisine ilham edilen mesajı onlara bildirmek istedi. Rabbinizin ne buyurduğunu biliyor musunuz diye sordu. Ashab Hazreti Peygamber'i dinliyordu. Allah Resulü sözünü şöyle sürdürdü. Yüce Allah kullarımdan bir kısmı bana inanmış, bir kısmı da inkar etmiş olarak sabaha erişti. Allah'ın lütfu ve rahmetiyle yağmur yağdı diyen bana iman etmiş, yıldıza atfedilen ilahi gücü reddetmiştir. Yıldızın doğuşuyla yağmur yağdı diyenlerse beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu. Bunun ardından Vakıa suresinin yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz mealindeki kısmı nazil oldu.
0: Hadislerin Hikayeleri.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandın ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandın ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandın ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa, söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa, firak ağlar, misal ağlar, ezel mesturun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

Erir canlar o gül buyi revanı bahşın hevasından. Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyazinler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandın ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boynu büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse taltifeyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana! Dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin," dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir," desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez, buyurmuştur.

0: عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة.
1: Ebu Süfyan'ın kızı, müminlerin annesi Ümmü Habibe Remle'den radıyallahu anha işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gün farzların dışında Allah Teala'nın rızasını gözeterek 12 rekat nafile namaz kılan Müslüman için Allah cennette bir köşk yapar veya onun için cennette bir köşk yapılır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Selam anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiğinde insanlar ona doğru koşuştular. Söylediği ilk sözler şunlardı: ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete gidesiniz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun, buyurdu.

0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip: ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.

0: radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir, dedi.
1: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ
0: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd ona mahsustur. Onun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.

0: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه.
1: Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın.

0: kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir hayat yaşar ve nihayetinde ölümle başlayan yeni bir hayata başlarız. Bu yeni hayata ahiret denir. Ahiretin ilk durağı ise kabirdir. Kabir, ölümle başlayıp kıyametin kopmasıyla son bulacak vakti geçireceğimiz ilk duraktır. İslam'a göre kişi kabre konulduğu zaman yanına iki melek gelir. Bu iki meleğin adı Münker ve Nekir'dir. Bu melekler kabirdeki kişiyi sorguya çeker. İslam'ı kabul edip iman edilmesi gereken esaslara gönülden bağlanan, ibadetlerini hakkıyla yerine getiren, kul hakkı çiğnemeyen, kamu hakkını gözeten, güzel ahlaka bürünen bir mümin, sorulan sorulara rahatlıkla cevap verir. Ancak İslam'ı kabul etmeyerek dünyadan ayrılan kişi için durum çok vahimdir. Peygamber Efendimiz, kabre konulan insanların yaşayacağı hali bizlere şöyle tasvir etmektedir. İki melek gelir ve oturarak ona, "Rabbin kim?" diye sorarlar. "Rabbim Allah'tır." der. "Dinin ne?" diye sorarlar. "Dinim İslam'dır." diye cevap verir. İçinizden görevlendirilen bu adam kim diye sorduklarındaysa, "O Allah'ın Resulüdür." diye cevap verir. Sonra melekler, "Bunu nereden öğrendin?" diye sorunca o, "Ben Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve onu doğruladım." karşılığını verir. Bunun üzerine gökten bir ses, "Kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir yer hazırlayın. Onun için cennete giden bir kapı açın ve ona bir cennet elbisesi giydirin." der. Hemen arkasından o kula cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar ve daha kabirdeyken ufku gözünün alabildiğince açılıp genişler. Kafirin ruhu cesedinden ayrıldığında da ona iki melek gelir. Yanına oturarak, "Rabbin kim?" diye sorarlar. O, "Ah ah bilmiyorum." diye cevap verir. Sonra, "Dinin ne?" diye sorarlar. Yine, "Ah ah bilmiyorum." der. İçinizden görevlendirilen bu adam kim diye sorduklarında kafir, "Ah ah bilmiyorum." diye cevap verir. Bunun üzerine gökten seslenen bir ses, "Ona cehennemden bir yer hazırlayın. Cehennem elbiselerinden bir elbise giydirin ve ona cehenneme giden bir kapı açın." der. O sırada cehennemin sıcağı, yakıcı havası kendisine gelmeye başlar. Böylece kabri kendisine öyle bir daraltılır ki kaburga kemikleri birbirine girer. Mümin, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanarak bir ömür geçirir. Ahiret yurdunun her bir durağında rahat etmek için dünyadayken iyi insan olmanın yollarını arar. Böylelikle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürür ve kıyamet kopuncaya kadar kalacağı kabirde huzur ve güven içinde rahat eder.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İşveren hak ve sorumlulukları. İslam, toplum refahına olumlu katkıda bulunan işverenin menfaatlerine karşı da yeterince hassas davranır. İşçinin menfaatleri gibi işverenin ve bütün toplumun menfaatlerini de en iyi biçimde korumayı esas almıştır. İslam, toplumun dengeli kalkınmasını ister ve bunun için de işverenle işçi arasında iyi ilişkiler kurulmasına vazgeçilmez bir ön şart olarak bakar. Dolayısıyla İslam, çalışanları işlerine bağlılık, doğruluk ve büyük bir ciddiyet içinde çalışmaları için uyarır. İşine özen, işverenine de saygı gösteren işçinin elde ettiği kazancı en iyi kazançlardan biri olarak görür. İşinde çalıştığı kişinin emirlerini sadakatle yerine getiren bir işçiyi, sadaka verenlerle ve yoksula yardım edenlerle aynı sırada mütalaa eder.

0: İslam temel prensip olarak serbest ekonomi ve iş rejimini benimsemiş ve bu konuda düzenleyici hükümler getirmiştir. İşçinin sürekli olarak yarınına güvenle bakması, işin süreklilik arz etmesine ve işverenin ayakta durmasına bağlıdır. Bu yüzden İslam, işverene bir takım görevler yüklerken ona bazı haklar da tanımıştır. Emeğini ortaya koyarak çalışan işçi kesimini idare eden ve onların çalışacağı iş düzenini belirleyen işverenin haklarını birkaç maddede şöyle toplayabiliriz. İşçi, işini bizzat kendisi yapmalıdır. Bu durum, meslek sahiplerinden işi bizzat kendisinin yapmasının şart koşulduğu sözleşmeler için geçerlidir. Ancak sözleşme mutlak olarak konuşulmuşsa, o takdirde işi başkasına yaptırması mümkündür. Bu durumda ister kendisi ister kalfası yapsın, ücrete hak kazanır. Çünkü işveren mutlak olarak konuşup sözleşme yapmakla başkasının işine de razı olmuş sayılır. Bu son durumda iş, işçinin kendisine değil de zimmetine bağlanmış olur. Mesela bir doktorla ameliyat için anlaşan kimse o doktora güvenmiş ve onunla iş akdi yaptırmıştır. Doktorun ameliyatı bizzat kendisinin yapması gerekir. Asistanına veya başka bir doktora yaptırırsa ücrete hak kazanamaz. Ancak bu hasta ameliyat için bir hastaneye veya birkaç doktorun bulunduğu bir kliniğe başvurursa, kendisiyle görüştüğü doktordan başkası da ameliyat yapabilir. İşçi işini iyi ve sağlam yapmalıdır. Çünkü o hem İslam'ın ve hem de toplumun kontrolü altındadır. Müslüman işçinin üzerinde hissedeceği ilahi kontrol, çalışma verimini yükseltecek önemli bir etkendir. Eksik çalışma, eksik ve kusurlu iş yapma, ücret hakkını etkilediği ve uhrevi sorumluluğu gerektirdiği için işçi otokontrol altındadır. İşçinin bu sorumluluğuna işaret eden Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çeşit çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar, efendisinin malının çobanıdır, o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Bir başka hadiste ise hile yapan benden değildir buyurmakla bütün insanlığa aldatmanın yanlışlığını ve işçinin işini yaparken hiçbir hileye başvurmaması gerektiğini bildirmiştir. İşçi iş yerinin ve iş araç gereçlerinin kendisine emanet edildiği bilinciyle hareket etmeli ve onları korumalıdır. İşçinin yapmayı üstlendiği iş, onun üzerinde bir emanettir. Onu en güzel ve eksiksiz bir biçimde yapması gerekir. Nitekim Allah Teala, ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyin, bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyiniz buyurarak, emanet bilincinin yokluğu hainlik olarak nitelenmiştir. Hazreti Peygamber de, kendisine emredileni tamı tamına eksiksiz olarak ve gönül hoşluğuyla yerine getirip, verilmesi istenilen kişiye veren güvenilir Müslüman kasiyer, sadaka veren iki kişiden biridir buyurarak, işçinin emanet bilincini taşıdığı ölçüde manevi mükafatlar elde edeceğini bildirmiştir. Bu hadis, elinin altında büyük meblağlara ulaşan emanet paralar bulunan kimselerle ilgilidir. Çalışmasının karşılığı olan ücretle yetinerek bu paraları emanet bilmesi, onları emaneti kendisine güvenerek teslim eden işverenine ihanet etmeyi aklından bile geçirmeksizin, gönül rahatlığı içinde paraları sarf yerlerine ulaştırıp ödemeleri gününde yapması, ona sanki bu paraları yoksullara dağıtmış gibi ecir kazandırır. İslam, işçinin işverenin malını zimmetine geçirmesini veya onu aldatarak malının bir kısmını eline geçirmesini de yasaklamıştır. Nitekim Ebu Hureyre naklettiği bir hadiste şu olayı anlatır. Hazreti Peygamber aramızda ayakta duruyor, aldatıcılıktan, dolandırıcılıktan ve bunların nedenli büyük suçlar olduğundan söz ederken şöyle buyurdu. Sizlerden birinizi mahşer gününde boynunuzda meleyen bir koyun, kişneyen bir at, böğüren bir deve, altın ve gümüş veya yalpa yapan bir elbiseyle görmeyeyim. O zaman ağlayarak, ''Ya Resulallah bizi kurtar!'' diye yardım isteyeceksiniz. Bense size Allah'ın mesajını size iletmiştim derim. Hadiste bildirilen konu, büyük veya küçük her türlü dolandırıcılık, yalancılık, hırsızlık, haksız yere zimmete geçirmenin ortaya çıkarılacağı ve bu tür davranışlarda bulunanların cezalandırılacağıdır. Dolayısıyla işçi, işinde kendisine emanet edilen iş aletlerini de en iyi şekilde korumakla mükelleftir. İşçinin iş süresince çalışması gerekir. İşçiler ya süre veya belli bir iş üzerinde anlaşma yapılarak işe alınırlar. İş olduğu sürece işi yavaşlatma, işi bırakma, kendisinin veya üçüncü bir şahsın işiyle uğraşma hakkı yoktur. Çünkü işveren, onun mesai saatleri içindeki emeği üzerinde hak sahibidir. Aksi halde işçi, işveren aleyhine kaybolan saatlerin ücretine hak kazanamaz. İşçi, sözleşmeye uyacağını başta taahhüt ettiği için Peygamber Efendimizin de işaret ettiği gibi, Müslümanlar kendi aralarında belirledikleri şartlara uyarlar hadisine göre davranmalı ve çalışma saati boyunca işinin sorumluluğunu bilmelidir. İşçi, işverenine güven vermeli ve işi yapabilecek ehliyete sahip olmalıdır. Nitekim bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Hazreti Şuayb'ın kızlarının Hazreti Musa hakkında söyledikleri şu sözler, bir işçide aranan bu iki niteliğe işaret etmektedir. İki kadından biri, babacığım onu ücretli olarak tut, çalıştırdığın işçilerin en iyisi bu güçlü veya güvenilir adamdır dedi. Buna göre bir işçinin işi yapabilecek güç, bilgi ve yeteneğe sahip olması ve güvenilir bir kişiliğinin bulunması gerekir. Çünkü işveren büyük servetleri, mal varlıklarını işçisinin sorumluluğuna bırakmaktadır. Bu yüzden emeğiyle çalışanların güvenilir kişi olması ve kendisine emanet edilen malları kendi malı gibi koruması gerekir. İşçi, işverenine saygılı olmalıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel ikişer rekat olarak dört rekat sünnet namaz kılar ve bunların aralarını mukarreb, Allah'a yakın olan meleklere ve onlara tabi olan müminlere ve Müslümanlara selam vermek suretiyle ayırırdı. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra üç defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi. Cündep bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden

0: de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım, buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut, der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül tokluğudur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ebu Safvan Abdullah bin Büsür el-Eslemi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gizlice görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim." dedi. Peygamber nedir deyince "Beni Allah gönderdi." cevabını verdi. "Neyle gönderdi?" dedim. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anh bulunuyordu. Bunun üzerine "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle bulunmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret. Namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl. Sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar." Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzerine yüzünü yıkarsa suyla beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleriyle beraber ellerini yıkarsa suyla birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını mesherse saçının uçlarından başının günahları suyla beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan suyla birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur." Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman Ebu Ümame, "Ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi?" demişti. Bunun üzerine Amr, "Ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı.
ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

0: Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyelahir'le Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır." Daha sonra Hazreti Peygamber "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim verileceğini zannettik. "Bu ay Zilhicce değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Bu hangi beldedir?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. "Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Bugün hangi gün?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. "Bugün kurban günü değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar." dedi. Sonra "Söyleyin, tebliğ ettim mi?" diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine "Evet." dedik. O da "Allah'ım şahit ol." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, burası şehitlerin diyarıdır." dediler. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun?" dedim. "Çok şükreden bir kul olmayayım mı?" cevabını verdi.

0: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve "Ben borcumu ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et." demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen dağ kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım, bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle" diye dua et demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni." Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti, anvergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
3: Bir gün Allah Resulü, "Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir" buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için malla sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular: "Sadaka verecek mal bulamayana ne dersin?" Allah Resulü, "Eliyle emek verir, çalışır. Hem kendisi faydalanır, hem de sadaka verir" buyurdu. Sahabe tekrar, "Ya buna gücü yetmezse ne dersin?" diye sordular. "İhtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur." Sahabe tekrar, "Ya buna gücü yetmezse ne dersin?" diye sorunca, Resulullah, "İyiliği ve hayrı ister. Bunu da yapmazsa ne dersin?" diye dördüncü kez sorulunca, "Kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır" buyurdular.

Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak. Ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl. Başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

0: Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, en hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır" diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir" buyurdu.

Ebu Bişir Kabisa bin Muharık radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. Resulullah da sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Birisi son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4'e 41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.

0: Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan İki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik arttırır.

Hazreti Ömer, Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nas suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti.

0: kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.

0: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin. Abdullah bin Muğaffel radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum." dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince 3 defa, "Vallahi seni seviyorum." diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir." buyurdu. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Allah'ın en sevdiği amel nedir?" diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vaktinde kılınan namazdır." buyurdu. "Sonra hangisidir?" dedim. "Anne babaya iyilik etmektir." buyurdu. "Sonra hangisidir?" dedim. "Allah yolunda cihad etmektir." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara "Yarattığınız şeylere can verin bakalım" denilecektir.

Ebu Katade'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir.

Ebul Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Allah'ın Resulü, senin bir sefere çıkacağını duyar duymaz adamlarımı toplayıp yanına geldim. Ama sizde bir savaş hali görmüyorum. Ne çekilmiş sancaklar var ne de bayraklar. Yoksa umreye mi gidiyorsunuz? Ama ihramlı da değilsiniz. Nereye gidiyorsunuz?
2: Peygamberimiz, Allah nereye gitmemizi dilerse oraya gideceğiz diye cevap verdi.
3: Peygamberimiz bu konuda bilgi vermiyor. Boşuna yorma kendini. Ben de az önce yanına gidip sordum ama cevap vermedi.
1: Sen de mi öğrenemedin Kâb?
3: Evet, aynen anlattığım gibi.
1: Neyse, bir bildiği vardır elbet.
2: Yakılan ateşler Mekke'den görünüyordu. Ebu Süfyan ve arkadaşları telaşa kapıldılar.
4: Bu iş hayra alamet değil. Eğer kuşatıldıysak vay halimize.
5: Ebu Süfyan, sen ne diyorsun bu işe?
6: Kim olduklarını bilmiyorum. Ama başımızın dertte olduğu kesin.
7: Ben Abbas bin Abdülmuttalip. Ebu Süfyan bin Harb'ı himayem altına alıyorum. Ona dokunan beni karşısına almış olur.
6: Sağ ol Abbas.
7: Gel, atımın terkisine bin. Yanımda olursan kimse sana dokunmaz.
6: Seni böyle elimize düşüren Allah'a hamdolsun.
7: Ömer, sakin ol. O benim himayemde.
6: Neden böyle bir şey yaptın? Eğer uygun görseydi Allah'ın Resulü eman verirdi.
2: Peygamberimizin müsaadesiyle Ebu Süfyan içeri girdi. Resulullah ona İslam'a girmesini tavsiye etti.
6: Muhammed, bana biraz süre ver. Senin peygamber olduğunu söylemem için kalbimin tam olarak tatmin olması lazım.
2: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a eman verdiğini söyleyerek Hazreti Abbas'a ertesi sabah yeniden görüşmek üzere onu çadırına götürmesini söyledi.
0: 138. bölüm.
2: Ebu Süfyan geceyi Hazreti Abbas'ın yanında geçirmişti.
8: Allahu ekber, Allah.
2: Müezzinin okuduğu sabah ezanını duyan Müslümanlar toplanmaya başladılar. Ebu Süfyan sesleri duyunca ürkerek kalktı.
6: Abbas, neler oluyor? Bu insanlar neden toplanıyor? Yoksa beni öldürmek için mi geliyorlar?
9: Hayır, sakin ol. Namaza hazırlanıyorlar.
6: Bu saatte mi?
9: Evet, sabah namazı vakti.
6: Herkes aynı anda mı kılıyor?
9: Evet, peygamberimizin ardında saf tutacaklar ve birlikte namazı kılacaklar.
6: Ben de seninle gelebilir miyim?
9: Tabii, zaten tek başına kalman uygun olmaz.
2: Hazreti Abbas'la Ebu Süfyan peygamberimizin yanına gittiler. Ebu Süfyan etrafında olup biteni dikkatle inceliyordu. Müslümanların abdest alışları dikkatini çekmişti.
6: Her namazdan önce bunu yapmak zorunda mısınız?
9: Evet, buna abdest denir.
6: Muhammed abdest alırken etrafındakiler ona yardım etmek için birbirleriyle yarışıyor. Biliyor musun Abbas? Ben pek çok kral ve hükümdarla görüştüm ama hiçbiri senin kardeşinin oğlu kadar büyük bir iktidara sahip değildi. Onun kadar sevilen bir insan görmedim.
9: Bu bir iktidar değil Ebu Süfyan. Bu peygamberlik. Bunun için onu çok seviyorlar. Keşke sen de bu hakikati kabul etsen artık.
2: Ebu Süfyan namaz kılan müminleri dikkatle seyrediyordu. Namaz bitince Abbas'a sorular sormaya başladı.
6: Abbas, bir şeyi merak ediyorum. Muhammed onlara bir şey emretse, onlar bunu hemen yerine getirirler mi?
9: Evet, yaparlar. Vallahi onlara yemeği içmeyi bırakmalarını emretse yine de ona itaat ederler.
6: Bu nasıl bir sevgi? Peki günde kaç kere onun arkasında toplanıyorlar?
9: 5 kere.
6: Ne kadar çokmuş. Sabah günü aydınlanmadan başlıyorsunuz üstelik.
9: Evet Ebu Süfyan, 5 kere. Daha fazla da olsa yine giderdik. Bak, peygamberimiz seni çağırıyor. Hadi yanına gidelim.
2: Peygamberimiz Ebu Süfyan'ı gördüğünde ona, yazıklar olsun sana Ebu Süfyan. Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etme zamanı daha gelmedi mi? Ben size hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlayacak bir din getirdim. Müslüman ol ki selamete eresin, dedi.
6: Güzel şeyler söylüyorsun ama ilahlarımızı bırakmak kolay değil. Eğer bunu yaparsam Lat ve Uzza'nın gazabına uğramaz mıyım? Hem kavmin bana ne der? Bir yandan bunları düşünürken diğer yandan dediklerindeki hakikat payını düşündüm durdum.
2: O esnada çadırın dışında bulunan Hazreti Ömer bu sözleri işitmişti ve dayanamayarak dışarıdan şöyle bağırdı.
10: Eğer çadırın içinde olsaydım asla bu sözü söyleyemezdin.
6: Sana da yazıklar olsun Ömer. Baban gibi katı kalpli ve haşin bir adamsın. Ben seninle konuşmak için gelmedim. Amcamın oğluyla görüşeceğim müsaade edersen. Muhammed, yumuşak huylulukta ve güzel ahlakta senden daha üstünü yok. Akrabalık haklarını gözetirsin. Engin bir merhamete sahipsin. Sanıyorum ki senin ilahından başka ilah yoktur. Çünkü Allah'la birlikte başka bir ilah daha olsaydı beni bu duruma sokmazdı. Benim o putlara ettiğim duaları ve kestiğim kurbanları bir Allah bilir. Eğer bir işe yarıyor olsalardı beni zararlardan korurlardı. Seninle düşman olduğumuz süre zarfında ben kendi ilahlarından yardım istedim, sen de kendi ilahından. Ve sen hep bana galip geldin. Eğer benim inancım gerçek, seninkisi yalan olsaydı ben sana galip gelirdim.
11: Hala da şüphelerin var. Gerçeği kabul edemiyorsun.
10: Başını bedeninden ayırırsam hiçbir şüphesi kalmaz.
6: Diyeceklerim bitmedi. Şu ana kadar dediğim gibi şüphelerim vardı. Ama az önce keşke Muhammed'e karşı güçlü bir ordu hazırlasaydım diye içimden geçiriyordum. Muhammed dönüp bana işte o zaman Allah seni rezil ederdi dedi. Bunu benden başka bilen biri yoktu. Bu şüphelerimi gideren ilk hadiseydi. İkinci hadise de çevrendeki adamların seni delicesine sevmesi. Ben ömrümde bu kadar sevilen bir adam görmedim. Mekke'de ne yaparsak yapalım inançlarından dönmüyorlardı. Aramızdan sana diş bileyenleri bile kendi tarafına ustalıkla çektin. Onlar da sana deli divane oldular. Diyelim ki bunlardan bazıları muhakeme kabiliyetini yitirmişti. Diyelim ki bazıları büyülenmişti. Peki ya diğerleri? Halit, Süheyl, Amr. Bunların hepsi hayran olunası birer dahiydiler. Şimdi senin tek bir sözünle canlarını feda ederler. Artık Mekke ihtişamını ve kudretini kaybetti. Senin önünde diz çökeceğimiz gün geldi. Aciz kaldığım için teslim olduğumu düşünmeni istemem. Ama senin gücün karşısında boyun eğiyorum ve şu anda anlıyorum ki bu normal bir insana bahşedilen bir şey değil. Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Beni de yanına kabul et. Şahitlik ediyorum ki sen bir peygambersin.
12: Allahu Ekber. Ebu Süfyan'a doğru yolu gösteren Allah'a hamdolsun.
2: Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ın Müslüman oluşuna çok sevinmişti. Peygamberimizin yanına sokularak ona şöyle fısıldadı.
11: Ya Resulallah, Ebu Süfyan kavminin büyüklerinden, eşrafındandır. Övülmeyi ve üstün tutulmayı seven bir adamdır. Ona övüneceği bir şey lütfetsen olmaz mı?
2: Peygamberimiz olur diyerek Mekke'de Ebu Süfyan'ın evine girenlerin emniyette olacağını söyledi.
6: Teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir şeref ama benim evimin genişliği içine kime almayı yeter ki? Geride kalanlar ne olacak?
2: Peygamberimiz bunun üzerine Kabe'ye ya da hareme girenlerin, hatta evlerine girip kapılarını kapatanların güvende olacağını söyledi.
6: Şimdi senin merhametine bir kere daha hayran kaldım. Anlıyorum ki bu fethi kan dökmeden yapacaksın. Akrabalarının kanıyla haremi boyamayacaksın. Sağ ol.
2: Çadırlar taşıyıcı develere konmuştu. Peygamberimiz bayrak ve sancakların getirilmesini emretti. Bunları bizzat tek tek sırıklara takıp tutmak üzere görevlendirdiği kişilere verdi. Amcası Hazreti Abbas'a vadinin dar geçidine kadar Ebu Süfyan'a eşlik etmesini ve önünden geçecek büyük orduyu görebilmesi için onu orada tutmasını söyledi.
6: Beni neden buraya getirdin Abbas?
5: Peygamberimizin emri böyle.
6: Bu gelen İslam ordusu olmalı.
5: Evet.
6: Kim bunlar?
5: Öndeki Halid bin Velid.
6: Bizim Halid mi?
5: Evet.
6: Yanındakiler kimler?
5: Süleym oğulları.
13: Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet.
6: Bana ne kadar güçlü olduklarını göstermek istiyorlar. Bunlar da zafer çığlıkları.
5: Senin Müslüman olduğunu bilmiyorlar.
6: Peki şu kim? Elinde siyah sancak olan.
5: Zübeyir bin Avvam.
6: Kız kardeşinin oğlu mu?
5: Evet.
6: Peki arkasından gelenler?
5: Eslem oğulları.
13: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
6: Onlarla hiçbir zaman düşman olmadık. Ona rağmen bana düşmanlarıymışım gibi davranıyorlar.
5: Senin Müslümanlara yaptıkların hepsinin sana düşman kesilmesine sebep oldu.
6: Haklılar.
5: Şu ileride gördüklerinde Huza oğulları.
6: Mekke'yi kuşatmanıza sebep olan kabile. Vallahi bu hususta ne bana danışıldı ne de haberim oldu. Olan biteni duyduğumda çok üzüldüm ama iş işten geçmişti.
5: Bu kuşatma senin hayrına oldu. İslamiyet'i kabul ettin. Mekkeliler de bu şansı yakalamış oldu.
6: Haklısın. Peki ya şu gelenler?
5: Onlar da Gatafanlılar.
6: Bütün Araplar içinde Muhammed'in en acımasız düşmanları bunlardı. Allah onların da kalplerine İslam'ı soktu.
5: Allah'ın kimi doğru yola erdireceğini bilemeyiz.
13: Allah'a emanet! Allah'a emanet! Allah'a emanet!
6: Peki Muhammed hangi birlikle beraber? Henüz onu görmedim.
5: Onu hemen fark edersin. Çünkü onun içinde bulunduğu birlik hepsinden daha büyük ve daha donanımlı.
2: Peygamberimizin içinde bulunduğu grup gelene kadar Ebu Süfyan tüm birlikleri tek tek izledi. Her bir bölüğün geçişinde onların hangi kabileye mensup olduğunu soruyordu. Nihayet peygamberimiz göründü. Peygamberimiz tepeden tırnağa silahlanmıştı. Başında miğferi ve siyah bir sarığı vardı. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Devesinin üstünde tüm heybetiyle yaklaşıyordu. Yanında Hazreti Ebubekir ve Üseyd bin Hudayr vardı. Sancağını Sa'd bin Ubade'ye vermişti. Sa'd, Ebu Süfyan'ın yanından geçerken sesini yükseltti.
14: Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan akıtmanın helal olacağı gündür.
2: Ebu Süfyan söylenenlerden korkarak peygamberimize yöneldi.
6: Ya Resulallah, sen kavminin öldürülmesini mi emrettin? Sa'd yanımızdan geçerken bugün Kabe'de kan akıtmanın helal olacağı gündür. Allah bugün Kureyşlileri hor ve hakir kılacaktır dedi. Allah aşkına kavmini bağışla. Sen insanların en iyisi ve en yumuşak huylususun. En merhametlisisin. Akrabalık hakkını en çok gözetenisin.
2: Peygamberimiz, hayır, ben böyle bir şey emretmedim. Sa'd bin Ubade yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'nin şanını yücelteceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Yüce Allah'ın Kureyşlileri İslamiyet'le güçlendireceği ve üstün kılacağı gündür, dedi. Daha sonra sancağı Sa'd bin Ubade'den alarak oğlu Kays'a verdi. Çünkü kan akıtılmasını ve herhangi bir taşkınlık yaşanmasını istemiyordu.
6: Bu güce kimsenin karşı durma ihtimali yoktur. Abbas, ben göreceğimi gördüm. Artık bırak Mekke'ye gideyim. İnsanlara peygamberimizin söylediklerini ileteyim. Güvende olmak isteyenler istedikleri yere sığınsınlar.
2: Zituva denilen yere gelindiğinde Resulullah ashabına Mekke'ye girmeden önceki son sözlerini söyledi. Burası 2 yıl önce Halid bin Velid'in Müslümanların yaklaşmasını önlemek için beklediği yerdi. Sanki şehir boşaltılmış gibiydi. Hiçbir karşı koyma işareti yoktu. Peygamberimiz Halid bin Velid'i, size karşı herhangi bir saldırı olmadıkça hiç kimseye kılıç çekmeyiniz diye uyardı. Ve bu sözünün herkes tarafından anlaşıldığından emin olmak istedi. Sonra taburları düzene soktu. Halid'i sağ cenahın, Zübeyr'i de sol cenahın başına koydu. Merkezde kalan kendi taburunu da ikiye ayırdı. Yarısına Sa'd bin Ubade'nin oğlu Kays, diğer yarısına da Ebu Ubeyde komutanlık edecekti. Emir geldiğinde gruplar ayrılarak dört bir yandan şehre gireceklerdi. Mekke yıllar önce kaybettiği peygamberine kavuşmuş olacaktı.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
15: Numan bin Beşir anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten bir miktar üzüm hediye edilmişti. O da beni çağırarak şu salkımı al da annene götür dedi. Ama ben üzümü anneme götürmeden önce yedim. Birkaç gün sonra Resulullah bana üzüm salkımı ne oldu, onu annene ulaştırdın mı diye sordu. Ben de hayır dedim. Numan bu olay nedeniyle Resulullah'ın kendisini Guder yani vefasız diye isimlendirdiğini söylemiştir.
16: Kırk hadiste sosyal hayat.
17: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
18: وَاِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّ
17: Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun çocukları bu merhamet çemberinin dışında tutması düşünülemezdi. Bu üstün ahlakı sebebiyle olgun bir Müslüman olmanın şartlarından birinin çocuklara şefkat ve merhametle davranmak olduğunu ifade etti. Çocuklarla oyun oynayıp şakalaşması, kuşu ölen çocuğa baş sağlığına gitmesi, onları öpüp okşaması bu merhametin belirtilerinden sadece birkaçıydı. Kız çocuklarının horlandığı, hatta yaşama haklarının elinden aldığı dönemde Rabbimiz cinsiyeti belirlemenin kendi yetkisinde olduğunu kesin bir şekilde ifade etmiştir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Şura Suresi 49. ayet. Kendi kızına olan sevgisi herkesçe bilinen Allah Resulü, kız çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirenlere kıyamette yan yana olacakları müjdesini vermiştir. Güzel bir isimle çağrılmanın çocuk haklarından biri olması sebebiyle Peygamber Efendimiz yeni doğanlara söylenişi ve anlamı güzel isimler vermiş ve gerekçesini şöyle açıklamıştır. Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Sevgili Peygamberimiz çocuğa dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlayacak bir eğitim verilmesini ona bırakılacak en güzel miras olarak nitelendirmiştir. Çocukların eğitimi için her fırsatı değerlendirmiş, sofrada tabağın her tarafından yiyen çocuğu güzellikle uyarmış, doğru davranışı göstermiştir. Aç olduğu için hurmaları taşlayan çocuğu cezalandırmamış, yere dökülenlerden yemesini söylemiştir. Çocukların kişiliklerinin gelişmesi için onlara sorumluluk vermiş, onlara güvendiğini göstererek bazı sırları onlarla paylaşmıştır. Büyüklerinden adaletli muamele görmek çocuğun haklarındandır. Kardeşler arasında sağlıklı ilişkilerin ve dayanışmanın oluşması, anne babanın onlara adaletle davranmasıyla mümkün olur. Aksi uygulamalar, kardeşlerin birbirini kıskanmalarına sebep olur. Bu tehlikeden korunmak, sevgili peygamberimize kulak vermekle mümkün olur. Allah'tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletli olun.
16: 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
15: Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak uyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." diye karşılık verdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbirleriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlarsa ayrılırlar. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Numan bin Beşir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır. Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen, efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban, arkasını dönüp giderken, bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Adalet ve hakkaniyet, toplumsal yaşamın temeli. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah Teala onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı bir günde arşın gölgesinde gölgelendirir. Adaletli devlet reisi, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım diye cevap veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse. Abdullah bin Amr bin As'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Allah katında, Rahman'ın yanında, nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar. Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre, Kureyş kabilesinden bir grup insan, hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadını affetmesi için aracı olduklarında, Resulullah ayağa kalkarak kutbe okudu ve Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi, aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip, zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa, onun da elini keserdim. Ebu Ümame el-Bahili anlatıyor. Resulullah'ı veda hacı senesinde verdiği hutbede şöyle derken işittim. Şüphesiz Yüce Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ibadete vererek dünyadan ele etek çektiğini duyduğunda Osman bin Maz'unu çağırmak üzere birini göndermişti. Geldiğinde ona şöyle buyurdu. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Misafirinin senin üzerinde hakkı var. Kendi varlığının senin üzerinde hakkı var. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana Allah'tan rahmet dilemek.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla

0: toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa o yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.

0: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor: Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarımdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa, yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Kendisi bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua et buyurdu: Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün Peygamber Efendimizin gençlik arkadaşlarından olan Hakim bin Hizam ona şöyle dedi: Ya Resulallah, biri bana geliyor ve bende olmayan bir şeyi satmamı istiyor. Onu bu kimseye satmak için çarşıdan satın alayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sende olmayan bir şeyi satma buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zalik ve subhanallahi adede ma huve halik. Vallahu ekber misle zalik. Velhamdülillah misle zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
2: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin."

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu an Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn-i Ziyad Aiz'e "Sen otur. Zira sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi. "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

0: sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha ona elimi sürmem karşılığını vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Meşruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mes'ud'un yanına vardık. O, ey insanlar! Bir şeyler bilen onu söylesin. Bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! De ki, bundan tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Şüphesiz o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o pek kötü bir sırdaştır.

Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Sade Yaşamak adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 520 nolu hadis. وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ Ebu Abdullah'tan gelen bir rivayet. Cabir ibn Abdillahi radıyallahu anhuma. Bu zat Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma, Allah her ikisinden razı olsun. Hem Cabir'den

hem de babası Abdullah'tan. Kale, dedi ki, Ba'athana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir sefere gönderdi. Ve emmere aleyna Ebu Ubeyde'te. Başımıza da Ebu Ubeyde'yi emir olarak atadı. Radıyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. Netelakka ayran li Kureyş'in. Kureyş'in bir kervanını ele geçirmek üzere, çünkü onlar müminlerin Mekke'de bıraktıklarını gasp edip ele geçirmişlerdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buna mukabelede bulunmak istedi. Hazreti Cabir diyor ki, وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ. Allah'ın Resulü bizi yola gönderirken yanımıza da bir heybe hurma verdi. لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ. Bize verebileceği başka bir şey bulamadı. فَكَانَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً. Ebu Ubeyde bize bu hurmalardan teker teker veriyordu. Birer birer veriyormuş. Fakıyla bunu duyan etrafındaki gençler dediler ki, كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا. Yani o bir tek hurmayla ne yapıyordunuz? Tabi Hazreti Cabir bunu yıllar sonra anlatıyor. Artık ortam değişmiştir. Belli bir refaha kavuşulmuş. O eski günlerdeki yokluğu anlamak zorlaşmış onlar açısından. Dolayısıyla seferdeki bir askerin bir hurmayla ne yapabileceğini sormuşlar. كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا. Kâle, Hazreti Cabir demiş ki, نَمُسُّهَا. Onu biz emmeye başlıyorduk. كَمَا يَمُسُّ السَّبِيُّ. Nasıl ki bebek emiyor, biz de hurmayı emiyorduk. Yavaş yavaş. Öyle yiyerek, çiğneyerek değil de hurmayı emerek istifade etmeye çalışıyorlarmış. Muhtemelen böyle yaparak o hurmadan istifadeyi azami düzeyde sağlamak istemişlerdir. Çünkü süreci uzatınca, mideye, bağırsaklara ulaştığı süreci iyice uzatınca o gıdadan vücut maksimum düzeyde istifade eder. Tabii bir yandan da kendilerini oyalıyorlar. Açlık hislerini bununla bastırıyorlar. ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ. Sonra üzerine sudan içiyorduk. Yani hurmayı emiyorduk, emeceğimiz kadar. Sonra da üzerine su içiyorduk. فَتَكْف۪ينَا يَوْمَنَا اِلَى اللَّيْلِ. Ve o bir tek hurma bize o günümüzde geceye değin kifayet ediyordu, yetiyordu. Yanı sıra başka ne yapıyorlarmış? وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعَصِيِّنَ الْخَبَطَ. Diğer taraftan habat denilen bir yaprağı böyle değneklerimizle vurmak suretiyle dalından düşürüyorduk. ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ. Sonra onu suyla ıslatıyorduk. فَنَأْكُلُهُ. Ve onu yiyorduk. Buradan da bir miktar tabii enerji sağlıyorlar. Kale, dedi ki, وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ. Derken denizin sahiline ulaştık. فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ. Denizin sahilinde böyle karşımızda yüksekçe bir kum tepesi gördük. Uzaktan baktığımızda dev bir kum tepesi. كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ. Yani uzaktan baktığımızda onu bir dev bir kum tepesi gibi bir şey olarak gördük. فَأَتَيْنَاهُ. Yanına vardık. فَاِذَا هِيَ دَابَّةٌ. Bir de ne görelim? Bu bir hayvan. Bu bir canlı ama tabii ölmüş. Bu hayvana تُدَعَ الْعَنْبَرَ. Amber adı verilen dev bir balık sahile vurmuş. فَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ. Bunun üzerine Ebu Ubeyde dedi ki, مَيْتَةٌ. Yani ölü bir halde. Yani leş mi yoksa diye endişe etmişler. ثُمَّ قَالَ. Ama sonra demiş ki, لَا بَلْ نَحْنُ رُسُولُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Biz Allah'ın Resulü'nün elçileriyiz. وَفِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Ve biz Allah'ın yolundayız. Ve hadi demek de istiyor ki, bu zaten bir balık. Dolayısıyla balığın ölmüş hali leş olmaz. Kaldı ki وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ. Yani şu an zor durumdasınız.

Çünkü ayette Cenab-ı Hak فَمَنِ اَتْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ Zor durumda kalanın haddi aşmaksızın haram olan bir şeyi bile yemesine ruhsat vermiş. Dolayısıyla siz bu dev hayvanı elbette yemelisiniz. Bu bir balık sonuçta. Hazreti Cabir diyor ki فَاَقَمْنَا عَلَيْهِ عَشْرًا Düzeltiyorum. فَاَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا Bir ay boyunca o balığın civarında kaldık. Yanı başında ondan beslendik. وَنَحْنُ ثَلَثُ مِئَةٍ Ve biz toplamda 300 kişiydik. Ne kadar büyük bir balıksa 300 kişi bir aydır yiyorlar. Var böyle dev hani balina dediğimiz cinsten balıklar. Hatta o kadar ki hatta seminna diyor yani. Kilo bile aldık yediklerimizden. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْدِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنِ Ve hatırlıyorum diyor onun göz çukurundan böyle kapla yağ çıkarıyorduk. Ve yine o hayvanın yani balinanın vücudundan وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ Öyle parçalar kesiyoruz ki كَالثَّوْرِ اَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ Yani öküz boyutlarında öküz kadar parçaları kesip kesip yiyorduk. وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُوْ عُبَيْدَةَ Ebu Ubeyde bizden 13 raculen 13 adamı aldı فَاَقَعَدَهُمْ ف۪ي وَقْبِ عَيْنِهِ O balinanın göz çukuruna oturttu. Bunlar وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ Hayvanın kaburgalarından bir tanesini oradan çekip çıkardılar. فَاَقَامَهَا Sonra o kaburgayı dikti böyle. ثُمَّ رَحَلَ اَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا Yanımızda bulunan en iri deveyi getirip bu kaburganın altından geçirdi. Böylece balinanın kaburgasının büyüklüğü hakkında bir fikir edinmiş olduk. Bir kaburgayı böyle dikince onun o kavisli halinin altından en iri deve rahatlıkla geçmiş. وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ Ve onun etlerinden yanımıza etler aldık. Tabi bunlar kurutulmak suretiyle bilahare yemek için. Demek ki hayvanı bitirememişler. Artık oradan ayrılacaklarken de yanlarına onun etlerinden kurutup almışlar. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَد۪ينَةَ Biz Medine'ye gelince اَتَيْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. فَذَكَرْنَا ذَٰلِكَ لَهُ Ve ona bu durumu anlattık. فَقَالَ O da bunun üzerine dedi ki هُوَ رِزْقٌ اَخْرَجَهُ اللّٰهُ لَكُمْ O Allah'ın önünüze çıkardığı bir rızıktır. فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطَعِمُونَ Yanınızda onun etinden var mı bir şeyler? Bize de tattırın. فَاَرْسَلْنَا اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ Bunun üzerine biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun etinden gönderdik. فَاَكَلَهُ O da onu yedi. رَوَاهُ مُسْلِمٌ Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. İmam Nevevi'nin bu rivayeti burada vermesinin şöyle bir sebebi olabilir. Konumuz sade yaşamak. Zorlu koşullarda az sayıda imkanlarla ve az bir gıda ile mücadeleye devam edebilmek, hayatta kalmaya devam edebilmek, vaktiyle o zorlu koşulları yaşayan sahabenin nasıl bir direnç ve mukavemet gösterdiği ve hakim olan bu yokluğa rağmen nasıl Allah yolunda direndiğine dair önemli bir anlatımla karşı karşıyayız. O kadar ki yola çıkmışlar, Allah'ın Resulü onlara sadece bir heybe dolusu hurma vermiş. Yani bugünkü tabirle bir çuval hurma olsun bu. Ayette geçiyor ya hani قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ Sizin için bir binek bulamıyorum. Dediği zamanlardaki gibi bunlar için binek bulamaması şöyle dursun. Belki önemli bir kısmı yaya gidiyor. Doğru düzgün yanlarına yiyecek de verememiş. Ama düşmanla olan mücadele imkanlar zorlaştı diye terk edilecek bir şey değil ki. Diğer türlü düşman iyice cesaret alır ve daha fazlasını gelip gasp etmeye çalışır. Tabii rivayetin bir başka boyutu da

0: bunu göze alan bu kahramanlara Cenab-ı Hakk'ın mucizevi bir biçimde bir balinayı gıda olarak sunmuş olması, Resulullah'ın yanlarına veremediği gıdayı Cenab-ı Hakk'ın denizden çıkarması ve bunları bir aydan fazla bir süre doyurması, o da rivayetin diğer tarafındaki Hak Teala'nın zorda kalan kimselere hiç tahmin edemeyecekleri, hesaplayamayacakları bir yerden rızık verebileceğine dair bir anekdot. Hak Teala buyurdu ki, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Bir kimse Allah'a güvenirse Cenab-ı Hak ona kafidir. Başka bir ayette buyurdu ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Bir kimse sakınırsa, Cenab-ı Hakk'ı gözetirse Allah ona bir çıkış oluşturur. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ve onu hiç ummadığı bir yerden rızıklandırır. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum." İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kâmi onu dövüp yaralamış, oysa yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: "Allah'ım, sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar." Zübeyir bin Adi anlatıyor: Enes bin Malik radıyallahu anh'a geldik ve Haccaç'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, "Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak" buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir." Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de 'utanmazsan istediğini yap' sözüdür." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır." Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Helak eden şu 7 günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hüsnü hal.
4: Her şeyi sevebilir insan. Sabah

Ağları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını. Ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce

Bir defasında hurma ağaçlarını taşlayan bir çocuğu yakalayanlar, cezalandırması için yaka paça sevgili peygamberimizin huzuruna getirmişler ama peygamberimiz onu azarlamak yerine, "Evladım, ağaçları niye taşlıyorsun?" diye sormuştur. Karnının aç olduğunu öğrendiğinde, "Hurma ağaçlarını taşlama da altlarına dökülenleri ye," buyurarak ona doğruyu öğretmiş, hatta başını okşadıktan sonra, "Allah'ım, bu yavrunun karnını doyur," diye dua etmiştir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: "Leysel gina an kesretil arad, velakinnel gina gina'n nefs."
0: Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Hepimiz bu dünya hayatında imtihan olmaktayız. Kimimiz varlıkla, kimimiz yoklukla, kimimiz hastalıkla, kimimiz ölümle ve daha pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hangi türden olursa olsun, bütün bu sıkıntılarda gayemiz imtihanı kazanan kullardan olabilmektir. Varlık da, yokluk da bizi Cenab-ı Hakk'a kulluğa yaklaştırmalıdır. Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği nimetlere kulun razı olması anlamına gelen kanaat sahibi olmak ahlaki bir özelliktir. Kanaatkarlık, Yüce Rabbimiz tarafından verilen nimetlere şükretmek ve bunlarla yetinmektir. Bu tavrın zıddı olan tamahkarlıksa, elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını istemektir. Başkalarının elindeki mala göz dikmektir. Kanaatkar kimse alçak gönüllüdür. Sadece Rabbine şükreder ve yalnızca O'na güvenir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Açgözlülük yarışı, çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun eğer bu açgözlülükten, çoklukla övünme yarışından vazgeçmezseniz, o cehennemi mutlaka göreceksiniz. Yine andolsun

0: onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz buyurarak aç gözlülüğün kötülüğüne işaret etmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz Tekâsür suresini okumuştu. Yanında bulunanlara dönüp şu soruyu yöneltti. İnsan malım malım der. Ey Ademoğlu, yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır? Allah Resulü bu hadisiyle dünya malının esiri olan insanların ibret verici sonlarını ortaya koymaktadır. Sevgili Peygamberimiz, insanoğlunun iki vadi malı olsa bir üçüncüsünü daha ister buyurarak, insanoğlunun daha fazlasını istemeye meyilli olduğunu ifade etmektedir. O, insanlara kanaatkar olmayı öğretmiştir. Mü'min, sadeliği ve kanaatkarlığı tercih eder, Allah Resulü'nün, hayat şartları sizinkinden daha kötü olanlara bakın, sizden daha iyi olanlara bakmayın. Bu, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz adına, daha uygun bir davranıştır tavsiyesine kulak verir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış, Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi ve "Ya Resulullah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

Ebul Münzir Übey bin Ka'b radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi. Evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Uyeyne bin Hıs'ın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'ın evine geldi. Hur, Hazreti Ömer'e yakın kimselerden biriydi.

0: gençlerden ve yaşlılardan oluşan kurra ilim heyeti, Hazreti Ömer'in meclis ve müşavere arkadaşıydılar. Uyeyne yeğenine şöyle dedi: "Ey kardeşimin oğlu, bu emirin yanında senin itibarın var. Huzuruna kabul edilmem için kendisinden izin iste," dedi. Talep üzerine Hazreti Ömer de izin verdi. Uyeyne, Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelince, "Ey Hattab oğlu, vallahi sen bize çok bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun," dedi. Ömer radıyallahu anh bu söze çok kızdı, hatta onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur, "Ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine, sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu da cahillerdendir," dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer daha ileri gitmedi. Zira Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Çocuk kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
2: Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı. İnsan daha dünyaya gelmeden önce anne karnında güven duygusunu tadar. Annesinin ve babasının şefkatli dillerinden terennüm edilen güzel sözlerle güven dolu bir hayata başlayacağını daha o günlerde idrak etmeye başlar. Gözlerini açtığı ilk anda annesinin sinesinde, babasının ellerinde güven duygusunu tazeler. Hele hele ninnilerle anne kucağında geçirilen vakitler esasında hep bir güvenin inşasıdır. Bu duygu insanın yüreğine o kadar işlemiştir ki kişi hayatı boyunca hep bu duyguyu arzular, hep bu duyguyu arar. Kendisini güvende hissettiği her yerde yüzünde gülücükler açar, ruhu huzura erer, bedeni rahatlar, gönlü mutmain olur. Etrafına neşe saçar. Güven duygusu zedelendiğinde ise kişinin içine kapandığını görürüz. En kolay verilen sadaka olan tebessümü dahi etrafından esirger olduğuna şahitlik ederiz. Esasında insanın arzuladığı, güven duyduğu ve huzur bulduğu bir aile yuvasıdır. Akraba, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileridir. Okul, iş, ticaret ve sosyal hayatıdır. Hasılı insanın istediği güven dolu bir dünya ve içinde güvenle yaşayacağı bir hayattır. Eşlerin birbirinden emin olduğu, ellerinden ve dillerinden birbirlerine zarar gelmediği, kem söz ve kötü davranışların sergilenmediği bir yuva ne kadar da güzeldir, ne kadar da değerlidir. Yaramazlık ya da şımarıklık olarak adlandırdığımız, ancak çocuğun içinde yeşerttiği bir meyve olarak etrafına saçtığı bu davranışlar da esasında güvenin bir neticesidir. Zira çocuklar kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda özgüvenle hareket ederler. Güzel ve etkili konuşmasından dolayı büyümüş de küçülmüş dediğimiz çocukların yetişme ortamları da güven doludur. Yine kişi güven duyduğu akrabalarını daha fazla ziyaret etmek ve evinde ağırlamak ister. Ev alırken evin konumuna baktığı kadar evin güvenilir bir yerde olmasına, komşularının güven duyacağı insanlar olmasına özen gösterir. Güven duyduğu arkadaşlarını dost beller, sırdaş edinir. Öğretmenlerine güvenen bir öğrenci, gayret göstermekle büyük başarılara imza atacak bir çalışma disiplini elde eder. Güvene dayalı bir iş ortamında kişi kendisinden beklenilenden daha fazla performans gösterir, mesai mefhumunu gözetmeden insanlara hizmet vermenin gayretinde olur. Aldatmadan ve aldatılmadan yapılan ticari faaliyetler bereketlenir, gelişir, vatana ve millete fayda sağlar. Birbirine güven veren insanların oluşturduğu bir toplumda sevgi ve saygı, adalet ve merhamet, iyilik ve muhabbet neşvü nema bulur. Üzülerek ifade etmek gerekir ki her geçen gün güven duygusunun zedelendiği bir dünyaya uyanıyoruz. İnsanlar güvenin yapı taşlarından olan selamı birbirinden esirger oldu. Bırakın tanıdığı insanı tanımadığı insanlara bile selam vermeyi, hal hatır sormayı güven toplumunun bir parçası olarak görenler birbirlerine yabancılaşmaya başladı. Bunun sonucunda da dostane ve samimi ilişkiler yerini hasmane ve çıkarcı bir hale bıraktı. Nice eşler ayrılığı birlikteliğe tercih eder oldu. Mutlu olmanın yollarını aralamak yerine kendi elleriyle kendilerini tehlikeye attılar da mutsuzluğun hazin sonuna duçar oldular. Böyle bir yuvanın mahzunu olan çocuklar, güvenin otağı olması gereken anne babanın yanında güvensizliğin girdabına sürüklenmeye başladı. Birlik ve beraberliğin sağlam olması gereken akrabalar arasına ayrılık düştü. Bitmek bilmeyen küslükler akrabaları birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Komşular ilişkilerini zayıflatmaya, mesai arkadaşları birbirine sırt dönmeye, ticari hayat aldatmalar yüzünden sekteye uğramaya başladı. Hele hele bir durum var ki yürekleri sızlatan, ciğerleri dağlayan, göz pınarlarını kurutan, başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde zalimlerin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz, güvensizliğin en zor hallerini yaşıyorlar. Gece yattığında sabaha uyanamamanın, sabah evinden çıktığında bir daha eve dönememenin, hanesine döndüğünde ise anne babasını, eşini, çocuklarını ve torunlarını bulamamanın güvensizliğiyle baş başa kalmış durumdalar. Omuz omuza yürüyen arkadaşlar, insan olarak hiç kimsenin kabul edemeyeceği bombalar altında can verip omuzlarda kabirlere götürülüyorlar. Sadece İslam beldeleri mi, kendilerini her şeyden ve herkesten üstün gören azgın bir topluluğun yaptıklarından dolayı insanlık ailesi topyekun güvensiz bir dünyada yaşamaya mahkum edilmek isteniyor. İşte böylesine bir çağda güvenilir insanların oluşturduğu güvenli bir toplum, güven medeniyeti kurmak ve güvenli bir dünya inşa etmek istiyorsak ki istemeliyiz, sorumluluklarımızı idrak etmeliyiz, var gücümüzle çalışmalıyız. Bunun yolu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatındadır. Peki nedir güven? Güven, gönülleri birbirine bağlayan, eşleri aile kılan, toplumların geleceğe huzurla adım atmalarını sağlayan ahlaki değerlerden biridir. Bu değer, ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın dünyaya gönderilişinden ila nihaye kıyamete kadar gelecek bütün insanlık için vazgeçilmezdir. Zira güvenin hakim kılındığı dönemlerde zulüm ve haksızlıklar dünyada kendisine yer bulamamıştır. Kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar gelmemiş, İnsanlar huzur içinde bir arada yaşamışlardır. İman kelimesi emn kökünden gelmekte olup güvende olmak demektir. Mümin, etrafına güven veren, elinden ve dilinden emin olunandır. İslam kelimesi ise seleme kökünden gelmekte olup selamet, barış ve huzur gibi anlamlar ifade etmektedir. Müslüman kendisi selamete ermiş, iç barışını sağlamış, huzura kavuşmuş, bununla beraber çevresine de selamet vermiş, barışın ve huzurun teminatı olmuş kimsedir. İman ve İslam'ın, mümin ve Müslüman'ın kelime anlamları birçok farklı noktaya dikkatlerimizi çekmekle beraber şu hakikate de işaret etmektedir. Güzel bir insan, iyi bir Müslüman olmanın yolu, iman hakikatlerine gönülden bağlanıp kendisini güvene almaktan ve başkalarına güven vermekten, kendi içinde sağladığı barış ve huzuru bütün dünyaya aktarmaktan geçmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı güven hissettikleri kişidir. Yüce Rabbimizin insanlığı dosdoğru yola iletmeleri için gönderdiği rahmet elçisi tüm peygamberlerin ortak sıfatlarından biri de emanettir, güvenilir olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şura suresinde 5 ayrı yerde peygamberlerin kendi dillerinden kavimlerine "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim" dedikleri bizlere aktarılmaktadır. Evet, bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine göndermiş olduğu vahyi güvenli bir şekilde içlerinde yaşadıkları toplumlara aktarmakla kalmamışlardır. Onlar hayatları boyunca yalan söylememiş, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamış, ağızlarından kötü söz çıkmamış, evinde, işinde ve sosyal hayatta güven duyulan bir insan olmuş, böylelikle hem yaşadığı bölgelerdeki kişilere hem de bütün insanlara rehberlik etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şuayb aleyhisselam, kızları ve Musa aleyhisselamla ilgili şu kıssa ne kadar da dikkat çekicidir. Musa Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur" dedi. Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı" dediler. Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım" diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor" dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun" dedi. O iki kızdan biri "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır" dedi. Güven duygusunun en sade, en güzel ve en doğru hali kulla Rabbi arasındadır. Kendisine güvenilecek yegane varlık Allah Teala'dır. Cenab-ı Hak kendisine dayanıp güveneni asla yalnız ve yardımsız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Allah'a güven duyulmasının en güzel örneğini ve öğretisini Peygamber Efendimiz'den öğrenmekteyiz. Bir defasında Allah Resulü ve Muaz bin Cebel yolculuk ediyorlardı. Peygamberimiz 3 defa "Muaz" diye seslendi. Muaz ise her seferinde "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedi. Peygamber Efendimiz "Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz da "Allah ve Resulü daha iyi bilir" cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır." Sevgili Peygamberimiz tekrar, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu ve ardından da şu müjdeyi verdi: "Kendisine kullukta bulunması ve hiçbir şeyi ortak koşmaması halinde Allah'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır." Evet, kul Rabbine yönelir, onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınırsa Rabbi de ona merhamet eder, günahlarını bağışlar, dünyasını ve ahiretini cennet kılar. Yeter ki kul Rabbine güvenmekten ve ona yönelmekten geri durmasın. Yeter ki kul Rabbinin kendisine şah damarından yakın olduğunu, dua ettiğinde icabet edeceğine, yalnız ve yardımsız bırakmayacağına gönülden inansın. İşte bu güvenin sonunda Cenab-ı Hakk'ın kuluna müjdesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır: "Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine derin saygı duyanlara mahsustur." Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ihanet eden her kişi için bir sancak dikilecek, bu falanın ihanetidir denilecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'de ortaya koymaya çalıştığı teşkilatlanma ve kurumsallaşmayla ilgili bilgiler vermeye bu bölümde de devam edeceğim. Sıra muhacirlerle ensarı kardeşleştirmeye gelmişti. Hazreti Peygamber Enes bin Malik'in evinde bir rivayete göre Mescid-i Nebevi'de hicretin birinci yılının ortalarında onları topladı ve ikişer ikişer kardeşleştirdi. Bu sistemin yüklediği sorumlulukları taraflara açıkladı. Kardeşleştirilen kimselerin sayısının 45'er kişiden 90 veya 50'şer kişiden 100 olduğu söylendiği gibi, ensardan biriyle kardeşleştirilmeyen hiçbir muhacirin kalmadığı da rivayet edilmektedir. Kardeşleştirilen kimselerle ilgili listeler kaynaklarda geniş olarak kaydedilmiştir. Ancak burada biz listeleri uzun uzadıya vermeksizin birkaç örnekle yetinmek istiyoruz. Kardeşleştirilen kimselerden bazıları şunlardır: Hazreti Ebu Bekir ile Harice bin Zeyd, Abdullah bin Mesud'la Muaz bin Cebel, Mus'ab bin Umeyr ile Ka'b bin Malik. Kardeşleştirmenin rastgele seçilen iki kişinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmadığını, bilakis hicretten itibaren 6 ay aşkın bir süre zarfında Hazreti Peygamber'in Müslümanları iyice tanıyarak, durumlarını inceleyerek ve her çift arasında ortak vasıflar bularak bunu gerçekleştirdiğini belirtmek gerekir kıymetli dinleyiciler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşsiz bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği olan kardeşleştirmeyi gerçekleştirmesinin gayesi, iş, güç ve servet sahibi oldukları Mekke'de her şeylerini bırakan ve dinleri uğruna doğup büyüdükleri yeri terk eden muhacirleri maddi ve manevi olarak desteklemek, mali sıkıntılarını bir ölçüde de olsa hafifletmeye çalışmak ve öz yurtlarından ayrılmış olmanın vermiş olduğu garipliği ve mahzunluğu gidermekti. Böyle bir faaliyet aynı zamanda muhacirlerle ensarı birbirine ısındırma, yek vücut olarak kenetlenmelerini sağlama, bilgi ve tecrübelerini birleştirme, ortaklaşa iş yapma ve üretme anlayışını kazandırma amacına yönelikti. Ensarın fedakarlığı o derece ileri gitti ki hurmalıklarının muhacir kardeşleriyle paylaştırılmasını bile teklif ettiler. Ancak Hazreti Peygamber bunu uygun görmedi. Beraber çalışmak suretiyle mahsule ortak olmalarını kararlaştırdı. Kardeşleştirilenler birbirlerine varis bile olabileceklerdi. Bu müessesenin mirasa ait hükmü Bedir Savaşı'ndan sonra nazil olan Kur'an ayetiyle nesedilmiştir. Kardeşlik anlaşmasıyla cahiliye dönemindeki hilfin yerini İslam kardeşliği almıştır. Ancak Hazreti Peygamber cahiliye döneminde haksızlığı önlemek ve yardımlaşmak amacıyla gerçekleştirilen hilfleri de doğru kabul etmiştir. Şu kadar var ki İslam döneminde ve özellikle hicretten sonra Müslümanlar arasında dayanışma temin edildiği ve kardeşlik kurulduğu için hilfe gerek kalmadığını açıklamıştır. Muahat, kardeşleştirme sayesinde muhacirlerin Medine'nin yaşayışına daha kolay ve kısa sürede intibakı sağlanmıştır. Mali destek ve varis olma işin maddi yönüydü. Mesele sadece maddi destekten ibaret değildi. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlere gerekli yardımın yapılmasını ensara emreder, onlar da bu emri memnuniyetle yerine getirirlerdi. Fakat bu sistemle işin maddi yönü manevi bir kardeşlikle desteklenmiş oluyordu. Ensar ile muhacirler arasında ortak kimlik oluşturuluyor, zihniyet birliği sağlanıyordu. İçte Yahudi ve münafıklara, dıştaysa müşrik Arap kabilelerine karşı anlaşmış ve kaynaşmış bir toplum oluşturuyordu. Bu daha sonra genişleyerek bütün müminleri içine alan genel İslam kardeşliğine dönüşmüştür kıymetli dinleyiciler. Kardeşlik müessesesini bir de insan hakları açısından değerlendirmek gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faaliyetlerinde daima can
mal ve ırz güvenliği gibi temel insan haklarını korumuş ve buna devamlı surette riayet etmiştir. Veda hutbesinde insan haklarıyla ilgili esasları bir kez daha vurgulamıştır. Görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan haklarına ilave olarak kardeşlik haklarını da getirmiştir. O, "Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz," buyurmuştur. Ki bu insan haklarının da ötesinde bir gelişmedir. Çünkü kardeşlikte hakkın da ötesinde fedakarlık ve duygusallık da söz konusudur. Hicretten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirleri yerleştirmek amacıyla Medine'de yeni bir yerleşim planı hazırladı. Ensar, Medine'deki fazla arazilerini muhacirlere vermek üzere Hazreti Peygamber'e bağışladılar. Şayet o isterse evlerini de verebileceklerini söylediler. Fakat Peygamber Efendimiz "Evlerinizin hayrını görün," buyurarak bunu kabul etmedi. Sahipsiz arazilere ve Ensar'ın bağışladığı topraklara muhacirleri yerleştirdi. Kabilelere ve şahıslara belli yerleri tahsis etti. En eski tarih yazarlarımızdan İbn-i Sa'd, Hazreti Peygamber'in Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ebu Bekir, Talha bin Ubeydullah, Ebu Seleme, Zübeyr bin Avvam ve Erkam bin Ebul Erkam'a tahsis ettiği yerleri, hurmalıkları ve arsaları ayrı ayrı bildirmektedir. Kuba'da ev yapılması mümkün olmayan yerlerde muhacirler, misafir oldukları evlerde ikamet etmeye devam ettiler. Medine'li Müslümanlar kendilerine misafir olan muhacirleri ağırlamak için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı kıymetli dinleyiciler. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

0: Yine Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur. Ebu'l-Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radiyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünürsün diye sordu. O da eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu, bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Adam, ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur de buyurdu. Bedevi, bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ufirli verhamni vehdini verzukni, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver de buyurdu.
3: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, "Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönerseniz

0: dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar, güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır, dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların etrafına toplanarak gölgelendirdikleri bir adam gördü ve neyi var diye sordu. Etrafındakiler o oruçlu deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zorlanmanız yahut zarar görmeniz halinde yolculukta oruç tutmanız iyilik, fazilet değildir.

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakışta ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle doğsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

İnsan onuru, ırz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haram, dokunulmazdır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye şer olarak yeter. Hadiste insanlar arası ilişkilerde saygı gösterilmesi gereken üç temel unsur zikredilmiştir. Can, mal ve ırz olarak belirtilen bu temel değerler neredeyse insana ait maddi manevi varlık alanının bütününe tekabül etmektedir. Allah'ın insana bahşettiği bir hayat, o hayatın idamesi için sahip olunan mal ve insanı insan yapan değerleri temsil eden ırz. Can ve mal maddi boyuta işaret ederken ırz, insanın manevi kişiliğine işaret etmektedir. Bu hadiste üzerinde

0: En çok durulması gereken ırs kelimesinin Arapçadaki temel anlamı nefstir. Beden ve hasep gibi anlamları da bu manayı pekiştirmektedir. Kısaca ırzı, insanın kendisi, yani ruh ve beden bütünlüğünün oluşturduğu kişiliği olarak tanımlayabiliriz. Nakiyül ırz, ırz temizliği tabiri Arapçada insanın kişilik olarak ayıplardan, kusurlardan arınmış olduğunu ifade eder. Sevgili Peygamberimiz, kişinin saygın ve dokunulmaz değerleri arasında can ve malın yanı sıra ırzı da sayarak, İnsanın manevi kişiliğinin, onur, şeref ve haysiyetinin de en az diğerleri kadar önemli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtmiştir. Onun için veda hutbesinde kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şu gününüzde Arefe günü, hac ibadetinin yapıldığı şu ayınız ve şu beldeniz Mekke gibi saygındır, dokunulmazdır buyurarak hitap ettiği insanlara bu değerleri, önemini kavrayıp mukayese edebilecekleri kutsallarla açıklamıştır. İnsan kişiliğinin çok önemli bir yapı taşı olan iffet ve namus, muhtemelen bu öneminden dolayı Türkçemizde adeta ırz kavramıyla özdeş hale getirilmiş, bununla da daha çok cinsel kimliğin korunması kastedilmiştir. Ancak buradaki namus kelimesinin de hadiste geçen ırz kavramının da anlamı daha geniş ve kapsayıcıdır. Nitekim Allah Resulü, kişinin haksız yere bir Müslümanın ırzına dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir buyururken bu anlam genişliğine dikkat çekmiştir. Başka bir hadislerinde de kim bir Müslümanı saygınlığının zedelendiği, ırzının çiğnendiği bir durumda yalnız bırakırsa, Allah da onu yardımının istendiği bir durumda yalnız bırakır. Kim de böyle bir kimseye yardım ederse, Allah da ona yardımına ihtiyaç duyulan yerde yardım eder buyurarak, Müslümanın şerefine, namus, onur ve haysiyetine, yani ırzına yapılan saldırı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini bildirmiştir. Manevi kişilik haklarına yapılan tecavüzlerin hukuki bağlamda ele alınıp cezalandırılmasının tarihinin ne kadar eskiye uzandığını, çağdaş hukuk sistemlerindeki manevi tazminat cezalarının menşeinin nereye dayandığını bilmesek de, en azından kişinin ırz ve namusuna, şeref ve haysiyetine yönelik bir iftiranın cezasının hem maddi hem de manevi olarak bizzat Allah tarafından 15 asır önce verilmiş olduğunu biliyoruz. Bilindiği gibi Nur suresinin 4. ayeti, namuslu kadınlara zina iftirasında bulunan kişilere yönelik yaptırımı içermektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra bunu ispat için 4 şahit getirmeyenlere 80'er sopa vurun ve artık onların şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasık, günahkardırlar. Zina suçunun cezasının 100 sopa olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, zina iftirasına da buna yakın bir ceza vermiş. Ayrıca böyle kişilerin şahitliklerinin asla kabul edilmemesi gibi ağır bir manevi yaptırımı da ilave etmiştir. İşte bu, İslam dininin kişinin namusuna, onur ve haysiyetine, yani bir bütün olarak manevi kişiliğine verdiği önemi gösteren çarpıcı bir örnektir. Burada dikkati çeken bir husus, kasf cezası olarak bilinen bu iftira cezasının Kur'an'da da erkekler için ayrıca zikredilmemiş olmasıdır. Erkeklerin namuslarına, şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırı da şüphesiz haramdır ve cezayı gerektirir. Ancak bu tür saldırıların insanlık tarihi boyunca en çok kadınlara yöneldiği ve bu iftiraya maruz kalan kadınların erkeklerle kıyaslanamayacak ölçüde olumsuz etkilenerek hayatları boyunca ne büyük acı ve sıkıntılara maruz kaldıkları düşünülürse, ilahi iradenin kadınları öncelemesinin hikmeti daha iyi anlaşılır. Nitekim bu ayetin ilk muhatapları olan bazı kötü niyetli kimseler, Hazreti Peygamber'in sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye yönelik iftiralarının cezalarını o dönemde çekmişlerdir. Bu ayetin Müslüman erkeklere verdiği önemli bir mesaj da şudur: siz erkekler, kılığına, kıyafetine, dış görünüşüne bakarak hakkında kesin bilgilere sahip olmadığınız kadınlar hakkında olumsuz değerlendirme ve nitelendirmelerde bulunmayın. Onların iffeti ve namusuna yönelik ağzınıza kolayca geliveren, ve çoğu zaman kullanmakta sakınca görmediğiniz yakıştırmalardan uzak durun. Şaka bile olsa bu yakıştırmaların o kadınların psikolojisinde ne büyük sarsıntılara yol açtığını düşünün. Üstelik kolayca ağzınızdan çıkıveren bu isnatlar yüzünden Allah'ın cezasına müstahak ve şahitliği kabul edilmeyen bir yalancı durumuna düşmenizin işten bile olmadığını farkına varın ve kendinize çeki düzen verin. Hadisin Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye günah olarak yeter şeklinde ifade edilen son cümlesi de az önceki açıklamaya çalıştığımız ırz kavramıyla yakından ilgilidir. Hiçbir Müslüman din kardeşini küçük göremez. Hangi sebeple olursa olsun onu aşağılayamaz. Onun onur ve haysiyetini rencide edemez. Erkek olsun kadın olsun bir topluluğun diğer topluluğu alaya almamalarını, alaya alınanların alanlardan belki daha hayırlı olduğunu bildiren, birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın buyuran, kötü zandan sakındıran, gizlilikleri araştırmayı yasaklayan, gıybet etmeyi, yani bir kimsenin arkasından konuşmayı, ölü kardeşinin etini yemek gibi niteleyen Yüce Rabbimiz de, müminlerin dikkat etmeleri ve saygı göstermeleri gereken manevi kişilik haklarına işaret etmiştir. Allah Resulü'nün yaptığı şey, tebliğ ile yükümlü olduğu bu ilahi emirleri açıklayarak ve yaşayarak insanlara öğretmektir. Açıklamaya çalıştığımız hadisiyle yapmak istediği de budur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Selman bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurmayla açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasadduktaysa iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

0: Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir. İbn Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öyle insanlar vardır ki hayrın anahtarı şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere.

Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Hicretin 8. senesinin Zilhicce ayıydı. Medine yakınlarındaki Kuf bölgesinde Hazreti Peygamber'in eşi Mariye bir çocuk doğurdu.
1: Ebu Rafi, Ebu Rafi, gel buraya. Hadi çabuk ol biraz.
2: Oldu mu? Oldu mu Selma? Bebek doğdu mu?
1: Doğdu, doğdu. Koş hadi. Allah Resulüne müjdeyi ver.
0: Allah'ın Resulü gülümsüyor ve karşısındaki Ebu Rafi'nin konuşmasını bekliyordu. Ebu Rafi koştura koştura gelmiş ve nefes nefese kalmıştı. Çok heyecanlıydı.
2: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
0: Çocuk ona müjdelendiğinde Allah'ın Resulü çok sevinmişti. Eşi Mariye'nin hür olduğunu söyledi ve Ebu Rafi'ye hediye verdi. Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in adını verdim dedi. Bebeğin saçları Ebu Hind tarafından kesildi, sonra tartıldı ve ağırlığı kadar gümüş sadaka olarak dağıtıldı. İbrahim için akika kurbanı da kesildi. Geleneğe uyularak İbrahim çok sayıdaki isteklinin arasından tercih edilen süt anne Ümmü Bürde'ye verildi. Süt anneye bir hurmalıkla birlikte Resul-i Ekrem'e ait bir miktar koyun ve devenin sütleri de tahsis edildi. İbrahim'in doğumunun üzerinden 18 ay geçmişti. Allah'ın Resulü onun hasta olduğu haberini aldı ve Ümmü Bürde'nin evine gitti. Allah'ın elçisi oğlu İbrahim'i kucağına aldı ve İbrahim bir müddet sonra can verdi. Allah'ın Resulü oğlu İbrahim'in ölümüne çok üzüldü. Gözleri yaşlarla doldu. İbrahim kabre konulurken Resul-i Ekrem mezarın kenarına oturdu ve su istedi. Getirilen suyu kabrin üzerine serpti ve yakınında duran bir taşı da başucuna dikti. İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulmuştu. Bazı kişiler güneş tutulması için İbrahim'in ölümüne gökyüzünün yas tuttuğunu söylediler.
3: Gökyüzüne bak.
4: Hı? Hava karardı birden.
3: Güneş tutuldu.
4: Görüyor musunuz? Ah, bakın.
5: Ne oluyor?
6: Ne oluyor böyle?
4: Gökyüzüne bakın.
5: Gökyüzü karardı.
4: Güneş yas tutuyor. İbrahim'in ölümüne üzülüyor.
7: Gökyüzü İbrahim'in ölümüne yas tutuyor.
0: Hazreti Peygamber'in oğlunun vefatıyla güneş tutulmasının ard arda gelmesi onlarda güneşin İbrahim'in ölümünden dolayı tutulduğu kanaatini uyandırmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü onları uyardı. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'a dua edin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin dedi.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah, başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecektir. Ben de salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren, onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım. Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, "Herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak," dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak," dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu: "Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı."
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: "Ya gulam, inni muallimuke kelimat. İhfazillâhe yahfazuk. İhfazillâhe tecidhu tucâhek. Ve izâ sâelte fel tes'elillâh. Ve izâ ista'ante fasta'in billâh. Ve'lem أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف."
3: Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezler. Ve yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, karar verilmiş, sayfalar kurumuştur. Hüküm kesinleşmiştir. Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken, üzerinde yolculuk belirtisi bulunmayan ve ashab-ı kiramın tanımadığı bir adam çıka gelir. Resul-i Ekrem'in dizinin dibine oturur ve ona, "Bana iman hakkında bilgi ver," diye sorar. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle cevap verir: "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmendir. Aynı şekilde hayrı ve şerri ile kadere inanmandır. Altı iman esasından biri de kadere iman etmektir. Mü'min, kendisi için hayır veya şer gördüğü hiçbir şeyin Allah'ın dilemesinden bağımsız meydana gelmeyeceğinin bilincindedir. Peygamber Efendimizin buyruğuna gönülden bağlanan mü'min, bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine bir fayda ulaştıramayacaklarına, yine bütün dünya bir araya gelse, Allah'ın dilemesi olmadan kendisine zarar veremeyeceklerine inanır. Çoğu zaman insanoğlu başına gelen kötü hadiseleri kaderle bağlantılı düşünür. Bir iyiliğe ulaştığında ise bunu kendi çalışmasının karşılığı olarak görür. Oysa ki kader, kainatın tamamını kuşatmıştır. Evrenin yaratılması, bu evrende insan için en uygun olarak dünyanın var edilmesi, renkleri, dilleri, ırkları farklı insanların dünya üzerinde farklı coğrafyalarda hayatlarını sürdürmesi

kaderdir. Bir yaprağın dalından düşmesi, bir damlanın gökyüzünden yağmur olarak inmesi, rüzgarın esmesi, denizlerin coşkulu dalgalanışı kaderdir. Doğumumuz ve ölümümüz kaderdir. Hastalanışımız, tedavi olmamız kaderdir. Nitekim bir defasında, "Ey Allah'ın Resulü, şifa niyetiyle yaptığımız okumalar, tedavi olduğumuz ilaçlar ve koruma tedbirleri Allah'ın takdirinden bir şeyi geri çevirir mi?" diye soran birisine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar da Allah'ın takdiridir." buyurmuştur.

İyilik ve kötülük, sosyal sorumluluklar ve müeyyideler. Kamuoyu ve kamu vicdanında yaşayan değer yargıları pek çok durumda dini ve ahlaki değerlerle aynı istikamettedir. Bilgin sahabi Abdullah bin Mesud'dan nakledilen rivayet bunu anlatır. Müslümanların iyi ve güzel gördükleri şeyler Allah katında da iyi ve güzeldir. Müslümanların kötü ve çirkin gördükleri şeyler Allah katında da kötü ve çirkindir. Allah Resulüne atfedilen "Allah benim ümmetimi sapıklık üzerine bir araya getirmeyecektir" rivayeti de bunu destekler. Uzun geçmişleri olan örf ve adete dayalı uygulamalar ve kaideler de toplumsal ve hukuki açıdan birer kaynaktır. Örf ve adetlere uygun davranışlar toplum tarafından onaylanırken, bunlarla uyum içinde olmayan davranışlar kınanır ve ayıplanır. Ancak bir davranış sadece toplumda kabul gördüğü için doğru ya da meşru kabul edilmez. Çünkü yaygın bazı inançlar ve uygulamalar haklı ve gerçek bir temele sahip olmayabilir. Ayrıca toplumun suç ve hatalara karşı tepkisi denge ve düzen açısından her zaman istikrarlı olmayabilir. Bu tepkinin sonuçları her zaman öngörülemeyebilir. Hukuki müeyyideler işte tam da toplumsal, örfi ve vicdani yaptırımların yetersiz kaldığı böylesi durumlarda kendini gösterir. Kişinin davranışları karşılığında hangi sonuçlarla karşılaşacağını dengeli, somut, caydırıcı ve sonucu öngörülebilir bir biçimde belirler hukuki yaptırımlar. Kurumsallaşmış bir cebir unsuru olan hukuki müeyyideler, manevi zorlama unsuru olan cezai tehditle ilk önce hukuka aykırı fiillerin işlenmesini engeller. Eğer bu yeterli olmaz ve hukuka aykırı bir fiil

işlenirse, o zaman maddi zorlama unsuru olan cebir vasıtasıyla ortaya çıkan haksızlığı telafi eder. Bazen bir hukuki işlemin temelinde bozukluk ya da eksiklik nedeniyle o işlemi hükümsüz kılar. Bazen ortaya çıkan bir zararın yükümlü tarafından tazmin edilmesini sağlar. Kimi zaman da hak ihlalinde bulunan kimse hakkında mağdurun devlet gücüne başvurması için icbarı mümkün kılar. Kısacası suçun çeşidine ve derecesine, suçlunun durumu ve şartlarına göre değişen farklı cezai yaptırımlar uygulanır. Hukuki müeyyideler eşitlik, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde yerine getirilmeli ve uygulamada belirli esaslar gözetilmelidir. Her şeyden önce hukuki müeyyideler keyfi değil, kanunidir. Ve kanunlar önünde herkes eşittir. Müeyyideye konu olan bütün suçlar şahsidir. Suçun şahsiliği ilkesince hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Suç işleyen kimse ancak işlediği suça denk bir ceza ile cezalandırılabilir. Suç ve cezanın denkliği anlamına gelen kısas işte buradan gelir. Adaleti temin ettiği ve masum hayatları koruduğu için Kur'an'da kısasta hayat vardır buyrulur. Ancak Allah Teala'nın rahmeti ve hafifletmesiyle daha önce İsrailoğullarına verilmiş bir hüküm olarak İslam'da mağdurun yakınlarına kısastan vazgeçip kan bedeli, diyet, tazminat isteme hakkı verilir. Eğer öldürülen kimsenin yakınları kısas hakkından vazgeçip diyete razı olurlarsa artık taraflar hakkaniyete uymalı ve öldüren kişi gereken diyeti zorluk çıkarmadan ödemelidir. Ancak kim yakınını öldüren katili karşılıksız olarak affederse, bu davranışı günahlarına kefaret olacak, onun asıl mükafatını vermeyi de bizzat Yüce Allah üstlenecektir. İşte burası affetme erdeminin adalet erdeminden öteye geçtiği yerdir. Burası tam da ihsan mertebesidir. Zira işlenen suça karşılık ona denk bir ceza vermek adalettir. Ancak cezalandırmaktan vazgeçmek adaleti de aşan bir erdemdir. Bu yüzden Peygamber Efendimizin ifadesiyle bağışlamada hata etmek cezalandırmada hata etmekten daha iyidir. Affetmek zor ve fakat yapılmaya değer bir iştir. O, öfkelerini yutan ve insanları bağışlayan takva sahibi kimselerin erdemidir. İslam, insanlar arası suçlara yönelik af yetkisini, hakkı çiğnenen mağdurun kendisine ve bu mümkün olmadığında yakınlarına verir. Mümin, bir haksızlığa uğradığında ya hukukun eliyle suça denk bir ceza ister, yahut bundan daha hayırlı olan af yolunu seçer. Ancak Resul-i Ekrem bir haksızlığa uğrayan müminin bizzat buna misilleme yapma hakkının olmadığını söyler. Zira misilleme yapmak hem toplumda kargaşa ve düzensizlik çıkarabilir, hem de haksızlığa uğrayan kişi suçluya kendi gördüğü zarardan daha fazlasını vermek suretiyle mazlumken zalim durumuna düşebilir. O yüzden affetme kararı mağdurun kendisine veya yakınlarına, suçluların cezalandırılması suretiyle adaletin gerçekleşmesi ise hukuki müesseselerin yetkisine verilmiştir. İslam'da maddi ve somut hukuki yaptırımların bir de uhrevi ve manevi yönü vardır. Mümin bir kimse belli bir biçimde davrandığı veya davranmadığı zaman hem maddi delillere dayalı olarak zahiri hem de ilahi adaletin tecellisi olarak uhrevi sonuçlarla karşılaşır. Öte yandan maddi delillerin yetersiz kaldığı ve hatta gerçeği ters yüz ettiği zamanlarda uhrevi müeyyideler yegane yaptırımdır. Dini hakikatleri öğreten bir peygamber ve hukuki müeyyideleri uygulayan bir hakim olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine gelen hukuki davalarda kimi zaman uhrevi müeyyideleri de dile getirmiştir. İslam'da bütün müeyyidelerin nihai kaynağı Yüce Allah'tır. O Allah ki
kullarının tüm yaptıklarını görür, gizli ve aşikar tüm konuşmalarını, hatta içinden geçenleri dahi bilir. Çünkü O, insana şah damarından daha yakındır. O, hayat veren, sonra öldürecek olan, daha sonra tekrar diriltecek olandır. Öldükten sonra kabirlerinden çıkarılacak insanları sorguya çekecek olan yine O'dur. Hesapları seri bir şekilde gören Allah, hiç kimseye hiçbir şekilde haksızlık etmeyecektir. O adildir, adaletle hükmedendir. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görecek, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görecektir. Ameller tartıldığında kimlerin sevap tartıları ağır basarsa, onlar kurtuluşa erecekler, kimlerin de tartıları hafif gelirse, onlar ebedi olarak cehenneme gireceklerdir. İslam, insanlardan ilahi iradeye uygun bir yaşantı sürmelerini ister. Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmaları için onlara hükümler ve ilkeler getirir. Bu hüküm ve ilkelerin maksatları özetle şöyle ifade edilir. Dinin korunması, canın korunması, neslin korunması, malın korunması, aklın korunması. Müminlerden bu beş zorunlu ilkeyi, zaruriyatı korumaları istenir. İslam ayrıca bu unsurlara varlık kazandırmak ve onların devamını sağlamak için maddi ve manevi müeyyideler tespit eder. Dinin korunması için insanlardan kendi heva ve heveslerine uymaları, heva ve heveslerini ilah edinmemeleri ve din uğrunda cihad etmeleri emredilir. İslam'ı seçtikten sonra dininden dönenlerse, Kur'an'da cehennemle tehdit edilir. İslam, neslin korunmasını ve insanların sağlık, ahlak, hukuk ve din açılarından doğru biçimde çoğalmalarını temin etmek için maddi ve manevi müeyyideler getirir. Zinaya yaklaşmayın, o çirkin bir iştir, çok kötü bir yoldur ayetiyle zinaya götürecek davranışları kesin biçimde yasaklar. İslam, hayatın korunmasına yönelik müeyyideler de koyar. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın ayetiyle insan hayatının dokunulmazlığını ilan eder. İntihar etmek, kan davası gütmek, terör ve anarşi çıkarmak gibi yaşam hakkına yönelik suçları yasaklar. Kısas, diyet ve tazminat gibi maddi müeyyidelerle ve cehennem azabı gibi uhrevi müeyyidelerle hayatı destekler. Tıpkı can gibi mal da dokunulmazdır. Ve diğer ilkeler gibi malın korunması da maddi ve manevi müeyyidelerle teminat altına alınmıştır. Dinimiz aklın korunması için akla zarar veren alkollü içkileri ve uyuşturucuları yasaklar. Bunları önlemek için maddi müeyyide olarak celde sopa cezasını, manevi müeyyide olarak da cehennem azabını öngörür. Kısacası İslam, bir taraftan hukuki ve ahlaki bir sistem olarak kötü ve yasak kategorisine giren davranışlara maddi müeyyideler koyarken, aynı zamanda metafizik bir değer sistemi olarak günah sınıfına giren davranışlara da dini ve uhrevi müeyyideler öngörür. Bu nedenle iyi kullara dünya ve ahiret mutluluğu vaat edilirken, kötü kulların dünyada ve ahirette hüsran içinde oldukları bildirilir. İyiler Allah'ın sevgisini kazanırken, kötüler onun gazabına uğrarlar. İyiler cennetin nimetine kavuşurken, kötüler cehennem azabını hak ederler. Sonuçta iyiler kurtuluşa ererler, kötülerse helak olurlar. Allah Resulü şöyle buyurur: İçinizden İslam'ı güzelce yaşayan kimseye, yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli yazılır. Buna göre yapılan her iyilik daha iyi, güzel olana, sayısız sevaba ve nihayetinde Allah'ın rızasını kazanmaya, yapılan her kötülükse ardından başka kötülüklerin gelmesine ve günaha dalmaya neden olarak sonunda Allah'ın rızasını kaybetmeye sevk eder. İyi düşünmek, iyi hissetmek ve iyi davranmak, kısacası zihnen, ruhen ve bedenen kötülükten uzak durmak, ancak Allah'ın rızasını bütün gayelerin en üstünde tutmakla mümkündür.
Onun rızası bütün hal ve hareketlerin nihai hedefidir. İyilikler onun uğruna yapılır, kötülüklerden

0: onun uğruna kaçınılır. Onun rızası arzu edilebilecek en yüksek idealdir. Bu yüzdendir ki Allah Resulü'nün dudaklarından şu dua dökülür. Allah'ım, beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Miktam bin Madi Kerip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak, eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

0: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut, Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur hale getirir ve ömürleri uzatır.

0: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın. Seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hicretin 8. senesinin Zilhicce ayıydı. Medine yakınlarındaki Kuf bölgesinde Hazreti Peygamber'in eşi Mariye bir çocuk doğurdu.
1: Ebu Rafi, Ebu Rafi, gel buraya. Hadi çabuk ol biraz.
2: Oldu mu? Oldu mu Selma? Bebek doğdu mu?
1: Doğdu, doğdu. Koş hadi. Allah Resulüne müjdeyi ver.
0: Allah'ın Resulü gülümsüyor ve karşısındaki Ebu Rafi'nin konuşmasını bekliyordu. Ebu Rafi koştura koştura gelmiş ve nefes nefese kalmıştı. Çok heyecanlıydı.
2: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
0: Çocuk ona müjdelendiğinde Allah'ın Resulü çok sevinmişti. Eşi Mariye'nin hür olduğunu söyledi ve Ebu Rafi'ye hediye verdi. Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in adını verdim dedi. Bebeğin saçları Ebu Hind tarafından kesildi, sonra tartıldı ve ağırlığı kadar gümüş sadaka olarak dağıtıldı. İbrahim için akika kurbanı da kesildi. Geleneğe uyularak İbrahim çok sayıdaki isteklinin arasından tercih edilen süt anne Ümmü Bürde'ye verildi. Süt anneye bir hurmalıkla birlikte Resul-i Ekrem'e ait bir miktar koyun ve devenin sütleri de tahsis edildi. İbrahim'in doğumunun üzerinden 18 ay geçmişti. Allah'ın Resulü onun hasta olduğu haberini aldı ve Ümmü Bürde'nin evine gitti. Allah'ın elçisi oğlu İbrahim'i kucağına aldı ve İbrahim bir müddet sonra can verdi. Allah'ın Resulü oğlu İbrahim'in ölümüne çok üzüldü. Gözleri yaşlarla doldu. İbrahim kabre konulurken Resul-i Ekrem mezarın kenarına oturdu ve su istedi. Getirilen suyu kabrin üzerine serpti ve yakınında duran bir taşı da başucuna dikti. İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulmuştu. Bazı kişiler güneş tutulması için İbrahim'in ölümüne gökyüzünün yas tuttuğunu söylediler.
3: Gökyüzüne bak.
2: Hı? Hava karardı birden.
3: Güneş tutuldu.
2: Görüyor musunuz? Ha, bakın.
4: Ne oluyor?
5: Ne oluyor böyle?
2: Gökyüzüne bakın.
4: Gökyüzü karardı.
2: Güneş yas tutuyor. İbrahim'in ölümüne üzülüyor.
6: Gökyüzü İbrahim'in ölümüne yas tutuyor.
0: Hazreti Peygamber'in oğlunun vefatıyla güneş tutulmasının ard arda gelmesi onlarda güneşin İbrahim'in ölümünden dolayı tutulduğu kanaatini uyandırmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü onları uyardı. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'a dua edin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin dedi.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti nazil olunca, Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malımsa Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim ama senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm dedi. Ebu Talha da, peki öyle yapayım ya Resulallah dedi. Ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

Semüre bin Cündüb radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ateş cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarınınsa köprücük kemiklerine kadar çıkar.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır, demiştir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki Ensardan Umeyr bin Hümam ya Resulallah genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deyince Umeyr vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine vallahi ya Resulallah başka bir şey için değil cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.

0: Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yağlığa anlatıyor. Şöyle nakledildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde gusletsin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Esma binti Yezid'in radiyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Enes radiyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam, Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğinle berabersin buyurdular.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın buyurdu.

0: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Benden sonra kayırmalar ve hoşunuza gitmeyecek işler olacaktır." Sahabiler: "Ey Allah'ın Resulü, bizden o günlere erişecekler için ne buyurursunuz?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin. Alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler. Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbni Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi. Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu

0: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.

Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı. Merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için

0: gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan arkadaşlarına, "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok," der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse, şeytan, "Barınacak yeri buldunuz," der. Yemek yerken besmele çekmezse, "Hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz," der. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.

0: Enes'in radıyallahu an İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi? O da Cebrail diye cevap verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter. Sahabi Ebu Hıraş Hadret bin Ebu Hadret el-Eslemi'den Es-Sülemi de denir, radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir: Müslüman kardeşine bir sene küsturan, onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir. İbni Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir" buyurur.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: وَالنَّاسُ بَنُوا آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.
2: İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah Teala ilk insan Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Şeklini dengeli ve düzgün kıldı. Ona canlılık kazandıran bir ruh verdi. İyiliği veya kötülüğü isteyebilecek ve yapabilecek bir irade bahşetti. Bir ömrü huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için bir eş olarak Hazreti Havva'yı var etti. Kendilerine evlatlar nasip etti. Böylece insanoğlunun hayat serüveni başlamış oldu. Daha sonra da insanların birbirleriyle iyi ilişkiler kurması için onları birçok farklı milletlere ayırdı. Yüce Rabbimiz bu hususu bizlere şöyle haber vermektedir: "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın yaratıp yeryüzüne yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının." Peygamber Efendimiz de Mekke'yi fethettiği gün insanlara şöyle seslenmiştir: "Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar iki gruptur. İlki iyi, takva sahibi, Allah katında değerli kişi, ikincisi ise günahkar, Allah katında değersiz kişidir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Allah şöyle buyurmaktadır: Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. Allah hiçbir zaman Adem oğullarını yalnız başına bırakmamıştır. Gönderdiği elçiler ve indirdiği kutsal kitaplarla onların destekçisi olmuştur. Son olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı göndermiştir. Dolayısıyla kim İslam'ı hayatına aktarabilir, Allah'tan sakınır ve takva sahibi olursa, işte o vakit dünyayı iyiliklerle doldurmuş, kötülüğe asla yer bırakmamış olur. Kim de Allah'ın göndermiş olduğu din yerine, nefsinin isteklerine ve yanlış inançlara tabi olursa, işte o zaman hem kendi hayatını mahveder, hem de dünyayı yaşanmaz hale getirir.
4: 40 hadiste iman. Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ay günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. 5 vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağ taşlar. Yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti. Anvergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceleyin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. Sen bu lütfa neyle mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün 1/3'ünü tasadduk eder, 1/3'ünü aile efradımla kendim yer, 1/3'ünü ise tohumluk yaparım" der.

İbni Mesud radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne geldi ve "Ya Resulullah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir" cevabını verdi.

0: Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki, hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve, "İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın 1/3'üne denktir dedi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kâfirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আল্লাহর সালাম, রহমতি, মাগফিরাতি, বারাকাতি, লুৎফু, ইহসানি ve tüm güzellikleri sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis şerifi sizlerle paylaşacağım. An Enes bin Malik'in radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne minen nas mefatiha lil hayr megalika lil şer. Ve inne minen nas مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. Kıymetli kardeşlerim, Enes bin Malik radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisini nakleder. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin de sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu ki Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve ne yazık ki Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Kıymetli kardeşlerim, Allah bizi hayırların anahtarı eylesin, şerlerin freni ve durdurucusu eylesin. Bu hadis-i şerifte tuğbe ne mutlu diyerek hayrın anahtarlarını elinde tutanları sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam müjdelemiştir ve gözlerinin aydın olacağını adeta ifade etmişlerdir. Hazreti Ali radıyallahu anh, Ali bin Ebi Talip, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namaza kalktığında bir duasını nakleder. Efendimiz aleyhissalatü vesselam der ki namazında وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ حَن۪يفًا وَمَا اَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Kıymetli kardeşlerim, nafile namazlarda Sübhaneke yerine Peygamber Efendimiz'in ara sıra okumuş olduğu dualardan biridir bu dua. Ya Rabbi, yüzümü hanif yani hakka yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden yani Allah'a şirk koşanlardan, ortak koşanlardan değilim.

Benim namazım da, ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duanın bu kısmını kurban keserken de kullandığı bazı rivayetlerde geçmektedir. Yani hayatım ve ibadetlerim, ki bazen tercümelerde kurbanım diye geçer. Evet, namazım ve kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi içindir. Duanın bu kısmıyla alakalı şunu da söyleyeyim. Kevser suresinde kıymetli kardeşlerim, fesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Fesalli li rabbike venhar. Bu hadis-i şerifte de aynı şekilde namaz kılmak ve kurban kesmek alemlerin Rabbi olan Allah için olduğu ifade edilmektedir. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm Allah içindir. Hadisin devamında kıymetli kardeşlerim, Allah'ım bütün hayır senin elindedir. Şer ise sana nispet edilmez, şer ile sana asla yaklaşılmaz diyor. Kıymetli kardeşlerim, Suheyb-i Rumi radıyallahu anh'in sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan naklettiği güzel bir hadis var. Aceben li emril mu'min inne emrahu kullahu lehu hayr diyor. Ben müminin işine şaşarım. Onun her işi hayırdır diyor. Her işi hayır. İn esabetu serra ve şekera fekene hayran leh. Ve in esabetu darra sabara fekene hayran leh. Bir mümin güzel şeylerle karşı karşıya kaldığında, sevindirici, mutlu edici, müjdeleyici şeylerle karşılaştığı zaman Rabbine şükreder, hamd eder. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun der. Şükür secdesine kapanır, şükür kurbanı keser. İşte güzel bir haber, güzel bir olayla karşı karşıya kaldınız. Çocuğunuz bir sınav kazandı, güzel bir işe girdi. Şükrediyorsunuz Rabbinize. Ya Rabbi, sana hamd ediyorum, şükrediyorum. Şükür secdesi yapıyorsunuz. İşte bu onun için bir hayırdır diyor. Hastalıklar, sıkıntılar, bizler sabrediyoruz. Sabırla, metanetle karşılıyoruz. Ölenlerimiz oluyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hepimiz Allah'tan geldik. Allah'a aidiz ve ona döneceğiz diye istircalarda bulunuyoruz. Hastalarımızı ziyaret ederek onlara şifalar diliyoruz. Tüm hastalarımıza Rabbim şifalar lütfeylesin. Vefat eden kardeşlerimize de Rabbim rahmet eylesin. İşte bu olaylar karşısında sabrettiğimiz için bizim yaptığımız, bakın, sabır bizim için hayır olmuş oluyor. Onun içindir ki müminin her işi, ister sabretsin ister şükretsin, kendisi için bir hayırdır diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen hadis-i şerifte de böyle. Resulullah aleyhissalatü vesselam, müminin durumu ne hoştur, Allah'ın takdir ettiği her şey mutlaka onun hayrına olur buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, Cabir bin Abdullah radıyallahu anhüme, Resulullah aleyhissalatü vesselam bize Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretti diyor. Nedir istihare? Günümüzde mümin kardeşlerimizin yanıldığı noktalardan bir tanesi de budur. İstihare, kıymetli kardeşlerim, bir duadır. Hayrı talep etmek, hayırlı olan şeyleri istemek. Yani siz bir işe istişare ederek, niyet ederek karar veriyorsunuz ve karar verdikten sonra Allah için namaz kılarak Rabbime yönelip elinizi açıp dua ediyorsunuz. Ya Rabbi, yaptığım bu şeyi hayra tebdil eyle, hayırlı eyle, neticesine hayırlı ve bereketli eyle diye. Yani mümin her işinde hayrın peşinde koşar. Şerle işi olmaz. Şer Allah'a zaten nispet edilmez. Onun içindir ki mümine yakışan da hep hayırlı işlerin peşinde koşmaktır. Hayırlı olanları yüce Rabbinden istemektir. İşte onun içindir ki bizler اَدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِهِ. Hayrı işlemesek dahi hayra yol gösteren, delalet eden, işaret eden kişiler olmalıyız. Hayır nerede?
iyilik nerede, güzellik nerede, biz orada olmalıyız. Bir yerde iyilik, güzellik, hayır, bereket varsa biz de orada hemen bulunmalıyız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Halful Fudul diye bilinen, bakın cahiliye döneminde, iyilikler, güzel şeyler, güzel işlerde yardımlaşma adına Halful Fudul denilen bir toplantıda hazır bulunuyor ve o toplantıda alınan kararlara imza atıyor. Ben de varım diyor. Hangi şart ve zemin, mekan olursa olsun kıymetli kardeşlerim, hayırlı olan her işte bizim müminlerin bulunması gerekir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadis-i şerifte bakın. Resulullah aleyhissalatü vesselam oturmakta olan insanların yanına duruyor. Onlara diyor ki, sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi diyor. Oradakiler tabi susuyorlar. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sorusunu tam 3 kez tekrarlıyor. Hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size söyleyeyim mi? Hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size söyleyeyim mi? 3 kez böyle tekrar ediyor. Bir adam sonunda evet ya Resulallah söyle diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerliniz ise kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır diyor. Müminin tarifi de zaten böyle değil mi? El muslimu men selmen muslimune min lisanihi ve yedihi. Elinden dilinden emin olunan insan. Bizi gören insan bizden hayırdan başka bir şey görmeyecek. Konuştuğunda tatlı dille konuşan, karşılaştığında selam veren ve karşı tarafa benden sana zarar gelmez kardeşim diye huzur veren, selamıyla, merhabasıyla karşı tarafa güven telkin edecek. Yine tebessümü kefi veçhi ehik sadaka, kardeşinin yüzüne gülümseyecek, ona bir sadaka dağıtacak. El kelimetü tayyibe, hoş söz sadakadır. Güler yüz sadakadır. Yani iyilik yapmak, hayırlarda bulunmak. Hep bu insandan hayır gelir, şer gelmez dedirtebiliyorsak en hayırlı insan sizsiniz. Konuştuğunuzda, yürüdüğünüzde karşı tarafa güven telkin etmek durumundasınız. Bunu yapabilirsek işte hayırlı olan kişi biz oluruz. Kötülüklerle, şerli şeylerle karşı karşıya kaldığında fevran etmeden, sabırla, teenni ile, düşünerek, tefekkürle, önce ben nerede hata yaptım? Bunu nasıl tamir edebilirim? Nasıl ıslah edebilirim? Nasıl düzeltebilirimin hesabını yapmalıdır mümin. Her şeyde hayırlı olanı aramak, hayırlı olanı yapmaya çalışmak müminin en önemli vazifeleri arasındadır kıymetli kardeşlerim. İşte bizim gündelik hayatımızda sıkça karşılaştığımız hayır ve şer kelimeleri çok önemli. Hayrın anahtarı olmak, şerre karşı kilit olmak, fren olmak, dur diyebilmek bizim vazifelerimiz arasında olmalıdır kıymetli kardeşlerim. Hayır ve şer, evet, hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala. Allahu Teala'dan diyoruz. Hayır ve şer yüce Rabbimiz tarafından bizi imtihan etmek için gönderilmiştir. Kıymetli kardeşlerim, bu dünya hayatında ya şükürle ya da sabırla Rabbimiz tarafından imtihan edilmekteyiz. İmmen şekura, ya şükreden olacağız ve immen sabura, ya da sabreden olacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmiş geçmiş günahları bağışlandığı halde ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Hazreti Ayşe annemiz neden bu kadar fazla namaz kıldığını sorduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği cevap manidar. Ben şükreden bir kul olmayayım mı? Onun içindir ki kıymetli kardeşlerim, hayır, akıl, adalet, üstünlük, nimetler ve faydalı şeyler, her şeyi sayabilirsiniz. İnsanın rağbet ettiği, talep ettiği, istediği
güzel nimetler, arzuladığı şeyler birer hayırdır. Eğer hayırlı bir insan olursak seçkin, mümtaz bir şahsiyet oluruz. Biz cenneti arzu ediyorsak hayırlı yollardan hayırlı bir şekilde yürümek, hayırlı amellerle oraya ulaşmak durumundayız. Onun içindir ki hayır ve şer sadece insanın kendisine dönük birer sıfat değildir. Başkalarını da etkiler. Onların hayatını iyi ve kötü yönde aynı zamanda tetikleyebilir. Bu nedenle de bir insanın, bir kimsenin kendisini hayırlı olarak görmesi, ben iyi bir insanım demesi yeterli değildir. Bir başkası sizde o iyiliği, o hayrı görebilmelidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına karşı iyi davranandır. Allah katında komşunun en hayırlısı komşusuna karşı iyi davranandır. Yani bizim iyi olmamız, hayırlı bir insan olmamız karşı tarafla ilgili olan bir husustur. Karşı taraf eğer biz vefat ettiğimizde arkamızda evet biz bu kişiyi iyi biliyoruz, iyi tanıdık, Allah'a kul, diğer insanlara karşı da iyi bir dost ve arkadaştı diye şahit ediverirse ne âlâ. Mevla bizleri bu dünya hayatında hep hayırları işleyen, hayır işleyemese dahi hayırlara yol gösterici olan ve hayrın anahtarı pozisyonda olan kişilerden eylesin. Şerrin karşısında duran, şerri gördüğü zaman gücü yeterse eliyle, buna gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz edenlerden eylesin. Şerrin, kötülüklerin freni ve kilidi eylesin. Mevla neslimizi de hayırlı insanlardan eylesin. Şerli olan insanların şerrinden de muhafaza etsin. Her birimizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfuyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşlerim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal iledir.

bana tatbik buyur dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, bizimle namazda bulundun mu diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, öyleyse bağışlanmışsındır buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu'l-Melih'in radıyallahu anh babasından şöyle rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını, ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

0: Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Müşrik olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş, ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla. Muaviye'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, İşte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir, dedi. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine, kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına, o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Amr bin As şunları anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyafetini ve silahını alıp yanıma gel şeklinde bana haber gönderdi. Yanına gittim, abdest alıyordu. Bana kafasını kaldırıp baktı, sonra başını eğdi ve şöyle buyurdu. Seni bir ordunun başında görevlendireyim de Allah sana selamet versin ve seni ganimete kavuştursun istiyorum. İyi bir niyetle senin mal sahibi olmanı istiyorum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben mal için Müslüman olmadım. Aksine ben İslam'a duyduğum arzu ve Resulullah'la beraber olmak için Müslüman oldum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Amr! Salih, iyi kimse için hayırlı, iyi mal ne güzeldir.

çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerine. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün sırt çeviren ateşe. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasını biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan, sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

0: İnsan onuru, ırz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haram, dokunulmazdır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye şer olarak yeter. Hadiste insanlar arası ilişkilerde saygı gösterilmesi gereken üç temel unsur zikredilmiştir. Can, mal ve ırz olarak belirtilen bu temel değerler neredeyse insana ait maddi manevi varlık alanının bütününe tekabül etmektedir. Allah'ın insana bahşettiği bir hayat, o hayatın idamesi için sahip olunan mal ve insanı insan yapan değerleri temsil eden ırz. Can ve mal maddi boyuta işaret ederken ırz insanın manevi kişiliğine işaret etmektedir. Bu hadiste üzerinde en çok durulması gereken ırz kelimesinin Arapçadaki temel anlamı nefstir. Beden ve hasep gibi anlamları da bu manayı pekiştirmektedir. Kısaca ırzı insanın kendisi yani ruh ve beden bütünlüğünün oluşturduğu kişiliği olarak tanımlayabiliriz. Nakiyül ırz, ırz temizliği tabiri Arapçada insanın kişilik olarak ayıplardan, kusurlardan arınmış olduğunu ifade eder. Sevgili Peygamberimiz, kişinin saygın ve dokunulmaz değerleri arasında can ve malın yanı sıra ırzı da sayarak, insanın manevi kişiliğinin, onur, şeref ve haysiyetinin de en az diğerleri kadar önemli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtmiştir. Onun için veda hutbesinde kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şu gününüzde Arefe günü, hac ibadetinin yapıldığı şu ayınız ve şu beldeniz Mekke gibi saygındır, dokunulmazdır buyurarak hitap ettiği insanlara bu değerleri önemini kavrayıp mukayese edebilecekleri kutsallarla açıklamıştır. İnsan kişiliğinin çok önemli bir yapı taşı olan iffet ve namus muhtemelen bu öneminden dolayı Türkçemizde adeta ırz kavramıyla özdeş hale getirilmiş, bununla da daha çok cinsel kimliğin korunması kastedilmiştir. Ancak buradaki namus kelimesinin de hadiste geçen ırz kavramının da anlamı daha geniş ve kapsayıcıdır. Nitekim Allah Resulü kişinin haksız yere bir Müslümanın ırzına dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir buyururken bu anlam genişliğine dikkat çekmiştir. Başka bir hadislerinde de kim bir Müslümanı saygınlığının zedelendiği, ırzının çiğnendiği bir durumda yalnız bırakırsa, Allah da onu yardımının istendiği bir durumda yalnız bırakır. Kim de böyle bir kimseye yardım ederse, Allah da ona yardımına ihtiyaç duyulan yerde yardım eder buyurarak, Müslümanın şerefine, namus, onur ve haysiyetine yani ırzına yapılan saldırı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini bildirmiştir. Manevi kişilik haklarına yapılan tecavüzlerin hukuki bağlamda ele alınıp cezalandırılmasının tarihinin ne kadar eskiye uzandığını, çağdaş hukuk sistemlerindeki manevi tazminat cezalarının menşeinin nereye dayandığını bilmesek de en azından kişinin ırz ve namusuna, şeref ve haysiyetine yönelik bir iftiranın cezasının hem maddi hem de manevi olarak bizzat Allah tarafından 15 asır önce verilmiş olduğunu biliyoruz. Bilindiği gibi Nur suresinin 4. ayeti namuslu kadınlara zina iftirasında bulunan kişilere yönelik yaptırımı içermektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra bunu ispat için 4 şahit getirmeyenlere 80'er sopa vurun ve artık onların şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasık, günahkardırlar. Zina suçunun cezasının 100 sopa olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, zina iftirasına da buna yakın bir ceza vermiş. Ayrıca böyle kişilerin şahitliklerinin asla kabul edilmemesi gibi ağır bir manevi yaptırımı da ilave etmiştir. İşte bu, İslam dininin kişinin namusuna, onur ve haysiyetine, yani bir bütün olarak manevi kişiliğine verdiği önemi gösteren çarpıcı bir örnektir. Burada dikkati çeken bir husus, kasf cezası olarak bilinen bu iftira cezasının Kur'an'da da erkekler için ayrıca zikredilmemiş olmasıdır. Erkeklerin namuslarına, şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırı da şüphesiz haramdır ve cezayı gerektirir. Ancak bu tür saldırıların insanlık tarihi boyunca en çok kadınlara yöneldiği ve bu iftiraya maruz kalan kadınların erkeklerle kıyaslanamayacak ölçüde olumsuz etkilenerek hayatları boyunca ne büyük acı ve sıkıntılara maruz kaldıkları düşünülürse, ilahi iradenin kadınları öncelemesinin hikmeti daha iyi anlaşılır. Nitekim bu ayetin ilk muhatapları olan bazı kötü niyetli kimseler, Hazreti Peygamber'in sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye yönelik iftiralarının cezalarını o dönemde çekmişlerdir. Bu ayetin Müslüman erkeklere verdiği önemli bir mesaj da şudur. Siz erkekler, kılığına, kıyafetine, dış görünüşüne bakarak hakkında kesin bilgilere sahip olmadığınız kadınlar hakkında olumsuz değerlendirme ve nitelendirmelerde bulunmayın. Onların iffeti ve namusuna yönelik ağzınıza kolayca geliveren ve çoğu zaman kullanmakta sakınca görmediğiniz yakıştırmalardan uzak durun. Şaka bile olsa bu yakıştırmaların o kadınların psikolojisinde ne büyük sarsıntılara yol açtığını düşünün. Üstelik kolayca ağzınızdan çıkıveren bu isnatlar yüzünden Allah'ın cezasına müstahak ve şahitliği kabul edilmeyen bir yalancı durumuna düşmenizin işten bile olmadığını farkına varın ve kendinize çeki düzen verin. Hadisin Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye günah olarak yeter şeklinde ifade edilen son cümlesi de az önceki açıklamaya çalıştığımız ırz kavramıyla yakından ilgilidir. Hiçbir Müslüman din kardeşini küçük göremez. Hangi sebeple olursa olsun onu aşağılayamaz. Onun onur ve haysiyetini rencide edemez. Erkek olsun kadın olsun bir topluluğun diğer topluluğu alaya almamalarını, alaya alınanların alanlardan belki daha hayırlı olduğunu bildiren, birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın buyuran, kötü zandan sakındıran, gizlilikleri araştırmayı yasaklayan, gıybet etmeyi, yani bir kimsenin arkasından konuşmayı, ölü kardeşinin etini yemek gibi niteleyen Yüce Rabbimiz de, müminlerin dikkat etmeleri ve saygı göstermeleri gereken manevi kişilik haklarına işaret etmiştir. Allah Resulü'nün yaptığı şey, tebliğ ile yükümlü olduğu bu ilahi emirleri açıklayarak ve yaşayarak insanlara öğretmektir. Açıklamaya çalıştığımız hadisiyle yapmak istediği de budur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

0: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.''

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Allah'ın Resulü, senin bir sefere çıkacağını duyar duymaz adamlarımı toplayıp yanına geldim. Ama sizde bir savaş hali görmüyorum. Ne çekilmiş sancaklar var, ne de bayraklar. Yoksa umreye mi gidiyorsunuz? Ama ihramlı da değilsiniz. Nereye gidiyorsunuz?
2: Peygamberimiz, Allah nereye gitmemizi dilerse oraya gideceğiz diye cevap verdi.
3: Peygamberimiz bu konuda bilgi vermiyor. Boşuna yorma kendini. Ben de az önce yanına gidip sordum ama cevap vermedi.
1: Sen de mi öğrenemedin Kâb?
3: Evet, aynen anlattığım gibi.
1: Neyse, bir bildiği vardır elbet.
2: Yakılan ateşler Mekke'den görünüyordu. Ebu Süfyan ve arkadaşları telaşa kapıldılar.
4: Bu iş hayra alamet değil. Eğer kuşatıldıysak vay halimize.
5: Ebu Süfyan, sen ne diyorsun bu işe?
6: Kim olduklarını bilmiyorum. Ama başımızın dertli olduğu kesin.
7: Ben Abbas bin Abdülmuttalip. Ebu Süfyan bin Harb'ı himayem altına alıyorum. Ona dokunan beni karşısına almış olur.
6: Sağ ol Abbas.
7: Gel, atımın terkisine bin. Yanımda olursan kimse sana dokunmaz.
6: Seni böyle elimize düşüren Allah'a hamd olsun.
7: Ömer, sakin ol. O benim himayemde.
6: Neden böyle bir şey yaptın? Eğer uygun görseydi Allah'ın Resulü eman verirdi.
2: Peygamberimizin müsaadesiyle Ebu Süfyan içeri girdi. Resulullah ona İslam'a girmesini tavsiye etti.
6: Muhammed, bana biraz süre ver. Senin peygamber olduğunu söylemem için kalbimin tam olarak tatmin olması lazım.
2: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a eman verdiğini söyleyerek Hazreti Abbas'a ertesi sabah yeniden görüşmek üzere onu çadırına götürmesini söyledi.
0: 138. bölüm.
2: Ebu Süfyan geceyi Hazreti Abbas'ın yanında geçirmişti.
8: Allahu Ekber, Allah.
2: Müezzinin okuduğu sabah ezanını duyan Müslümanlar toplanmaya başladılar. Ebu Süfyan sesleri duyunca ürkerek kalktı.
6: Abbas, neler oluyor? Bu insanlar neden toplanıyor? Yoksa beni öldürmek için mi geliyorlar?
9: Hayır, sakin ol. Namaza hazırlanıyorlar.
6: Bu saatte mi?
9: Evet, sabah namazı vakti.
6: Herkes aynı anda mı kılıyor?
9: Evet, peygamberimizin ardında saf tutacaklar ve birlikte namazı kılacaklar.
6: Ben de seninle gelebilir miyim?
9: Tabii, zaten tek başına kalman uygun olmaz.
2: Hazreti Abbas'la Ebu Süfyan peygamberimizin yanına gittiler. Ebu Süfyan etrafında olup biteni dikkatle inceliyordu. Müslümanların abdest alışları dikkatini çekmişti.
6: Her namazdan önce bunu yapmak zorunda mısınız?
9: Evet, buna abdest denir.
6: Muhammed abdest alırken etrafındakiler ona yardım etmek için birbirleriyle yarışıyor. Biliyor musun Abbas? Ben pek çok kral ve hükümdarla görüştüm ama hiçbiri senin kardeşinin oğlu kadar büyük bir iktidara sahip değildi. Onun kadar sevilen bir insan görmedim.
9: Bu bir iktidar değil Ebu Süfyan. Bu peygamberlik. Bunun için onu çok seviyorlar. Keşke sen de bu hakikati kabul etsen artık.
2: Ebu Süfyan namaz kılan müminleri dikkatle seyrediyordu. Namaz bitince Abbas'a sorular sormaya başladı.
6: Abbas, bir şeyi merak ediyorum. Muhammed onlara bir şey emretse, onlar bunu hemen yerine getirirler mi?
9: Evet, yaparlar. Vallahi onlara yemeği içmeyi bırakmalarını emretse yine de ona itaat ederler.
6: Bu nasıl bir sevgi? Peki günde kaç kere onun arkasında toplanıyorlar?
9: 5 kere.
6: Ne kadar çokmuş. Sabah günü aydınlanmadan başlıyorsunuz üstelik.
9: Evet Ebu Süfyan, 5 kere. Daha fazla da olsa yine giderdik. Bak, peygamberimiz seni çağırıyor. Hadi yanına gidelim.
2: Peygamberimiz Ebu Süfyan'ı gördüğünde ona, yazıklar olsun sana Ebu Süfyan. Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etme zamanı daha gelmedi mi? Ben size hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlayacak bir din getirdim. Müslüman ol ki selamete eresin, dedi.
6: Güzel şeyler söylüyorsun ama ilahlarımızı bırakmak kolay değil. Eğer bunu yaparsam Lat ve Uzza'nın gazabına uğramaz mıyım? Hem kavmin bana ne der? Bir yandan bunları düşünürken diğer yandan dediklerindeki hakikat payını düşündüm durdum.
2: O esnada çadırın dışında bulunan Hazreti Ömer bu sözleri işitmişti ve dayanamayarak dışarıdan şöyle bağırdı.
10: Eğer çadırın içinde olsaydım asla bu sözü söyleyemezdin.
6: Sana da yazıklar olsun Ömer. Baban gibi katı kalpli ve haşin bir adamsın. Ben seninle konuşmak için gelmedim. Amcamın oğluyla görüşeceğim müsaade edersen. Muhammed, yumuşak huylulukta ve güzel ahlakta senden daha üstünü yok. Akrabalık haklarını gözetirsin. Engin bir merhamete sahipsin. Sanıyorum ki senin ilahından başka ilah yoktur. Çünkü Allah'la birlikte başka bir ilah daha olsaydı beni bu duruma sokmazdı. Benim o putlara ettiğim duaları ve kestiğim kurbanları bir Allah bilir. Eğer bir işe yarıyor olsalardı beni zararlardan korurlardı. Seninle düşman olduğumuz süre zarfında ben kendi ilahlarından yardım istedim, sen de kendi ilahından. Ve sen hep bana galip geldin. Eğer benim inancım gerçek, seninkisi yalan olsaydı ben sana galip gelirdim.
11: Hala da şüphelerin var. Gerçeği kabul edemiyorsun.
10: Başını bedeninden ayırırsam hiçbir şüphesi kalmaz.
6: Diyeceklerim bitmedi. Şu ana kadar dediğin gibi şüphelerim vardı. Ama az önce keşke Muhammed'e karşı güçlü bir ordu hazırlasaydım diye içimden geçiriyordum. Muhammed dönüp bana işte o zaman Allah seni rezil ederdi dedi. Bunu benden başka bilen biri yoktu. Bu şüphelerimi gideren ilk hadiseydi. İkinci hadise de çevrendeki adamların seni delicesine sevmesi. Ben ömrümde bu kadar sevilen bir adam görmedim. Mekke'de ne yaparsak yapalım inançlarından dönmüyorlardı. Aramızdan sana diş bileyenleri bile kendi tarafına ustalıkla çektin. Onlar da sana deli divane oldular. Diyelim ki bunlardan bazıları muhakeme kabiliyetini yitirmişti. Diyelim ki bazıları büyülenmişti. Peki ya diğerleri? Halit, Süheyl, Amr. Bunların hepsi hayran olunası birer dahiydiler. Şimdi senin tek bir sözünle canlarını feda ederler. Artık Mekke ihtişamını ve kudretini kaybetti. Senin önünde diz çökeceğimiz gün geldi. Aciz kaldığım için teslim olduğumu düşünmeni istemem. Ama senin gücün karşısında boyun eğiyorum ve şu anda anlıyorum ki bu normal bir insana bahşedilen bir şey değil. Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Beni de yanına kabul et. Şahitlik ediyorum ki sen bir peygambersin.
12: Allahu Ekber. Ebu Süfyan'a doğru yolu gösteren Allah'a hamdolsun.
2: Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ın Müslüman oluşuna çok sevinmişti. Peygamberimizin yanına sokularak ona şöyle fısıldadı.
11: Ya Resulallah, Ebu Süfyan kavminin büyüklerinden, eşrafındandır. Övülmeyi ve üstün tutulmayı

0: Yapmayı seven bir adamdır. Ona övüneceği bir şey lütfetsen olmaz mı?
1: Peygamberimiz olur diyerek Mekke'de Ebu Süfyan'ın evine girenlerin emniyette olacağını söyledi.
2: Teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir şeref ama benim evimin genişliği içine kimi almayı yeter ki? Geride kalanlar ne olacak?
1: Peygamberimiz bunun üzerine Kabe'ye ya da hareme girenlerin, hatta evlerine girip kapılarını kapatanların güvende olacağını söyledi.
2: Şimdi senin merhametine bir kere daha hayran kaldım. Anlıyorum ki bu fethi kan dökmeden yapacaksın. Akrabalarının kanıyla haremi boyamayacaksın. Sağ ol.
1: Çadırlar taşıyıcı develere konmuştu. Peygamberimiz bayrak ve sancakların getirilmesini emretti. Bunları bizzat tek tek sırıklara takıp tutmak üzere görevlendirdiği kişilere verdi. Amcası Hazreti Abbas'a vadinin dar geçidine kadar Ebu Süfyan'a eşlik etmesini ve önünden geçecek büyük orduyu görebilmesi için onu orada tutmasını söyledi.
2: Beni neden buraya getirdin Abbas?
3: Peygamberimizin emri böyle.
2: Bu gelen İslam ordusu olmalı.
3: Evet.
2: Kim bunlar?
3: Öndeki Halid bin Velid.
2: Bizim Halid mi?
3: Evet.
2: Yanındakiler kimler?
3: Süleym oğulları.
4: Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet.
2: Bana ne kadar güçlü olduklarını göstermek istiyorlar. Bunlar da zafer çığlıkları.
3: Senin Müslüman olduğunu bilmiyorlar.
2: Peki şu kim? Elinde siyah sancak olan.
3: Zübeyir bin Avvam.
2: Kız kardeşinin oğlu mu?
3: Evet.
2: Peki arkasından gelenler?
3: Eslem oğulları.
4: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
2: Onlarla hiçbir zaman düşman olmadık. Ona rağmen bana düşmanlarıymışım gibi davranıyorlar.
3: Senin Müslümanlara yaptıkların hepsinin sana düşman kesilmesine sebep oldu.
2: Haklılar.
3: Şu ileride gördüklerinde Huza oğulları.
2: Mekke'yi kuşatmanıza sebep olan kabile. Vallahi bu hususta ne bana danışıldı ne de haberim oldu. Olan biteni duyduğumda çok üzüldüm ama iş işten geçmişti.
3: Bu kuşatma senin hayrına oldu. İslamiyet'i kabul ettin. Mekkeliler de bu şansı yakalamış oldu.
2: Haklısın. Peki ya şu gelenler?
3: Onlar da Gatafanlılar.
2: Bütün Araplar içinde Muhammed'in en acımasız düşmanları bunlardı. Allah onların da kalplerine İslam'ı soktu.
3: Allah'ın kimi doğru yola erdireceğini bilemeyiz.
4: Allah'a emanet! Allah'a emanet! Allah'a emanet!
2: Peki Muhammed hangi birlikle beraber? Henüz onu görmedim.
3: Onu hemen fark edersin. Çünkü onun içinde bulunduğu birlik hepsinden daha büyük ve daha donanımlı.
1: Peygamberimizin içinde bulunduğu grup gelene kadar Ebu Süfyan tüm birlikleri tek tek izledi. Her bir bölüğün geçişinde onların hangi kabileye mensup olduğunu soruyordu. Nihayet Peygamberimiz göründü. Peygamberimiz tepeden tırnağa silahlanmıştı. Başında miğferi ve siyah bir sarığı vardı. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Devesinin üstünde tüm heybetiyle yaklaşıyordu. Yanında Hazreti Ebubekir ve Üseyd bin Hudayr vardı. Sancağını Sa'd bin Ubade'ye vermişti. Sa'd Ebu Süfyan'ın yanından geçerken sesini yükseltti.
5: Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan akıtmanın helal olacağı gündür.
1: Ebu Süfyan söylenenlerden korkarak peygamberimize yöneldi.
2: Ya Resulallah, sen kavminin öldürülmesini mi emrettin? Sa'd yanımızdan geçerken bugün Kabe'de kan akıtmanın helal olacağı gündür. Allah bugün Kureyşlileri hor ve hakir kılacaktır dedi. Allah aşkına kavmini bağışla. Sen insanların en iyisi ve en yumuşak huylususun. En merhametlisisin. Akrabalık hakkını en çok gözetenisin.
1: Peygamberimiz, hayır, ben böyle bir şey emretmedim. Sa'd bin Ubade yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'nin şanını yücelteceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Yüce Allah'ın Kureyşlileri İslamiyet'le güçlendireceği ve üstün kılacağı gündür, dedi. Daha sonra sancağı Sa'd bin Ubade'den alarak oğlu Kays'a verdi. Çünkü kan akıtılmasını ve herhangi bir taşkınlık yaşanmasını istemiyordu.
2: Bu güce kimsenin karşı durma ihtimali yoktur. Abbas, ben göreceğimi gördüm. Artık bırak Mekke'ye gideyim. İnsanlara peygamberimizin söylediklerini ileteyim. Güvende olmak isteyenler istedikleri yere sığınsınlar.
1: Zituva denilen yere gelindiğinde Resulullah ashabına Mekke'ye girmeden önceki son sözlerini söyledi. Burası 2 yıl önce Halid bin Velid'in Müslümanların yaklaşmasını önlemek için beklediği yerdi. Sanki şehir boşaltılmış gibiydi. Hiçbir karşı koyma işareti yoktu. Peygamberimiz Halid bin Velid'i size karşı herhangi bir saldırı olmadıkça hiç kimseye kılıç çekmeyiniz diye uyardı. Ve bu sözünün herkes tarafından anlaşıldığından emin olmak istedi. Sonra taburları düzene soktu. Halid'i sağ cenahın, Zübeyir'i de sol cenahın başına koydu. Merkezde kalan kendi taburunu da ikiye ayırdı. Yarısına Sa'd bin Ubade'nin oğlu Kays, diğer yarısına da Ebu Ubeyde komutanlık edecekti. Emir geldiğinde gruplar ayrılarak dört bir yandan şehre gireceklerdi. Mekke yıllar önce kaybettiği peygamberine kavuşmuş olacaktı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yeryüzü bana hem mescit hem de temizleyici kılındı. Ümmetimden kim bir namaz vaktine erişirse orada namazını kılsın.

0: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim," dedi. Efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, inayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferahya beyler imdadı. Şefaat kânımız Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadriçre bedr olmuş.

sevdası aleme dolmuş münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Abdullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedildi. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek, ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

0: buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin. Çünkü şeytan sol eliyle yer. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam bir kadını öptü ve pişman olarak Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip durumu haber verdi. Derken Allah Teala gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayet-i kerimeyi indirdi. Bunun üzerine adam, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin tamamı için geçerlidir cevabını verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin dedi. Ashabtan biri, ya Resulallah, her sene mi hac edelim diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi dedi ve şöyle devam etti. Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onlara

0: günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik vasıtasıyla nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları şerrin sürgüleri gibidir. Kimi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ise yazıklar olsun.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Ela ve inne fil cesedi mudgah. İza salahat salahal cesedu kulluh. Ve iza fesedet fesedel cesedu kulluh. Ela ve hiyel kalb.
4: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Kalp, kanı toplayıp bütün vücuda pompalayan, bedene can veren en hayati organdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli fiziksel fonksiyonlarına ek olarak kalbin duygu, akıl, düşünme ve irade merkezi olduğuna vurgu yapmıştır. Vahiy, bizim gibi insanlar olan peygamberlerin kalbine indirilmiştir. Bu sebeple kalp, hakikate, bilgiye ve hikmete mekan olmuştur. En önemlisi, Allah'ı bilmek ve tanımak da kalbin işidir. Müminlerin kalplerine, imanlarına iman katıp artırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kalp, imanın ve inkarın, sevginin ve nefretin, cesaretin ve korkaklığın, iyiliğin ve kötülüğün, kısaca bütün duygu ve düşüncelerin merkezidir. Vahiy, imanla birlikte kalpten duygulara ve davranışlara aktarılır. Samimi davranışlara, iyiliğe ve güzelliğe yönelebilmek için ihlaslı bir kalp gerekir. Çünkü Allah, gözlerin kötü niyetli bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Bilinmelidir ki, ameller kalpte başlar. Allah Teala katında kalıcı olan, samimi niyetlerimizle süslenmiş amellerimizdir. Ceza ve ödülü belirleyen de bunlardır. Kalplerin sakladıkları, insanın dışa yansıtmadığı niyet ve düşünceleridir. Buna kalbin fiilleri de diyebiliriz. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz, ameller niyetlere göredir buyurarak, yapıp ettiklerimizde ve ibadetlerimizde niyetlerimizin karşılığını alacağımızı haber vermiştir. Bununla birlikte, kişi hayırlı bir iş için niyet ettikten sonra, karşılaştığı bir engel sebebiyle bu işi gerçekleştiremese bile, güzel niyeti karşılığında sevap kazanacağını bildirmiştir. Beden ülkesinin başkenti, kalpten çıkan son sözümüz, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem duası olsun. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim! Kalbimi senin dinin üzere sabit kıl.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. Berâ bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever, onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.''

Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçları ile ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacı ile ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her 2 rekatta selam verir ve 1 rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca 2 rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.

0: Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili peygamberimiz şöyle dedi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerha mükallah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yerha mükallah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti, sense Allah'a hamd etmedin buyurdular. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece, gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi. Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey, ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, Gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla.

Miktat radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Miktat'tan rivayet eden Süleym bin Amir, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mille yeryüzü mesafesini mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastettiğini bilmiyorum demiştir. İnsanlar amelleri nispetinde ter içinde kalırlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı kuşak yerlerine kadar tere batarlar. Bazılarının da ter adeta ağzına gem vurur buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ağzını işaret etti. Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Müslümanlar yek vücut, Ensar Muhacir kardeşliği. Müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. ayet. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Tevbe Suresi 17 ve 18. ayetler. Hicretin üzerinden 5 ay geçmişti. Bir taraftan Mescid-i Nebevi'nin inşaatı devam ediyor, Ensar ve Muhacirler büyük bir şevkle kol kola çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz, İslam toplumunun temelleri ve yapı taşları mesabesindeki Ensar ve Muhacirler arasında din kardeşliği anlayışını daha somut, daha canlı, daha yaşanılır bir hale getirmek üzere dikkat çekici bir uygulama gerçekleştirdi. 45'i Ensar'dan, 45'i Muhacir'den olmak üzere 90 sahabisini Enes bin Malik'in annesinin evinde topladı. İslam dininde hilf yoktur, din kardeşliği vardır buyurdu ve isim isim zikrederek Ensar'dan her bir şahsı bir muhacirle kardeş ilan etti. Kardeş kılınan kimseler diyet ve fidye gibi hususlar da dahil olmak üzere birbirlerine karşı sorumlu ve yükümlü olacaklardı. İslam tarihinde muahat, kardeşleştirme denilen bu uygulamaya katılanların sayısının 100 veya 186'yı bulduğuna dair rivayetler de vardır. İslam Peygamberi adlı eseriyle çağımız siyer çalışmalarında önemli bir yeri olan Muhammed Hamidullah, Mekke'de 186 aile ile bir o kadar sayıdaki Medineli ailenin yaptığı hukuki anlaşma sebebiyle verilen bu rakamdan hareketle Müslümanların sayısının önemli bir yekûna ulaştığını söyler. Hatta Ensardan biriyle kardeşleştirilmeyen hiçbir muhacirin kalmadığı da söylenmiştir. Dünya tarihinde eşine rastlanılmayan bu emsalsiz uygulamanın ardından kardeşlik anlayışının göz yaşartıcı örnekleri yaşandı. Mesela Abdurrahman bin Avf, Ensardan Sa'd bin Rabi ile kardeş yapılmıştı. Sa'd bin Rabi, Ensar'ın en zenginlerinden biriydi. Abdurrahman'ı götürdü, tüm servetini ortaya koydu ve ''Bunların yarısı senin, yarısı da benim. İstediğin gibi harcayabilirsin.'' dedi. Ama Sa'd'ın bu büyük fedakarlığına karşı Abdurrahman bin Avf Hazretleri açgözlülük göstermedi. ''Hayır kardeşim.'' dedi. ''Allah malında, mülkünde, çoluk ve çocuğunda sana hayır ve bereket versin. Sen bana ticaret yapılan çarşınızın yerini göster yeter. İlk gün keş, lor ve yağ gibi küçük şeyler alıp satan Abdurrahman, kısa sürede Medine'nin sayılı tacirlerinden biri oldu. Allah onun kanaatkarlığını bereketle mükafatlandırmıştı. Diğer sahabiler arasında da benzer hadiseler yaşandı. Çoğu tarımla uğraşan ve hurma bahçeleri olan Ensar, Hazreti Peygamber'e geldiler ve ''Ey Allah'ın Resulü, hurmalıklarımızı muhacir kardeşlerimizle aramızda paylaştır.'' dediler. Peygamber Efendimiz ise ''Hayır, buna gerek yok. Bahçelerinizin mülkiyeti sizde kalsın. Ama muhacir kardeşleriniz sulama, çapa ve diğer işlerde size yardım etsin. Mahsulü paylaşınız.'' buyurdu. Ama Ensar'a ait kullanılmayan fazla araziler muhacirlere tahsis edildi. Onlar buraya ev bark yapıp yerleştiler.

Ensar daha çok tarımla meşgulken, muhacirler Mekke'deki tecrübeleri sebebiyle ticarette daha başarılıydılar. Buna bağlı olarak Medine'de Müslümanlar açısından ticaret kısa sürede canlandı. O zamana kadar ticareti ellerinde bulunduran ve Yesrib ekonomisine hakim bulunan Yahudilerin Kaynuka çarşısına karşılık Resul-i Ekrem Müslümanların çarşısını kurdu. Bu durum Yahudilerin pek hoşuna gitmedi. Ama kendisi de iyi bir tacir olan Peygamber Efendimiz, siyasi bağımsızlık için ekonomik bağımsızlığın şart olduğunun farkındaydı. Ensar muhacir kardeşliği bu gücüne ulaşmada önemli bir basamak olmuştur. Muhacirlerle Ensar birbirine öylesine kenetlenmişlerdi ki, başlangıçta biri diğerine varis bile oluyor, mirastan pay alıyordu. Ancak Bedir gazvesinden sonra nazil olan, Allah'ın kitabınca kan akrabaları birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir ayetiyle miras uygulamasına son verildi. Ama karşılıklı yardımlaşma, dayanışma devam etti. Bunun neticesinde muahat birçok faydalar sağladı. Öncelikle kurulma aşamasında olan devletin sağlam temeller üzerinde yükselmesi bu sayede mümkün olmuştur. Bir devletin güçlü, istikrarlı ve uzun ömürlü olabilmesi için o devlete vücut veren toplumun ana unsurları arasında tam bir dayanışma ve kaynaşma olmalıdır. Toplumdaki fertler arasına ayrılık, anlaşmazlık, kargaşa ve fitne tohumları saçmak isteyen iç ve dış düşmanlara fırsat verilmemelidir. Kardeşleştirme bunu en mükemmel şekliyle sağlamıştır. Muahat yoluyla işsizlik problemi giderildiği gibi, Ensar ve muhacirlerin güç birliği etmeleri neticesinde Medine'de Yahudilere karşı Müslümanlar ekonomik yönde ağırlıklarını hissettirmişlerdir. Kardeşleştirme, İslam eğitim ve öğretimi açısından da çok faydalı oldu. 13 yıl boyunca Peygamber Efendimizle Mekke'de beraber bulunan muhacirler, elbette bu sürede nazil olan Kur'an ayetlerini ve surelerini Ensar kardeşlerine öğrettiler. Hazreti Peygamber'den öğrendikleri İslam tebliğat ve talimatını onlara aktardılar. Ayrıca muahat onlara bu yeni dönemde nazil olan Kur'an ayetlerini takip etme ve Hazreti Peygamber'in irşat ve derslerinden istifade noktasında iyi bir imkan sundu. Bunun en güzel örneğini Hazreti Ömer Efendimizle manevi kardeşi İtban bin Malik arasında görüyoruz. Hazreti Ömer ile İtban bin Malik aralarında nöbetleşe bir taksimat yapmışlardı. Buna göre hurma bahçesi olan İtban bir gün bahçede çalışıyor, o gün Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin yanında bulunuyordu. Akşamleyin bir araya gelince Hazreti Ömer öğrendiklerini İtban'a anlatıyordu. Ertesi günse Hazreti Ömer bahçeye giderken İtban Resul-i Ekrem'in meclisine katılıyordu. Böylece hem işleri aksamamış hem de Hazreti Peygamber'in irşadından mahrum kalmamış oluyorlardı. Aynı uygulamayı diğer sahabilerin de yaptığı anlaşılmaktadır. Tabii ki burada ashabın tamamen dünya işlerine dalarak İslam eğitimine zaman ayırmama gibi bir hataya düşmediklerine dikkat çekmemiz gerekir. Ayrıca eğitim-öğretim açısından okuma yazma bilenlerin bilmeyen kardeşlerine yardımcı oldukları da söylenebilir. Muahat neticesinde Ensar'ın fazla arazilerinin muhacirlere tahsis edilmesiyle İskan problemi de halledildi. Ayrıca önemli bir husus olmak üzere genel seferberlik durumu dışında seriye ve gazvelere kardeşlerden biri katılırken diğeri Medine'de kalıyor, aile fertleri ve işleriyle ilgileniyor, Medine içinde ihtiyat kuvveti oluşturuyordu. Sefere gidense gözü arkada kalmadan görevini icra ediyordu. Ayrıca bu kardeşleştirme ameliyesinin Arap toplum yapısında bir inkılap gerçekleştirdiğini söylemeliyiz. Kabile ve aşiret esasına dayalı Arap toplumunda insanlar arasındaki ilişkileri belirleyen temel faktör, kan bağı ve bu çerçevede oluşan dayanışmayı ifade eden asabiyet unsuruydu. Bir kabile arasına ve onların yaşadığı şehir veya bölgeye gelip oraya yerleşmek isteyen bir kişinin can ve mal güvenliği açısından hilf denilen bir usulle mutlaka bir aileye sığınması gerekiyordu. Tabiatıyla bu durumda kalan ve kendine halif denilen kişi, hiçbir zaman kabilesinin asilzadeleri konumunda görülmüyordu. Bunlar toplumun alt tabakasından zayıf kimseler kabul ediliyordu. Peygamber Efendimiz, muahat için ashabını topladığı zaman, İslam'da hilf yoktur derken, bu çarpık anlayışı
ve sınıf farkını kaldırdığını, yerine İslam kardeşliği esasına dayalı bir toplum yapısını inşa ettiğini beyan buyurmuştur. Üstelik bu kardeşlik anlayışı neticesinde maddi bütün imkanlarını kardeşlerine seferber eden Ensar'da bir üstünlük düşüncesi, muhacirlerde de eziklik duygusu ortaya çıkmayacak, ruhi ve psikolojik açıdan sıkıntılar oluşmayacaktı. Gerçekten de Müslümanlar bu sayede Ensarıyla muhaciriyle tam bir kaynaşma, dayanışma ve yardımlaşma gerçekleştirdiler. Yek vücut, tek yürek oldular. Allah onlardan razı olsun.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu'l-Hayra Es-Sadi anlatıyor. Hasan bin Ali'ye Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne öğrendin diye sordum. Dedi ki Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şunu öğrendim. Seni şüphelendireni bırak. Şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin tereddütsüz biçimde huzura ermesidir. Yalansa şüpheden ibarettir.
0: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Bi'sel abdu abdun yehtilud dunya biddin. Bi'sel abdu abdun heven yudilluh.
0: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Geçmişten günümüze bir takım insanlar kendi menfaatlerini gerçekleştirmek, para, makam, şan, şöhret elde etmek için birçok şeyi kötüye kullanmaktan çekinmemişlerdir. Bazen kolay yoldan para kazanmak adına İnsanlar köreleştirilmiş, bazen de ucuz iş gücü elde etmek için işçiler ve hizmetçiler ağır şartlarda çalıştırılmışlardır. İstismar edilenler sadece kişiler değildir. Kötü emellere veya şahsi çıkarlara alet edilen bir takım değerler de olmuştur. Sevgi ve saygı, hürriyet ve adalet gibi kavramlar bu değerler arasındadır. İstismar edilen değerlerden biri de dindir. Dinin ikna gücünü, kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için kullanan yapılar ve kişiler, tarih boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu uğurda, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ilahi kitapları değiştirmekten çekinmemişler, dinin yapısını bozmaktan, peygamberlerinin sözlerine yalan katmaktan geri durmamışlardır. Günümüzde insanların dini inançlarını kötüye kullanmanın en tehlikeli hali, İslam dininin özü olan Kur'an ve sünneti istismar etmektir. Yüce Rabbimiz böyle bir işe girişenleri şöyle kınamıştır. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir karşılık için satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. Onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde ise şu uyarıyı yapmıştır. Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Din istismarcılarının en belirgin özelliği, kişilerin, toplumların ve yeryüzünün düzenini bozmak için çalıştıkları halde kendilerini barışçı ve ıslah edici olarak tanıtmalarıdır. Kur'an-ı Kerim onların bu özelliklerini şöyle haber verir. Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayınız denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozguncular, onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Din istismarı, olmuş bitmiş bir hadise değildir. Dün olduğu gibi, bugün de değerlerimizi ve inançlarımızı istismar edenler olabilir. Müslüman, böyle yapılara karşı uyanık olmalı, doğru din geleneğine bağlı kalmalıdır. Kur'an'ın rehberliğinden ve Peygamberimizin örnekliğinden ayrılmamalıdır.
5: Kırk hadiste iman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve "Sen nesin?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Peygamberim" cevabını verdi. "Peygamber ne demek?" dedim. "Beni Allah gönderdi" dedi. "Neyle gönderdi?" diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor. Kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimizi

Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı. Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır: sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: şu dört huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde İhanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

Nübüvvet Mührü, Siyer, Şemail, Hasais ve Delailün Nübüvve kitaplarında Resul-i Ekrem'in nübüvvetinin delili sayılmakla birlikte son peygamber oluşunun bir işareti olarak da değerlendirilmiştir. Hatem yani mühür genelde yazıların altına basılır ve son sözün söylendiğini işaret eder. Resulullah'a Ashab suresi 40. ayette Hatemün Nebiyyin denmektedir. Böyle söylenmesinin iki nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi onun nübüvveti nihayete erdiren son peygamber olması, ikincisi ise bütün peygamberlerin nübüvvetini tasdik eden ilahi bir delil olarak kabul edilmesidir. İslami kaynaklar nübüvvet mührü ile ilgili olarak onun mahiyeti, şekli, doğuştan olup olmadığı, üzerinde bir yazının bulunup bulunmadığı gibi hususlar üzerinde durmuşlardır. Bilindiği üzere Efendimiz, bütün insanlarla ortak olan yaratılışı yanında, sadece kendine has olan bazı özelliklere de sahipti. Peygamber Efendimiz'i herkesten ayıran hususiyetlerden biri de nübüvvet mührüdür. Şemail kitaplarında öteden beri bu konuya yer verilmiş ve Hazreti Peygamber'in vücudunun bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Kaynaklarda buna benzer peygamberlik işaretlerinin daha önceki peygamberlerde de bulunduğu ancak Hazreti Peygamber'in işaretinin diğerlerinden farklı olduğu bildirilmektedir. Ashab-ı kiramın ve daha sonraki İslam alimlerinin peygamberlik mührü için kullanmış oldukları tabirin aslı Hatemün Nübüvvedir. Kaynaklardaki bilgiler ana hatları itibariyle şöyledir. Hazreti Peygamber'in kürek kemikleri arasında sol kürek kemiğine daha yakın, elle hissedilebilecek kadar kabarık, güvercin veya keklik yumurtası büyüklüğünde, sile benzetilen kırmızı beze şeklinde bir et parçasının bulunduğu ve bunun nübüvvet mührü olarak isimlendirildiği hadis ve siyer kaynaklarında belirtilmektedir. Ayrıca ehli kitabın kutsal metinlerinde geleceği bildirilen peygamberlerle ilgili ifadeler yanında bu bene de işaret edildiğine dair rivayet ve görüşler mevcuttur. Kur'an'da Hazreti Muhammed'in peygamber olarak gönderileceğinin ehli kitap tarafından bilindiği, onun ümmi bir resul ve nebi olduğunun Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulunduğu ifade edilmekte ve Hazreti İsa'nın onu müjdelediği haber verilmektedir. Nübüvvet mührüyle ilgili tartışılan konulardan biri de doğuştan olup olmadığıdır. Kaynakların verdiği bilgiler muhteliftir. Söz konusu benin, Hazreti Peygamber'in göğsünün açılması olayında melekler tarafından mucizevi bir şekilde oluşturulduğu yönündeki görüşler, bu konudaki rivayetlerin problemli olması yüzünden kesin bir kanaat vermemektedir. Buna karşılık ilgili rivayetlerin daha sıhhatli olması sebebiyle benin doğuştan olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır. Resulullah Efendimiz nübüvvet mührünün görülmesinden pek hoşlanmaz, buna olağanüstü bir nitelikte atfetmezdi. Ancak bu konuda gelen hadislerden anlaşıldığına göre genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle ashab-ı kiram nübüvvet mührünü görebilmek için adeta fırsat kollamıştır. Konuyla alakalı bir rivayeti burada zikretmek yerinde olacaktır. Hazreti Peygamber'in ashabı içerisinde Üseyd bin Hudayr isimli bir zat vardı. Son derece mazbut, aynı zamanda nüktedan ve tatlı bir mizaca sahip olan Üseyd, bir gün Hazreti Peygamber'in de şereflendirdiği bir toplulukta fıkra anlatarak arkadaşlarını güldürmektedir. Fıkranın dozunu biraz fazla kaçırmış olacak ki Hazreti Peygamber elindeki çubukla Üseyd'i dürterek onu ikaz etmek durumunda kalır. Bunun üzerine Üseyd, "Canımı acıttın ya Resulallah, kısas isterim." der. Efendimiz isteğini kabul eder. Üseyd bu kez de Efendimiz'e, "Senin üzerinde gömlek var, benim üzerimde yoktu." diyerek itiraz eder. Hazreti Peygamber gömleğini kaldırır. Üseyd, Peygamber Efendimiz'i kucaklar ve nübüvvet mührünü öper. Ardından, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, işte maksadım buydu." der. Nübüvvet mührüyle alakalı bir diğer konuysa, mührün üzerinde yazı bulunduğuna dair bir kısım rivayetlerdir.
Bu rivayetlerin hiçbiri görgü şahidi olan sahabilere ait rivayetler değildir. Bir başka ifadeyle görgü şahitlerinden hiçbiri nübüvvet mührü üzerinde bir yazı bulunduğundan bahsetmemiştir. Bu durumun Hatem-ün Nübüvve ile Hatem-ün Nebi kavramlarındaki benzerlikten kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Hatem-ün Nübüvve peygamberlik mührüyken Hatem-ün Nebi Peygamber Efendimizin resmi yazışmalarda kullandığı üzerinde Muhammed Resulullah yazan mühürdür. İki mührün karıştırılma ihtimali kuvvetle muhtemel görünmektedir. Efendimizin nübüvvet mühründen bahsettiğimiz bölümümüzün sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

0: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Ebu'l-Fadl Abbas bin Abdülmuttalip'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazınızı vitir ile noktalayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun buyurdu.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşık-ı zarın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı: Allahümme inni eûzü bike minel cübni vel buhli ve eûzü bike min en üredde ila erzelil umri ve eûzü bike min fitnetid dünya ve eûzü bike min fitnetil kabr. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'da hangi davranış daha hayırlıdır diye sorunca, Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiştir: Başkalarına yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
4: Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi.
0: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'le ashabı arasındaki bağlılık konusunda bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Uhud Savaşı'ndan sonraki günlerdeydi. Medine şehri çevresinde bulunan kabilelerden Müslüman olmak isteyenler Hazreti Peygamber'e gelerek Müslüman oluyor ve

Hazreti Peygamber de ashabından özellikle Suffe ehlinden seçtiği kimseleri bu dini yeni kabul etmiş olan kabile mensuplarına dinlerini öğretmek amacıyla gönderiyordu. İşte Uhud gazvesinden yaklaşık olarak 4 ay kadar sonraki bir dönemde Hazreti Peygamber'e kendisine yine bu taleple gelen kabilelerden Adal ve Kâre'ye de öğretmenler göndermişti. Ancak bu iki kabilenin de öğretmen talebinde bulunmasının ardında başka sebepler yatmaktaydı. Onları böyle bir istekte bulunmaya sevk eden sebep farklıydı. Hazreti Peygamber, Asım bin Sabit'in liderliğinde ashabından 10 kişiyi bu iki kabileye görevli olarak gönderdi. Hazreti Peygamber'in gönderdiği kimseler Mekke'ye 70 kilometre uzaklıktaki Reci suyu bölgesine geldiklerinde 200 kadar okçu, Adal ve Kâre kabilelerine öğretmenlik yapmak üzere yola çıkmış olan Asım bin Sabit ve arkadaşlarını tuzağa düşürmüş, grubun kendiliğinden teslim olmayı reddetmeleri üzerine onları oka tutmuş, İçlerinde liderleri Asım bin Sabit'in de bulunduğu 7 sahabiyi şehit etmiş, Hubeyb el-Ensari, Zeyd bin Desinne ve Tarık bin Abdullah'ı da esir almışlardı. Esir olarak Mekkeli müşriklere götürülürken çıkan kavgada Tarık bin Abdullah da şehit edildi. Mekke'ye götürülen Hubeyb ve Zeyd bin Desinne ise Bedir'de öldürülen yakınlarının intikamını almak isteyen Mekkelilere satıldı. Kısa bir süre Mekke'de esir olarak tutulan Hubeyb ve Zeyd bin Desinne, Mekke'nin hemen dışındaki Ten'im bölgesinde Mekkeli kalabalık bir topluluğun gözleri önünde işkenceyle şehit edildi. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi Uhud gazvesi sonrasında Medine çevresinde bulunan kabileler Hazreti Peygamber'e gelerek Müslüman olduklarını söylüyor ve ondan kendilerine dinlerini öğretecek öğretmenler istiyorlardı. İşte tam da Reci olayının yaşandığı günlerde yine bir kabile lideri olan Ebu Bera Amir de bazı hediyelerle Hazreti Peygamber'e gelerek kavmini İslam'a davet etmek üzere kendisiyle birlikte ashabından birilerini göndermesini istemişti. Hazreti Peygamber başlangıçta bu teklife sıcak bakmadı. Çünkü Necidlilerin ashabına zarar vermelerinden endişe ediyordu. Fakat Ebu Bera onların güvenliklerini sağlayacağına dair kesin söz verince Hazreti Peygamber ondan aldığı bu söz üzerine ashabtan 70 kişiyi onunla birlikte göndermeyi kabul etti. Suffe ehlinden olan ve Kurra ismi verilen Hazreti Peygamber'in eğitiminden geçmiş olan bu sahabiler Münzir bin Amr Es-Saidi'nin başkanlığında öğretmenlik yapmak üzere yola çıktı. Maunek kuyusu bölgesine geldiklerinde onlar da tuzağa düşürülmüştü. Amir bin Tufeil'in adamları tarafından gerçekleştirilen hain tuzağa karşı direnseler de grupta bulunan Ka'b bin Zeyd hariç tamamı şehit edilmişti. Çarpışma esnasında Ka'b bin Zeyd öldü zannedilerek öylece bırakılmıştı. Bu sırada yine sahabeden Amr bin Ümeyye ve Ensardan Münzir bin Muhammed olanlardan habersiz kafilenin hayvanlarını otlatıyordu. Ashabın bulunduğu yerin üzerinde kuşların dolaştığını görünce bir sorun olduğuna kanaat getirerek o bölgeye gittiklerinde arkadaşlarını kanlar içinde bulmuşlardı. Bunlardan biri olan Münzir de müşriklerle çarpışarak şehit oldu. Böylece tam 70 kişi şehit olmuştu. Amr bin Ümeyye ise bu hadiseyi öğrenir öğrenmez Hazreti Peygamber'i olaydan haberdar etmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı. Amr bin Ümeyye'den ashabının başına gelenleri öğrenen Peygamber Efendimiz, aynı gece ashabından 10 kişinin de Bir-i Maune'de şehit edildiği haberini de almış, peş peşe gelen iki felaketin haberiyle çok üzülmüş, en zorda kaldığı zamanlarda bile kimseye lanet okumayan Hazreti Peygamber, bu defa tarifi olmayan böyle büyük iki acı karşısında ve dua etmekten kendini alamamıştı. Allah'ım, mudarı perişan et. Allah'ım,
Senelerini Yusuf'un kıtlık yılları gibi çetin yap. Allah'ım, Allah'a ve Resulüne asi olan Benu Lihyan, Adal, Kâre, Zib, Ril, Zekvan ve Usayye'yi sana havale ediyorum. İşte böyle buyurmuş ve böylece beddua etmişti Peygamber Efendimiz bu iki elim hadise karşısında. Çünkü o ashabına son derece düşkündü. Bu konuda Tevbe suresi 128. ayetinde "Andolsun size içinizden öyle peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir" buyurulmaktadır. İşte müşrikler ashabına çok düşkün olan Peygamber Efendimiz'e reci olayı ve Bir-i Maune faciasıyla öylesine bir acı yaşatmıştı ki Hazreti Peygamber'e 10 yaşından itibaren hizmet eden, uzun süredir Peygamber Efendimiz'le birlikte bulunan ve Hazreti Peygamber'in her haline şahit olan Enes bin Malik, onun bugünlerde şehit edilen ashabına üzüldüğü kadar hiçbir şeye üzülmediğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz bu olaylara öylesine üzülmüştür ki bu sebeple bir ay boyunca namazlarında bu katiller için beddua etmiştir. Çünkü bu insanlar öncelikle Hazreti Peygamber'e verdikleri sözleri tutmamış, ona ihanet etmişlerdi. İhanetse Allah'ın sevmediği bir davranış biçimidir. Yüce Allah'ın sevgisinden mahrum kalmak cezaların en büyüğüdür. Allah'ın sevgisinden mahrum kalmaktan daha büyük bir ceza tasavvur edilebilir mi? Ve bilinmelidir ki hiçbir hain de onun sevgisine nail olamayacaktır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda bırakmaz buyuran Allah Resulü Efendimiz, mazeretsiz olarak ve kasten ihanet eden kimseleri en ağır şekilde cezalandırmıştır. Hendek gazvesi sonrası Kureyzalılar örneği bunun açık ve somut delilidir. Çünkü onlar Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra Hazreti Peygamber'le vardıkları anlaşmaya göre belli konularda mutabık kalmış, bugünkü tabirle söylememiz gerekirse bunu imza altına almışlardır. Bu anlaşmaya göre taraflar birbirlerinin rakibi ve düşmanıyla işbirliği yapmayacak, bir saldırı olması halinde Medine birlikte savunulacaktı. Oysa Kureyzalılar Hendek gazvesi gibi Arap Yarımadası'nda birçok grubun birleşmesiyle oluşturulan ve bu sebeple Kur'an'da hizipler, gruplar anlamında ahzap olarak adlandırılan böylesine zorlu bir günde düşmanla işbirliğine gitmiş, kendilerine yapılan onca uyarıya rağmen Müslümanları hem de savaş anında arkadan vurmaya kalkışmıştı. Bu kelimenin tam anlamıyla ihanetti. Bir yaptırımın olması kaçınılmazdı. Hazreti Peygamber'in onlara uyguladığı cezaya özellikle bu açıdan bakılması gerekiyordu. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz'in sadık dostları olan sahabe-i kiram efendilerimiz, bırakın vatana, vatandaşa, dosta, ahbaba, akrabaya ihanet etmeyi, Hayberli Yesar örneğinde olduğu gibi düşmanına bile ihanet etmezdi. İhanet kişiyi dünyada da ahirette de rezil rüsva edecektir. Hain hem dünyada hem de ahirette ihanetinin bedelini ödeyecek, cezasını çekecektir. Peygamber Efendimiz döneminde Tume adında bir kişi Allah Resulüne ihanet ederek onun yanından Mekke'ye kaçar. Daha sonraki bir zamanda ailesini de Medine'den kaçırmak için oturduğu evin duvarını deler ve tam o delikten geçerken duvar tepesine yıkılır ve oracıkta ölür. Bu olay üzerine Allah hiçbir haini, hiçbir günahkarı sevmez mealindeki Nisa suresi 107. ayeti nazil olmuştur. İhaneti asla tasvip etmeyen Peygamber Efendimiz, ashabına karşı daima vefakar ve şefkatli bir tavır sergilemiştir. Çünkü o bir rahmet peygamberiydi. Onun hedefi
yok etmek değil,

ihya etmekti. Kutlu elçi, insanların kalplerine imanı fısıldamış, kökleşen iman muhkem kalelere dönüşmüştü ashabın şahsında. Peygamber Efendimizin varlığı başlı başına bir güven kaynağıydı ve duası uhrevi kaygıları teskin ediyordu. Nitekim Tevbe suresi 103. ayetinde onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Allah işitendir, bilendir buyurulmaktaydı. Velhasıl bütün hayatını ümmetinin selametine adayan bir peygamberdir Efendimiz. Ümmetinden bir kişinin bile rahmetten yoksun kalmasına gönlü razı değildir. Bütün çabası ateşten uzak tutmaktır ümmetini. Allah Resulü bir defasında kendisiyle ümmetinin halini bir ateş yakan kimseyle o ateşe düşen kelebeklerin haline benzeterek şöyle demişti. İşte sizler de böyle ateşe atılıyorsunuz ve ben sizi kemerlerinizden tutmuş engellemeye çalışmaktayım. Hazreti Peygamber ashabına karşı böylesine müşfik davranmıştı. Ama bizim bu konuda hiç mi nasibimiz yoktur dediğinizi duyar gibi oluyorum. Olmaz olur mu? Bakınız bir defasında Peygamber Efendimiz, kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Bizi görüyorsun ya işte dediler. Siz benim sahabilerimsiniz karşılığını verdi Efendimiz ve devam etti. Kardeşlerim benden sonra gelenlerdir buyurdu. Sahabeden biri, ey Allah'ın Resulü, bizden daha hayırlı biri var mıdır diye sorunca Peygamber Efendimiz, evet sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacaktır. Zira onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler şeklinde cevap vermişlerdi. İşte biz onu görmeden iman etmiş kimseleriz. Rabbimiz bize bunu nasip etti elhamdülillah. Peygamber Efendimiz bir gün ne mutlu beni görüp de iman edenlere sözünü bir kere söylemiş, buna karşılık ne mutlu beni görmeden iman edenlere ifadesini tam 7 defa tekrarlamıştı. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz ashabına ve ümmetine gerçekten çok düşkündü. Hazreti Peygamber ümmetini hiçbir zaman sıkıntıya sokmadı. Dini yaşantıda bile onları usandırmayacak kadar hassastı. Örneğin uzun kıldırmak istediği namazı çocuk ağlaması duyduğunda kısa tutar, bunu o çocuğun annesinin duyacağı sıkıntıyı bildiği için böyle yaptığını söylerdi. Yatsı namazını daha geç kıldırmak istediği halde sırf ümmetine zor olur düşüncesinden dolayı vazgeçmişti. Yüce Allah, Hazreti Peygamber'i bizlerin gönül dünyasını aydınlatmak, günahlarımızdan arındırmak ve iyilikten yana olarak hakkı ve iyiliği egemen kılmayı öğretmek için görevlendirmiştir. Peygamberimiz bütün bu yönleriyle insanlar için bir rahmettir. Allah-u Teala onu rahmet peygamberi olarak göndermiştir. Bu öyle bir rahmettir ki azabı açıkça isteyenleri bile kuşatmıştır. Ebu Cehil, eğer bu Muhammed'in anlattıkları bir hak ve gerçeklikse gökten başlarına taş yağmasını veya elim bir azap gelmesini istediğinde, ey Muhammed, sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir ayeti inmiştir. Peygamberimiz İslam'a davet uğrunda yaşanan karşılaştığı pek çok sıkıntıya rağmen hiçbir zaman ümitsizlik, korku ve yılgınlığa düşmeden görevini sürdürdü. İslam dinini yaymaya çalıştı. Gösterdiği bu sabır ve azminin karşılığını ise Hendek zaferiyle başlayan üstünlük sürecinin sonunda vefat etmeden önce Arap Yarımadası'nın tamamının Müslümanlaştığını görmekle aldı. Rabbimizden dileğimiz, onun rahmet yüklü mesajını en doğru bir şekilde anlamak ve bildiklerimizle de amel etmektir. Bu konuda başarıya ulaşmayı ve Rabbimizin rızasını

0: hakkını kazanmayı dileriz. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sevgiliyle beraber olmak. Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ben mescitten çıktığımız sırada kapının gölgeliğinde bizi bir adam karşıladı ve "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Peygamber de ona "Sen kıyamet için ne hazırladın?" dedi. Adam başını öne eğdi ve "Ey Allah'ın elçisi, ben oruç, namaz ve sadaka olarak fazla bir hazırlık yapamadım. Ancak Allah ve Resulünü seviyorum," dedi. Hazreti Peygamber "Sen sevdiğinle berabersin," buyurdu. Hadisin diğer tariklerinde bedevi olduğu bildirilen bu kişi muhtemelen yeni Müslüman olmuş veya Hazreti Peygamber'in çevresinden uzak olduğu için dini görevlerini tam yerine getirememiş, fakat içinde taşıdığı Allah ve Peygamber sevgisini bütün içtenliğiyle ifade ettiği için Resulullah'ın iltifatına mazhar olmuş bir sahabidir. Peygamber sevgisi imanın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü onu sevmeden davetine gönülden icabet etmek mümkün değildir. Kur'an'da Allah'ı sevmenin ve onun sevgisine ve affına mazhar olmanın ön şartı olarak Hazreti Peygamber'e tabi olmak gösterilmiştir. Ona tabi olmanın yolu da onu sevmekten geçer. Sevgi, onu benimsemenin ve ona inanmanın bir göstergesidir. Bu yüzden Allah Resulü, "Hiçbiriniz ben kendisine çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan daha sevimli gelmedikçe iman etmiş olmaz," buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in istediği bu sevgi hiç şüphesiz beşeri kimliğine değil, temsil ettiği misyonadır. Zira imanından kaynaklanan bu sevgiyle mümin, yerine göre anasından, babasından, çoluğundan, çocuğundan vazgeçecek, gerekirse peygamberi uğrunda canını vermekten çekinmeyecektir. Cenab-ı Hakk'ın "Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez" uyarısı bu sevginin doğrudan imanla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Onun için Hubey bin Adi Mekke müşrikleri tarafından şehit edilirken "Senin yerinde Muhammed'in olmasını ister miydin?" teklifine karşı "Vallahi Muhammed'e batırılacak bir diken karşılığında kurtulup çoluk çocuğumun arasında rahat etmeyi istemem" diyebilmiştir. Bunun için Ebu Ubeyde bin Cerrah Bedir'de babasına karşı savaşmak zorunda kalmıştır. Bu yüzden Mus'ab bin Umeyr yıllarca annesinin maddi manevi baskılarına sabırla direnmiştir. Ashab bu iman ve sevgiyle etrafında toplandıkları peygamberlerini korumak için Uhud'da göğüslerini düşmana siper etmiş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Köle olarak Müslüman olan ve bu yüzden efendisinin ve Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencelerine maruz kalan sahabi Habbab bin el-Eret, cahiliye döneminde iyi bir kılıç ustasıydı. Müşriklerin önderlerinden olan ve erkek çocukları öldüğü için peygamberimizi soyu kesik anlamında ebter diye suçlayan As bin Vail de yaptığı kılıçlardan dolayı alacağı bulunuyordu. Bir gün alacağını istemeye gittiği aslan şu karşılığı aldı: Muhammed'i inkar etmedikçe asla borcumu ödemeyeceğim. Habbab, Allah senin canını alıp tekrar diriltmedikçe Muhammed'i asla inkar etmeyeceğim dedi. As, öyleyse beni bırak. Ölüp dirildikten, tekrar mal ve çocuk sahibi olduktan sonra borcumu öderim diyerek dalga geçti. Burada da görüldüğü gibi müşrikler her vesileyi kullanarak Hazreti Peygamber'e büyük bir sevgi ve imanla bağlanan bu fedakar insanların ona olan ilgilerini zayıflatmak ve aradaki bağları koparmak istiyorlardı. Ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı gösterdikleri derin sevgi ve bağlılıktan dolayı çetin sınavlara maruz kalan Habbab gibi pek çok sahabi bu sınavlardan yüz akıyla çıkmasını bilmişlerdi. Ashabın sevgili peygamberimiz etrafında oluşturdukları bu sevgi ve sadakat çemberi, İslam'ın kısa sürede Arabistan sınırlarının dışına taşarak hızlı bir şekilde yayılmasının en önemli etkeni olmuştur. Ona duyulan bu sevgi, o günden bugüne artarak devam etmiş. Zaman ilerledikçe ona olan özlem adeta katlanarak büyümüştür. Bugün ona saygısızlığa yeltenen bedbaht kalemler, Müslümanların kalplerindeki Hazreti Muhammed sevgisinin hala nasıl bir volkan gibi içten içe kaynadığını dost düşman herkese göstermişlerdir. Ancak bu sevgi sadece duygusal boyutta kalmamalı. Onun rehberliği her zaman yolumuzu aydınlatmalıdır. Onu seviyorsak ona layık olmaya çalışmalıyız. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da övdüğü yüce ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Onun gibi dürüst, onun gibi vefakar olmalıyız. İnsanlarla ilişkilerimize onun nezaket ve hoşgörüsünü yansıtmalıyız. Onun gibi şefkatli bir baba ve eş, onun gibi sorumlu bir yönetici olmalıyız. Onun gibi hakka, adalete ve ehliyete riayet etmeli, işlerimizi danışarak, konuşarak yürütmeliyiz. Onun gibi alçak gönüllü, yardımsever ve cömert olmalıyız. Herkesin güven duyduğu bir peygamberin güvenilir ümmeti olmalıyız. Velhasıl onun sünnetinin özünü teşkil eden dini ve ahlaki örnekliğini hayatımızın her safhasında yaşamalı ve yaşatmalıyız. Bunlar iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmanın gereklerinden olduğu kadar Hazreti Peygamber'i gerçekten sevmenin de göstergesidir. Adı anıldığında salatu selam getirip okunan naat ve mevlitlerde gözlerimizin yaşarması ona olan sevgimizin bir işareti olsa da mirasına hakkıyla sahip çıkmadıkça bu sevgi yüzeysel olmaktan öteye geçemeyecektir. Unutmayalım ki Allah onu göndermekle müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Bunun değerini iyi bilmeli ve hadiste de belirtildiği gibi kıyameti beklemek yerine kendi kıyametimiz kopmadan gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir. Buyuran sevgililer sevgilisiyle beraber olmanın en kestirme yolu onun rızasına erebilmektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi.

0: demez buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hacc edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz mescide geldiği zaman oturmadan önce tahiyyatül mescid denilen iki rekat namaz kılsın.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun derdi.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah yüce Allah'a hamdolsun derse bunu duyan her Müslümanın onu Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cerir bin Abdullah radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız

0: Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayda 3 gün oruç tutacaksan, ayın 13., 14., 15. günlerinde tut buyurdu. Selman'ın radıyallahu anh, İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi, rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 1. rekatında Bakara suresindeki deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık mealindeki ayeti, ikincisinde ise biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol mealindeki ayeti okurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Alim sahabi Abdullah bin Mesud anlatıyor. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çevresindekilere, "Hanginiz varisinin malını kendi malından daha çok sever?" diye sordu. Oradakiler, "Aramızda kendi malını varisininkinden daha çok sevmeyen kimse yoktur." dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. "Şunu iyi bilin ki, aranızda varisinin malı kendi malından daha çok hoşuna giden hiç kimse yoktur. Çünkü senin malın sadaka vererek, hayır yaparak önceden ahirete gönderdiğindir. Varisinin malıysa öldükten sonra geride bıraktıklarındır."
3: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Men yuhramir rifqa yuhramil hayra kullah.
3: Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Müminin sahip olması gereken güzel özellikleri özlü bir benzetmeyle şöyle dile getirdi. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi dökmez, kırmaz, bozmaz. Allah Resulü bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Müminin gönlünde kötüye değil, iyi.

0: İyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer ayırması gerektiğini ifade etmiştir. Rıfk, yumuşak huylu ve yararlı olmak, uyumlu ve nazik davranmak anlamlarına gelir. Sertliğin ve kaba davranışın zıddıdır. Rıfk kökünden türeyen refik ise, nazik davranan kişi, dost demektir. Rıfk, ummadığımız kapıları açacak olan anahtardır. Bunun sayesinde müminler arasında bağlar kuvvetlenir, Allah'ın rızası kazanılır. Nezaketli ve yumuşak huylu olma hususunda en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. O, hayatının her anında müminlere zarif, nazik ve edepli olmayı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, arkadaşlarına kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Allah Resulü sadece insanlara değil, kainattaki her bir varlığa şefkat, merhamet ve nezaketle davranmıştır. O bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zerafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Allah Resulü bizlere her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durmayı öğütlemiştir. Zira sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tanımlamıştır. Namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse olgun bir mümin değildir. Mümin nezaket sahibidir. Sade ve zarif haliyle kibar ve anlayışlı tavırları benimser. Bütün işlerini nezaketle yürütür. Şüphesiz Allah Teala refiktir, rıfkı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği karşılığı yumuşak huylulukla yapılan işlere verir hadisini hayatına aktarır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

0: Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahır radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, "Allah'ım, istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et," demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde, "Dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez," denilmiştir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. "Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir?" diye sordum. "Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Peygamberi tutkun bir hizmetkar, Sefine. O gün 1, 2, 3, 4, 5, 6 hatta 7 deve yükü taşısaydım bile bana ağır gelmezdi. Bir yolculukta Resul-i Ekrem'in buyruğu üzerine yorulan bazı askerlerin eşyalarını sırtlayarak taşıyan Sefine'nin, Allah Resulü'nün emrini yerine getirmedeki heyecan ve gayretini gözler önüne seren sözlerdir bunlar. Fars asıllı olup Bedeviler arasında doğup büyüyen esmer tenli bir köleydi o. Peygamber Efendimizin hanımlarından Ümmü Seleme onu satın almış ve yaşamı boyunca Hazreti Peygamber'e hizmet etmesi şartıyla azat etmiştir. Ümmü Seleme ile Hazreti Peygamber hicretin 4. yılı Şevval ayında evlendiklerine göre Sefine'nin Dar-ı Saadet'e girişi bu tarihten sonra olmalıdır. Efendisi Ümmü Seleme kendisini Resulullah'a hizmet şartıyla azat edince Sefine, "Sen bana bunu şart koşmamış olsaydın ben yine de ondan hiç ayrılmazdım." diyerek Hazreti Peygamber'e olan muhabbet ve bağlılığını ishar etmiştir. Sefine'nin asıl adı konusunda birbirinden farklı pek çok isim zikredilmiştir. Ruman, Mihran, Kays bunlardandır. Kendisinin anlattığına göre Hazreti Peygamber'le çıktıkları bir yolculukta bir vadiden geçerken yorulan bazı sahabilerin kılıç, zırh gibi bazı eşyalarını bir elbiseye sararak taşımış, onu bu halde gören Hazreti Peygamber çok miktarda eşyayı taşıyabildiğinden kendisini bir gemiye benzeterek "Sen ancak bir sefinesin, gemisin" demiştir. Sefine o günden sonra asıl ismini hiç kullanmamış, kendisinden ismi sorulduğunda "Resulullah Efendimiz beni Sefine olarak isimlendirdi. Bu isimden başkasını istemiyorum." diyerek cevap vermiştir. Belki de bu yüzdendir Cebrail'in Hazreti Peygamber'e gelip Sefine'yi cehennem ateşinden kurtuluşla müjdele demesi. Peygamber emrine karşı muti, dostlarına karşı yardımsever ve topluma hadim oluşundandır Hazreti Peygamber'in "Allah seni ve evlatlarını şeytandan korusun" duasına mazhar olması. Sefine ehli Sufe'dendir. Abdurrahman, Ömer, Muhammed, Ziyad, Kesir adlarında oğullarından bahsedilmiş, künyesinin Ebu Abdirrahman veya Ebul Bahteri olduğu belirtilmiştir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Mekke ile Taif arasındaki Batn-ı Nahle denilen bölgeye yerleşmiş ve Hicri 80 yılına kadar uzun bir hayat sürmüştür. Hicri 70 yılından sonra 78 yılında veya Haccac'ın valiliği döneminde vefat ettiği de söylenmiştir. Resulullah'ın yanı sıra Ümmü Seleme ve Hazreti Ali'den rivayette bulunmuş, kendisinden de oğulları Abdurrahman ve Ömer'le tabiundan bazı kimseler ilim almışlardır. Hazreti Peygamber'in hizmetinde bulunması sayesinde ona yakın isimlerden biri olan Sefine, bazı hatıralarını daha sonra anlatmıştır. Hazreti Peygamber'in sabah namazını kıldıktan sonra ashabına dönüp gece rüya görüp görmeyenleri sorduğu ve anlatılan rüyaları yorumladığı bilgisi onun naklettiklerinden biridir. Diğer rivayetlerinde Allah Resulü ile birlikte hubara kuşu etinden yediğini, Hazreti Peygamber'in yaklaşık 1 litre su ile abdest, 3,5 litre suyla da gusül aldığını anlatmış, Hazreti Peygamber'in düşmanın eline geçer endişesiyle düşman topraklarına Kur'an nüshalarıyla yolculuk yapmayı yasakladığını haber vermiştir. O aynı zamanda ittifakla mütevatir kabul edilen, "Benim adıma yalan uyduran kimse cehennemdeki yerini hazırlasın" hadisinin ravilerindendir. Onun rivayet ettiği bir diğer hadis şöyledir. Bir peygamber için tasvir gibi zevk veren şeylerle süslenmiş bir eve girmek uygun değildir. Ümmü Seleme'den naklettiği Allah Resulü'nün en son tavsiyelerinden birine dair rivayeti de zikre değerdir. Resul-i Ekrem bu tavsiyesinde şöyle buyurmuştur. "Namaza dikkat edin, namaza. Bir de eliniz altında bulunan hizmetçilerinize."
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi ve Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır. Abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, "Bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin?" diye sordu. "Cennette seninle beraber olmak isterim," dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, "Başka bir şey istesen," dedi. Ben de, "Benim isteğim budur," dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, "O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanın kusurlu bir malı, kusurunu açıklamadan din kardeşine satması helal olmaz.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini

0: dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah, sen de mi dediler? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu Aleyküm dedi. Melekler de Esselamu Aleyke ve Rahmetullah dediler. Yani Rahmetullah kelimesini ilave ettiler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceleyin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüşken sabahleyin ey filanca ben dün gece şöyle şöyle yaptım demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor. İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır. Bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emredilir. Rızkı, eceli, ameli, kötü yahut iyi olacağı. Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar. Bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümin

Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür," buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım," dedim. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım," şeklinde dua ederdi. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder." Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur: "Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdih. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim," cümlesidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

İçimizde bir yer var, kimseye göstermediğimiz, bazen kendimizden bile sakladığımız bir yer. Orada ne kelime barınır, ne de ses. Sadece derin, sessiz, ağır ve tarifsiz bir boşluk. Ne zaman açıldığını bilmiyoruz, ne zaman dolacağını da. Herkes hisseder o boşluğu. Yüzyıllar değişse, şehirler kurulup yıkılsa, teknoloji büyüse, kalabalık artsa bile, insanın içinde hep eksik bir şey var. Kimi buna yalnızlık der, kimi arayış, kimi de bir dua. Ve bazen öyle bir an gelir ki hiçbir kelime yetmez. Sadece baş eğilir, eller kalkar. Orada artık anlatmak değil, anlaşılmak ister insan. İşte biz bugün o halin izini süreceğiz. Zamanı durdurup zamanın ötesinden bakacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dua ettiyse Rabbine, nasıl sabrettiyse, nasıl beklediyse, işte o hal üzere öğreneceğiz dua etmeyi. Şimdi kapatalım gözlerimizi. Modern hayatın sesi azalsın kulaklarımızda. Zamanın ipini elimizde tutalım ve zamanı geriye saralım. Asırlar öncesine, Kabe'nin gölgesine.

Mekke'nin, Medine'nin, Taif'in sokaklarına gidelim. Orada beşikten mezara kadar her anı dua ile yaşayan bir insan var. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kimi zaman yorgun, kimi zaman umut dolu. Ama hep Allah'a yönelmiş, sabır ve teslimiyetle dolu. Yorulsa da, kırılsa da hep dilinde dua. Çünkü onun duası en güçlü silahıydı. Dua ederken çok dikkat eder, Allah'a kabul edileceğine gerçekten inanarak dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez nasihatinde bulunurdu. Dua, Peygamberimizin hayatının her yerindeydi. Rahmet elçisi dua ile yatar, dua ile kalkardı. Sadece zor zamanlarda değil, hayatının her anında ve her adımında dua ile yaşardı. Hayatın adeta yeniden dirilişini ifade eden sabah vaktinde, Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık, senin kudretinle akşama gideriz, senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım diye dua ederdi. Bir başka rivayete göre de yatacağımız zaman, ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru diye dua etmemizi buyururdu. Sadece kendi için değil, ümmeti için dua ederdi. Henüz doğmamış bizler için, ismini bilmediği ama kalbinde taşıdığı ümmeti için gözyaşı dökerdi. Alemlere rahmet Peygamberimiz bir gün, sizden her kime dua kapısı açılmışsa ona rahmet kapıları açılmıştır. Allah'tan istenilen şeyler arasında ona en sevimli geleni afiyettir. Dua, başa gelen ve henüz gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Öyleyse ey Allah'ın kulları, duaya sarılın diye uyarmış, dua ediyorum ama kabul olmuyor mu ya Resulallah diyenlere de Resulullah şöyle cevap vermişti. Sizden biriniz dua ettim de duam karşılık görmedi deyip acele etmediği müddetçe duası karşılık bulur diyerek duadan vazgeçmemesi gerektiğini öğretmişti. Allah Resulü dua edeceğinde bazen kıbleye yönelir, bazen koltuk altı görünecek kadar ellerini kaldırır, bazen avuçlarını açarak, bazen de avuçlarını birleştirerek içtenlikle dua ederdi. Dua ettikten sonra ellerini mutlaka yüzüne sürer ve ashabına da bunu tavsiye ederdi. O geceleri kimse görmeden kalkar, ellerini kaldırır, gözyaşı dökerdi. Gece yarısından sonra ve farz namazlarının arkasından yapılan duaların daha çok kabule şayan olduğunu söylerdi. Dua ederken kararlı davranırdı. Dua ettiği zaman 3 kere tekrar eder, Allah'tan bir şey istediği zaman 3 kere isterdi. Hazreti Peygamber Allah'a onun güzel isimleriyle dua etmekten hoşlanırdı. Rahmet elçisi hayatı boyunca hiç beddua etmedi. Ne zor anlarında ne de karşılaştığı en ağır zorluklarda. Taif'te en acı sözlerin, en zalim davranışların hedefi olduğunda bile kendini incitenlere karşı kin tutmadı, beddua etmedi. Orada taşlarla, sözlerle yaralansa da ümmeti için hayır üzere dua etti. Ve her duasını aminle mühürlerdi. Ve bugün, o nasıl dua etmişse öyle dua ediyoruz. O ne istemişse Rabbinden biz de onu istiyoruz. Affedilmek, arınmak, yakın olmak için. O neden sakınmışsa biz de onlardan sakınıyoruz. Kinden, kibirden, gafletten, nankörlükten. O nasıl ellerini açmışsa öyle açıyoruz biz de ellerimizi. O nasıl susmuşsa öyle susuyoruz kelimelerin yetmediği yerde. O nasıl ağlamışsa secdede öyle ağlıyoruz

biz de içimizden içimize. O neye sığınmışsa biz de oraya sığınıyoruz. İlme, rahmete, afiyete, merhamete. O neye güvenmişse biz de ona güveniyoruz. Yalnızca Allah'a.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Habeş kralı Necaşi'si Ashamen'in yeğeni olan ve Hazreti Peygamber'e hizmet etmesiyle tanınan Zu-Mihmer anlatıyor. Biz bir seferde Resulullah'la beraberdik. Yolda giderken Allah Resulü aniden hızlandı. Genelde bir yolculuk esnasında yanındaki yiyecek içecek azaldığında böyle yapardı. Biri ona, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar geride kaldılar," deyince durdu ve geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Geride kalanlar yetişip bütün yolcular bir araya toplanınca Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek, "Hafifçe uyusak size faydalı olur mu?" dedi ve müsait bir yerde konakladı. Sonra da, "Bizi bu gece kim bekleyecek?" diye sordu. Ben de, "Ben beklerim," diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Resulü devesinin yularını bana verdi ve, "Şunu al, sakın dikkatsiz davranma," dedi. Ben de Resulullah'ın devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup fazla uzaklaşmaksızın biraz ilerledim. Sonra iki deveyi otlamaları için bıraktım ve onları gözetlemeye başladım. Ancak uyku ağır bastı ve oracıkta uyuyakaldım. Hatta güneş doğup yüzümde sıcaklığını duyuncaya kadar hiçbir şeyi hissetmedim. Güneşin sıcaklığını hissedince hemen uyandım. Sağıma soluma baktım. Neyse ki iki binek de fazla uzaklaşmamış, yakında bir yerde duruyorlardı. Allah Resulü'nün devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup topluluktan bana en yakın olan kişiye yaklaştım. Onu uyandırdım ve "Namaz kıldınız mı?" diye sordum. "Hayır," dedi. Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e, "Su kabında su var mı?" diye seslendi. "Evet, sana kurban olayım ya Resulullah," dedi. Bilal onun için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. O da ezan okudu. Hazreti Peygamber kalktı, acele etmeksizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı. Sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmeksizin sabah namazının farzını kıldı. Topluluktan birisi, "Ey Allah'ın Resulü, kusurlu davrandık," deyince, "Hayır, Allah önce ruhlarımızı aldı, sonra bize geri verdi ve namazımızı kıldık," buyurdu. Hatta ümmetini daha da rahatlatmak için o şöyle buyurmuştur: "Allah'a hamd ederiz ki bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi. Fakat ruhlarımız yüce Allah'ın elindedir. Uyuyorduk. O ruhlarımızı dilediği zaman gönderir."

Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi, Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, biz de pek çok. Onlar yerlerinde dursun.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kâbe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selim'i oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Evet ya Resulallah, bunu istemiştik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selim oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan rivayet edilen Hirakil kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakil Ebu Süfyan radıyallahu anh'a "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "Bize yalnız Allah'a ibadet edin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın," diyor. "Ve bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor," dedi.

Sehl bin Sa'd es-Sa'idi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından evvel 4 rekat sünnet namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnanarak, sevabını Allah'tan umarak Ramazan'da oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.

Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim, canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası, 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah katındaki yüksek değerini konuşuyoruz. Bu meyanda geçen dersimizden itibaren Efendimizin güzel isimlerini okumaya başlamıştık. Daha ziyade Ahmet ve Muhammed adları üzerinde durduk. Dedik ki Ahmet ismi Allah'ı Celle Celaluhu herkesten daha iyi öven, daha çok öven manasına gelir. Yani daha çok hamd eden manasına gelir demiştik. Muhammed isminin de Sultan-ı Enbiya Efendimizin hamd edenlerin en büyüğü olduğunu, övülenlerin en üstünü olduğu, en çok hamd eden manasına geldiğini söylemiştik. Aynı zamanda hem methedilenlerin en değerlisi hem de hamd edenlerin en değerlisi olduğunu söylemiştik. Ve livaül hamd'den bahsettik konumuzla ilgili olarak. Kıyamet gününde livaül hamd sancağının Efendimiz'e verileceğini söylemiştik. Rabbim hepimizi onun altında cem eylesin. Övgünün en üst derecesine vardığını göstermek için ahirette her yerde övgüyle anılması

0: yaptığı için o gün ahiret gününde mahşerde Rabbimizin onu makamı Mahmud derecesine çıkaracağını söylemişti. Ve şurada kaldık. Yahmeduhu fihil evvelun vel ahirun bi şefaatihi lehum. Resul-i Kibriya aleyhi ekmelit tahayya Efendimiz mahşerde dünyaya gelen bütün insanlara şefaat edecek. Bu sebeple herkes onu övecektir. Bu şefaatim, şefaat-ı kübra manasına geldiğini söylemiştik. Yani hesapların bir an önce görülmeye başlaması manasında. Çünkü millet güneş tepeye dikilmiş, mahşerde perişan olmuş. Uzun süre beklemişler hesap başlasın diye, bir türlü başlamıyor. Bütün peygamberleri dolaştıktan sonra Efendimiz'e gelecekler ve hesabın bir an önce başlaması için ondan şefaat isteyecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Cenab-ı Mevla'nın huzuruna, daha doğrusu arşın altına gidecek, secdeye kapanacak ve "Ya Rabbi, bir an önce bu insanların hesabını başlat" diye niyazda bulunacak. Ve müellifimiz şöyle devam ediyor, Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. Ve yeftahu aleyhi fihi minel mehamid kema kale sallallahu aleyhi ve sellem ma lem yu'ta gayruhu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi Allah Teala makamı Mahmud'da hiçbir peygambere nasip etmediği, dünyada öğretmediği, kimseye öğretmediği hamdü senayı Peygamber Efendimiz'e ilham edecek. Yani beni şöyle öv, beni şöyle methet diye Efendimiz'in kalbine söyleyeceği hamd sözcüklerini ilham buyuracak. Ve semma ümmetehu fi kütübi enbiyaihi bil hammadin fe hakikun en yüsemma Muhammeden ve Ahmeden. Hak Teala Celle Celaluhu peygamberlerine indirdiği kitaplarda Muhammed ümmetini anmıştır. Ne diye anmıştır? Hammadun diye. Yani her durumda Allah'ı hamd edenlerdi. Eski kitaplarda bizden böyle bahsetmiştir. Elhamdülillah. İşte elhamdülillah diyoruz biz de. Bak her fırsatta. Nasılsın kardeşim? Elhamdülillah. Ne yapıyoruz? Allah Teala'yı hamd ediyoruz, değil mi? Dilimizde hamd sözü hiç düşmez elhamdülillah. Ne güzel değil mi? Hamd edenler diye demek ki eski kitaplarda ümmeti Muhammed anılıyor. Elhamdülillah. Allah Teala'nın pek üstün özellikler verdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygamberin Muhammed ve Ahmet gibi güzel adlarla, yani hamdi ifade eden adlarla anılması pek uygun düşmüştür. Sümme fîhâ zeynil ismeyni min acâibi hasâisihî ve bedâi âyâtihî fennün âhâr ve hüve ennallâhe cellesmuh hamâ en yüsemmâ bihimâ ahadun kable zemânihî. Müellifimiz diyor ki Muhammed ve Ahmet isimlerinin hayret verici özellikleri vardır. Bu özelliklerden biri Allah Teala'nın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den önce hiçbir kulunun Ahmet ve Muhammed adını almasına izin vermemiş. Kimsenin böyle adlandırılmasına Allah Teala izin vermemiş. Bu ismi daha önce kimse kullanmamış. Emma Ahmet ellezî utâ fil kütüb ve beşşerat bihil enbiya femena Allahu Teala bi hikmetihi en yusamma bihi ahadun gayruhu ve la yud'a bihi mad'uvun qablahu hatta la yadkhula labsun ala da'ifil kalb ev şek. Şimdi müellifimiz Ahmet ismi şerifi hakkında bilgi veriyor. Diyor ki Ahmet ismi ilahi kitaplarda geçer ve peygamberler tarafından müjdelenen bir isimdir. Kainatın Rabbi Celle Celaluhu bilemediğimiz ilahi hikmetiyle Resul-i Kibriya Efendimiz'den önce başka kullarının bu ismi almasını önlemiştir. İzin vermemiştir. Bunun inceliği şudur diyor. Aklı ve görüşü pek sağlam olmayan kişiler Ahmet adını bir başka şahsın adı olarak duysaydı, bu Ahmet acaba hangi Ahmet diye aklı zihni karışabilirdi. Yani bu Ahmet acaba şu kitabımızda anlatılan peygamber olan Ahmet mi diye insanların aklı karışabilirdi. Bir takım insanlar böyle şeyler söyleyebilirdi diyor müellifimiz. Onun için Allah Teala Ahmet isminin kimseye verilmesine izin vermemiştir. Kullanılmasına izin vermemiştir. Ve kezalike Muhammed. Muhammed ismi de böyledir diyor. Eydan lem yusemme bihi hadun minel arab ve la gayrihim ila en şa'a kubeyle vücudihi sallallahu aleyhi ve sellem ve miladihi enne nebiyyen yub'asu ismuhu Muhammedun fesemma kavmun kalilun minel arabi ebnâehum bizalik raca'e en yekûne ahadahum huve vallahu a'lemu haysu yec'alu risalete. Allah Teala Ahmet ismini nasıl korumuşsa Muhammed ismini de aynı şekilde korumuştu. Kimseye bu ismin verilmesine müsaade buyurmamış. Araplarda veya başka milletlerde Muhammed adında hiç kimse görülmemişti. Yalnız Peygamberi Alişan Efendimiz doğmadan kısa bir süre önce Muhammed adında bir peygamberin geleceği bilgisi İncil'de geçtiği için, bu bilgi verildiği için rahipler, papazlar bu bilgiyi vermeye başlandılar. Yani yakında Muhammed adında bir peygamber gelecek diye konuşmaya başladılar. Bunun üzerine bazı Araplar o beklenen peygamber benim oğlum olsun diye çocuğuna Muhammed adını vermeye başladı diyor müellifimiz. Efendimiz dünyaya gelmeden kısa bir süre önce. Halbuki diyor Allah peygamberliği kime vereceğini herkesten iyi bilir elbette. Demek ki bazı babalar böyle arzu etmişler. O benim oğlum olsun o peygamber filan arzusuyla çocuklarına Muhammed adını vermişler. Kimmiş bunlar? Müellifimiz onları da yazmış. Okuyup geçelim. Bu isimler Peygamber Efendimiz'den önce Muhammed adını alan şahısların isimleridir. Vahum Muhammed bin Uhayha bin Julah el-Evsi, Muhammed bin Mesleme el-Ensari, Muhammed bin Bera el-Bekri, Muhammed ibni Süfyan bin Mücaşi, Muhammed bin Humran el-Cufi, Muhammed bin Huzai es-Sülemi. La sabi'a lehu. İşte bu altı kişidir, yedincisi yoktur diyor. Bunlar Muhammed adını almışlardır. Ve yukalu evvele men sümmiye bi Muhammedin Muhammed ibn Süfyan vel yemenu tekulu bel Muhammed ibn el Yahmet bin el Est. Bu sayılan isimlerden ilk olarak Muhammed adını alanın Muhammed ibn Süfyan olduğu söylenmektedir. Yemenliler ise ilk olarak Muhammed adını alanın Est kabilesinden Muhammed İbni Yahmud olduğunu söylerler. Evet, bunları geçelim. Sümme hanallahu kulle men tüsemmâ bihi en yedde'iyen nübüvveh ev yedde'iha ahadun lehu ev yazhara aleyhi sebebun yüşekkekü ahaden fi emrihi hatta tahakkatet Es-simetâni lehu sallallahu aleyhi ve sellem ve lem yunâza fîhime. Müellifimiz diyor ki Allah Teala Celle Celaluhu Muhammed ismini alan bu insanları ben peygamberim demesine fırsat vermemiştir. Muhammed adını babaları koymuş ama Allah Teala onlara bu fırsatı vermemiştir. Veya birinin kalkıp da falan şahıs peygamberdir demesine de İzin vermemiştir. Allah Teala bu fırsatı kimseye vermemiş. Yahut cahiliye devri halkından birinde olağanüstü bir durum görülmesine izin vermemiş. insanların acaba beklenen peygamber bu mudur diye şüphelenmesine fırsat vermemiştir. İşin sonunda olması gereken olmuş, Ahmet ve Muhammed sıfatları ve alametleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de gerçekleşmiştir. Hiç kimseye bunu tartışma fırsatı doğmamıştır. Peygamber mi değil mi diye. Hiç kimse de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rahatsız etmemiştir. Diyor. Ve emma kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi müellifimiz Peygamber Efendimizin diğer isimlerine geçiyor. Ve enel mahi ellezî yemhullahu bihil küfr. Fefüssire fil hadis ve yekûnü mahvul küfri imma min Mekke'te ve biladil Arab ve ma züviye lehu minel ard ve vu'ide ennehu yebluğuhu mülkü ümmeti ev yekûnül mahvu amma bimâne zuhur vel galebe kemâ kâle teâlâ liyuzhirahu aleddini kulli. Yukarıda şunu okumuştuk geçen derste. Efendimiz buyuruyordu ki benim bir adım da mahidir. Mahi. Allah Teala inkarcılığı benimle yok edecektir, mahvedecektir demektir. Mahi, mahveden demek. Neyi mahveden? Küfrü, kafirliği, inkarcılığı Allah Teala benimle mahvedecektir. Bu hadisi okumuştuk. Mahinin manası bu. Küfrü imha eden, yok eden. İşte bunun içindir ki daha kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken İslam dışındaki inançlar, dinler yani küfür Mekke'den, Arabistan'dan silinmiştir. Efendimiz daha hayattayken Arabistan tamamen Müslüman olmuştur. Efendimiz de bunu niyaz ediyordu Allah Teala'da. Bu inkarcılık, bu küfür şuralardan da silinecektir diyor müellifimiz. Peygamber aleyhisselama şöyle gösterilen yerler var. Bu yerler senin ümmetine verilecektir. Senin ümmetin buralara hakim olacaktır diye Peygamber Efendimiz'e gösterilen yerler vardır. Elhamdülillah. Efendimiz'e Allah Teala senin ümmetinin sınırları buralara kadar gelecektir. Buralara hakim olacaklardır diye göstermiştir. Çünkü Allah Teala Fahri Kainat Efendimiz'e senin vefatından sonra ümmetinin mülkü buralara kadar uzanacaktır diye ona vaat etmiştir, vaat buyurmuştur. Hadis-i şerifte geçen mahv kelimesinin manası diyor müellifimiz daha geniş olabilir. Bu kelime İslamiyet'in her yerde ve her zamanda bütün dinlere ve bütün milletlere hakim olacağını gösterir. İşte ayeti kerimede bunu gösterir diyor müellifimiz. Estağfirullah. Hüvellezî ersele resûlehu bil hüdâ ve dînil hakkı liyuzhirahu aleddini kulli velev kerihel müşrikû. Elhamdülillah. Allah Teala buyuruyor ki Resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hidayet ve hak ile gönderen odur, Allah'tır. Müşrikler isterse hoşlanmaz. Allah Teala böyle buyuruyor. Velev kerihel müşrikû. Müşrikler isterse öfkelerinden, hasetlerinden gebersin. Allah Teala Resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hak ve hidayetle gönderen odur buyuruyor. Elhamdülillah. Fakat verede tefsiruhu fil hadis, bu okuduğumuz ayeti kerimenin tefsiri hadisi şerifte geçiyor. Hadisi şerif neydi kardeşlerim? Hadisi şerif ne demekti? Hadisi şerif Kur'an-ı Kerim'in tefsiri demektir. Allah Teala Resul-i Ekrem Efendimiz'e ne buyuruyordu? Senin vazifen beyan etmek, açıklamak, tebyin. Yani Kur'an-ı Kerim'in ne manaya geldiğini, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ne manaya geldiğini insanlara beyan etmek. Kim vermiş bu emri Peygamber Efendimiz'e? Allah Teala vermiş. Efendimiz yapmış mı bu emri, yerine getirmiş mi? Elbette. Getirmez olur mu? Ne yapmış? Açıklamış. Peki Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i açıkladığı o sözlerine biz ne diyoruz? Hadis-i şerif diyoruz. Hadis budur işte. Evet, mahi kelimesi, günahların affedilmesi, silinmesi meselesi cahiliye devri halkıyla ilgilidir. Veya bir başka dine mensup iken o dini bırakıp Müslüman olanlarla ilgilidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir insan bir başka dinde İslamiyet'e geçtiği vakit Allah Teala onun daha evvel işlediği bütün günahları siler, mahveder. Mahi. Ne kadar günahı varsa dikkate alınmaz. Ebu Cehil de Müslüman olsaydı onun da bütün günahları silinip gidecekti. Ve kavluhu ve enel haşirul lezi yuhşarun nasu ala kademi ey ala zemani ve ahdi ey leyse ba'di neviyyü. Fahri Cihan Efendimizin şu hadisi şerifini de burada hatırlayalım. Buyuruyor ki benim bir adım da haşirdir. Haşir, haşreden. Yani ben peygamber olunca insanlar bana inanacaklar ve arkamda toplanacaklar demektir bunun manası. Sultan-ı Enbiya Efendimiz bu hadisiyle kendisinden sonra peygamber gelmeyeceğini haber vermiş, insanların kendisine tabi olacağını, arkasından gideceğini haber vermiştir. Kemâ kâle ve hâtemün nebiyyin. Allah Teala da Ahzab suresinin 40. ayeti kerimesinde Estağfirullah velâkir rasûlallâhi ve hâtemen nebiyyin buyuruyor. O Allah'ın elçisidir ve bütün peygamberlerin sonuncusudur manasına gelmek üzere Allah Teala böyle buyuruyor. Yani bu gerçeği böyle dile getiriyor. Ve sümmiye akiben. Peygamber Efendimizin bir adı da Akip'tir. Akip. Liennehu akabe aleyhisselam gayrehu minel enbiyay. Resul-i Kibriya Efendimiz diğer peygamberlerin ardından geldiği için, son peygamber olduğu için kendisine Akip ismi verilmiştir. Akip denmiştir. Diğer peygamberleri takip eden ve sonuncu olan manası. Ve fis sahih. Sahih bir hadisi şerifte, yani Sahih-i Müslim'de geçen bir hadisi şerifte enel akibul lezi leyse ba'di nebiyyün buyuruyor Efendimiz. Ben kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan akibim. Kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan son peygamberim buyuruyor. Ve kil mâne alâ kademi ey yuhşerun nâsu bi müşahedeti. Okuduğumuz hadisi şerifte ben peygamber olduktan sonra insanlar benim ardımda toplanacaktır buyurdu ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ifade şöyle açıklanıyor. Kıyamet gününde insanlar gözümün önünde toplanacaktır. Bunun manası bu. Alâ kademî. Bir yorum, bir izah tarzı böyle. İnsanlar benim gözümün önünde toplanacak. Benim ardımda toplanacak diye açıklayanlar var veya insanlar kıyamet günü benim gözümün önünde toplanacaktır diye açıklayanlar var. Kemâ kâle teâlâ estağfirullah litekûnû şühedâ alennâs ve yekûner resûlü aleyküm şehîdâ. Bakara suresinin 143. ayeti kerimesinde Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey ümmeti Muhammed, bize hitaben ya. Böylece siz Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden öğrendiğiniz üzere bütün insanlara şahit olacaksınız. Daha evvel gelmiş olan peygamberlerin ümmetlerine şahit olacaksınız. Yani kıyamet gününde o insanlara Allah Teala soracak. Size peygamber geldi mi? Yok diyecekler. Bize peygamber filan gelmedi. Allah Teala ümmeti Muhammed'e soracak. Siz söyleyin bakalım bunlara peygamber geldi mi? Biz diyeceğiz ki evet geldi ya Rabbi. Nereden bilerek söyleyeceğiz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Onun için biz diğer ümmetlere şahit olacağız. Siz diğer ümmetlere şahit olacaksınız, bu demektir. Peygamber de size şahit olsun diye buyuruyor Allah Teala. Yani Peygamber Efendimiz de bizim imanımıza şehadet edecektir. Şifa-i Şerif'in bazı nüshalarında şu ifade var. Ve kil, ala kademi ala sabikati. İnsanlar benim ardımda toplanacaktır hadisi şerifini. Bazı alimler şöyle anlamışlardır. Ben kabrimden kalkıp mahşere gittikten sonra insanlar benim ardımda toplanacaktır. Mahşer yerinde. Kâle Allahu Teala enne lehum kademe sidkin inde rabbihim. Hadisimizde geçen kadem kelimesi Kur'an-ı Kerim'de herkesten ileride, herkesten önde anlamında şöyle geçmektedir. Estağfirullah. Ve beşşirillezine amenu enne lehum kademe sidkin inde rabbihim. Allah Teala buyuruyor ki iman edenlere şunu müjdele. Onlar dürüst oldukları için ve dünyada iken iyi işler yaptıkları için Rablerinin yanında herkesten daha ileride bulunacak. Evet, onlar dürüst oldukları için ve dünyada iyi işler yaptıkları için Allah Teala katında herkesten daha ileride olacaklardır. Nakil ala kademi ey kuttami ve havli ey yeştemiune ileyye yevmel kıyana. Ben peygamber olduktan sonra insanlar benim ardımda toplanacaktır ifadesini şöyle anlayan alimlerimiz de vardır. İnsanlar kıyamet gününde kendilerine şefaat etmemi isteyecekler. Bunun için de benim önümde ve etrafımda toplanacaklardır. İnsanlar benim önümde ve etrafımda bize şefaat et ya Muhammed diye toplanacaklardır. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle anlıyor bazı alimler bunu. Müslümanlar dünyada benim sünnetime ne kadar bağlanmışlarsa, dünyada bana ne kadar itaat etmişlerse, kıyamet gününde de bana o kadar yakın olacaklar. Rabbim bizleri ona itaat edenlerden eylesin. Ve mana kavlihi li hamsetu esma kil inneha mevcudetun fil kütübil mütekaddime ve inde ülül ilmi minel ümemis sabika vallahu alem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece bana mahsus olan 5 tane ünlü ismim vardır buyuruyor. Bu ifadede alimler tarafından farklı şekilde anlaşılmıştır. Benim sadece bana mahsus olan 5 ismim vardır ifadesini farklı şekilde anlamışlardır. Bir anlayış şöyle, bana ait olan bu 5 isim Ahmet, Muhammed, Haşir, Mahi gibi Tevrat ve İncil gibi benden önce gönderilen ilahi kitaplarda da vardır. Bunları geçmiş milletlerin alimleri de bilir. Manasına gelir diyor. Ama sonunda vallahu alem, en doğrusunu Allah bilir diye müellifimiz bu konudaki görüşünü tamamlıyor. Rabbim hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Sıkıntıda bulunan bütün ümmeti Muhammed'i gerek memleketimizde gerek diğer memleketlerde İslam diyarında ve kafirlerin arasında bulunan kardeşlerimizi kafirlerin zulmünden halas eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet

0: Adalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.

0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu. Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu an anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu an bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum," deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi: "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, "Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz" ayetini, "İnsanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir" şeklinde tefsir etmiştir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır." Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün Hazreti Peygamber'e gelen bir adam, "Ya Resulallah, malımı zorla almak isteyen birine karşı ne yapmalıyım diye sorar. Allah Resulü ona Allah'ı hatırlat cevabını verir. Adam tekrar sorar, ya buna aldırmazsa? Yakınındaki Müslümanlardan yardım iste der Allah Resulü. Adam, peki çevremde kimse yoksa? Resulullah, ona karşı yetkililerden yardım iste. Adam, peki yetkililerin müdahale imkanı yoksa? Resulullah, o zaman malını korumak için mücadele et. Ya ahiret şehitlerinden olursun veya malını kurtarırsın. Bir başka rivayette diyalog şöyle devam etmektedir. Adam, mücadele ederken ya ölürsem? Resulullah, şehit olursun. Adam, ya ben onu öldürürsem? Resulullah, onun yeri cehennemdir buyurur.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ
0: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi hayır namına kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Sevgili Peygamberimiz bir gün sahabeye, "Hanginizin iyi, hanginizin kötü insan olduğunu size haber vereyim mi?" diye sordu. Ve ardından şöyle buyurdu. "İyi olanınız, kendisinden herkesin iyilik umduğu ve kötülüğünden güvende olduğu kimsedir. Kötü olanınızsa, kendisinden hiç kimsenin iyilik ummadığı ve kötülüğünden güvende olmadığı kimsedir." Peygamber Efendimiz, iyi bir müminin, örnek bir insanın nasıl olması gerektiğini, sözleri ve yaşantısıyla bizlere göstermiştir. Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz, bir müminde olmaması gereken bir huy olan bencilliği uygun görmemiştir. Bencil insan, kendi benliğinde kaybolan, başka insanlarla sağlıklı beraberlikler kuramayan kimsedir. O, fedakarlıkta bulunma hissinden de yoksundur. Heva ve hevesinin ardından şuursuzca koşar. Hep kendisini merkezde görür. Allah Resulü, "Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği bir şeyi, kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz" buyurarak, bencilliğin imanla bağdaşması mümkün olmayan kötü bir huy olduğunu ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz bu öğüdüyle kendimiz için istediğimiz her şeyi, kardeşlerimiz için de dilemeyi, sakındığımız bütün kötülüklerden onların da uzak durmasını arzulamayı imanımızın bir gereği olarak saymıştır. Böylece aramızdaki ben ve diğerleri ayrımını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca sevgili Peygamberimiz biz Müslümanları bir binanın birbirine kenetlenmiş tuğlalarına, bazen de bir bedenin organlarına benzetmiştir. Böylece birbirimizin derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlu olan ve mümin kardeşimize karşı duyarlı bir toplum olmamızı istemiştir. İslam tarihinden fedakar ve merhamet sahibi insan modelinin sayısız örneğini vermek mümkündür. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de örnek verdiği Ensar'ın yardımseverliği bunlar arasında özel bir yere sahiptir. Onlar, Mekkeli Müslümanların Medine'ye gelmelerinden önce İslam'a girmiş olan kimselerdir. Medine'ye hicret edenleri bütün şefkat ve merhametleriyle kucaklayarak evlerini ve servetlerini kardeşleriymiş gibi onlarla paylaşmışlardır. Bu doğrultuda bencillik yerine başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine yardım ve cömertlikleriyle İslam kardeşliğini oluşturmuşlardır. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmişse, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir. Ebu Tarif Adi bin Hatim Et-Tai radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.

0: Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün, ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tavaf ederken gördüğünü ve şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ey Kâbe! Ne kadar hoşsun, kokun ne kadar da güzel, şanın, hürmetin ne kadar da yüce. Ama canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah nezdinde müminin hürmeti, dokunulmazlığı senin hürmetinden daha büyüktür.

Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil, ama yine de seni tanıyan birini getir, dedi. Orada bulunanlardan biri, ben bu kişiyi tanıyorum, diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, nasıl bilirsin diye sorduğunda, adil ve şerefli biri olarak bilirim, diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu? Karşısındaki kişi, hayır diye yanıtladı. Dini hassasiyetini ortaya koyan, ticari bir ilişkiniz oldu mu? Diye sorduğunda adam, hayır diye yanıtladı. Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu? Sorusuna tekrar hayır cevabını alınca Hazreti Ömer, sen onu tanımıyorsun, dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, git seni tanıyan birini getir, dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Sade Yaşamak adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 520 nolu hadis. Ve an Ebi Abdillahi, Ebu Abdullah'tan gelen bir rivayet. Cabir İbni Abdillahi radıyallahu anhuma. Bu zat Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma, Allah her ikisinden razı olsun. Hem Cabir'den hem de babası Abdullah'tan. Kâle, dedi ki, Ba'athena Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir sefere gönderdi. Ve emmere aleyna Ebu Ubeyde'te. Başımıza da Ebu Ubeyde'yi emir olarak atadı. Radıyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. Netelakka ayran li Kureyş'in. Kureyş'in bir kervanını ele geçirmek üzere, çünkü onlar müminlerin Mekke'de bıraktıklarını gasp edip ele geçirmişlerdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buna mukabelede bulunmak istedi. Hazreti Cabir diyor ki, وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ. Allah'ın Resulü bizi yola gönderirken yanımıza da bir heybe, hurma verdi.

0: lem yecidlena gayrahu. Bize verebileceği başka bir şey bulamadı. Fekâne Ebu Ubeydete yu'tîne temraten temraten. Ebu Ubeyde bize bu hurmalardan teker teker veriyordu. Birer birer veriyormuş. Fakîle bunu duyan etrafındaki gençler dediler ki keyfe kuntum tasna'ûne biha. Yani o bir tek hurmayla ne yapıyordunuz? Tabi Hazreti Cabir bunu yıllar sonra anlatıyor. Artık ortam değişmiştir. Belli bir refaha kavuşulmuş. O eski günlerdeki yokluğu anlamak zorlaşmış onlar açısından. Dolayısıyla seferdeki bir askerin bir hurmayla ne yapabileceğini sormuşlar. Kayfa kuntum tasna'une biha? Kale Hazreti Cabir demiş ki namussuha. Onu biz emmeye başlıyorduk. Kemâ yamussus sabiyyu. Nasıl ki bebek emiyor, biz de hurmayı emiyorduk. Yavaş yavaş. Öyle yiyerek, çiğneyerek değil de hurmayı emerek istifade etmeye çalışıyorlarmış. Muhtemelen böyle yaparak o hurmadan istifadeyi azami düzeyde sağlamak istemişlerdir. Çünkü süreci uzatınca mideye, bağırsaklara ulaştığı süreci iyice uzatınca o gıdadan vücut maksimum düzeyde istifade eder. Tabii bir yandan da kendilerini oyalıyorlar. Açlık hislerini bununla bastırıyorlar. ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ. Sonra üzerine sudan içiyorduk. Yani hurmayı emiyorduk, emeceğimiz kadar. Sonra da üzerine su içiyorduk. فَتَكْف۪ينَ يَوْمَنَا اِلَى اللَّيْلِ. Ve o bir tek hurma bize o günümüzde geceye değin kifayet ediyordu, yetiyordu. Yanı sıra başka ne yapıyorlarmış? وَكُنَّا نَدْرِبُ بَيَصِيِّنَ الْخَبَطَ. Diğer taraftan habat denilen bir yaprağı böyle değneklerimizle vurmak suretiyle dalından düşürüyorduk. ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ. Sonra onu suyla ıslatıyorduk. فَنَأْكُلُهُ. Ve onu yiyorduk. Buradan da bir miktar tabii enerji sağlıyorlar. Kale dedi ki وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ. Derken denizin sahiline ulaştık. فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ. Denizin sahilinde böyle karşımızda yüksekçe bir kum tepesi gördük. Uzaktan baktığımızda dev bir kum tepesi. كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ. Yani uzaktan baktığımızda onu bir dev bir kum tepesi gibi bir şey olarak gördük. فَأَتَيْنَاهُ. Yanına vardık. فَاِذَا هِيَ دَابَّةٌ. Bir de ne görelim? Bu bir hayvan. Bu bir canlı ama tabii ölmüş. Bu hayvana تُدَعَ الْعَنْبَرَ. Amber adı verilen dev bir balık sahile vurmuş. فَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ. Bunun üzerine Ebu Ubeyde dedi ki مَيْتَةٌ. Yani ölü bir halde. Yani leş mi yoksa diye endişe etmişler. ثُمَّ قَالَ. Ama sonra demiş ki لَا بَلْ نَحْنُ رُسُولُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Biz Allah'ın Resulü'nün elçileriyiz. وَفِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Ve biz Allah'ın yolundayız. Ve hadi demek de istiyor ki bu zaten bir balık. Dolayısıyla balığın ölmüş hali leş olmaz. Kaldı ki وَقَدْ اِطْطُرِرْتُمْ. Yani şu an zor durumdasınız. Çünkü ayette Cenab-ı Hak فَمَنِ اِطْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Zor durumda kalanın haddi aşmaksızın haram olan bir şeyi bile yemesine ruhsat vermiş. Dolayısıyla siz bu dev hayvanı elbette yemelisiniz. Bu bir balık sonuçta. Hazreti Cabir diyor ki فَاَقَمْنَا عَلَيْهِ عَشْرًا. Düzeltiyorum. فَاَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا. Bir ay boyunca o balığın civarında kaldık. Yanı başında ondan beslendik. وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِئَةٍ. Ve biz toplamda 300 kişiydik. Ne kadar büyük bir balıksa 300 kişi bir aydır yiyorlar. Var böyle dev, hani balina dediğimiz cinsten balıklar. Hatta o kadar ki hatta seminne diyor, yani kilo bile aldık yediklerimizden. ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهني. Ve hatırlıyorum diyor. Onun göz çukurundan böyle kapla yağ çıkarıyorduk. Ve yine o hayvanın yani balinanın vucudundan ve naktati'u minhul fidara öyle parçalar kesiyoruz ki kethavri ev kekadri thavri yani öküz boyutlarında öküz kadar parçaları kesip kesip yiyorduk. Ve lekad ehaza minna Ebu Ubeyde'te Ebu Ubeyde bizden 13 raculen 13 adamı aldı fe akadahum fi vakbi aynihi. O balinanın göz çukuruna oturttu. Bunlar ve ehaza dila'an min adla'ihi. Hayvanın kaburgalarından bir tanesini oradan çekip çıkardılar. Fe akameha sonra o kaburgayı dikti böyle. Thumma rahala a'zama ba'irin ma'ana fe marra min tahtiha. Yanımızda bulunan en iri deveyi getirip bu kaburganın altından geçirdi. Böylece balinanın kaburgasının büyüklüğü hakkında bir fikir edinmiş olduk. Bir kaburgayı böyle dikince onun o kavisli halinin altından en iri deve rahatlıkla geçmiş. وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ Ve onun etlerinden yanımıza etler aldık. Tabii bunlar kurutulmak suretiyle bilahare yemek için. Demek ki hayvanı bitirememişler. Artık oradan ayrılacaklarken de yanlarına onun etlerinden kurutup almışlar. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَد۪ينَةَ Biz Medine'ye gelince اَتَيْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. فَذَكَرْنَا ذَٰلِكَ لَهُ Ve ona bu durumu anlattık. فَقَالَ O da bunun üzerine dedi ki هُوَ رِزْقٌ اَخْرَجَهُ اللّٰهُ لَكُمْ O Allah'ın önünüze çıkardığı bir rızıktır. فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطَعِمُونَ Yanınızda onun etinden var mı bir şeyler? Bize de tattırın. فَاَرْسَلْنَا اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ Bunun üzerine biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun etinden gönderdik. فَاَكَلَهُ O da onu yedi. رَوَاهُ مُسْلِمٌ Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. İmam Nevevi'nin bu rivayeti burada vermesinin şöyle bir sebebi olabilir. Konumuz sade yaşamak. Zorlu koşullarda az sayıda imkanlarla ve az bir gıda ile mücadeleye devam edebilmek, hayatta kalmaya devam edebilmek, vaktiyle o zorlu koşulları yaşayan sahabenin nasıl bir direnç ve mukavemet gösterdiği ve hakim olan bu yokluğa rağmen nasıl Allah yolunda direndiğine dair önemli bir anlatımla karşı karşıyayız. O kadar ki yola çıkmışlar, Allah'ın Resulü onlara sadece bir heybe dolusu hurma vermiş. Yani bugünkü tabirle bir çuval hurma olsun bu. Ayette geçiyor ya hani قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ Sizin için bir binek bulamıyorum. Dediği zamanlardaki gibi bunlar için binek bulamaması şöyle dursun. Belki önemli bir kısmı yaya gidiyor. Doğru düzgün yanlarına yiyecek de verememiş. Ama düşmanla olan mücadele imkanlar zorlaştı diye terk edilecek bir şey değil ki. Diğer türlü düşman iyice cesaret alır ve daha fazlasını gelip gasp etmeye çalışır. Tabii rivayetin bir başka boyutu da bunu göze alan bu kahramanlara Cenab-ı Hakk'ın mucizevi bir biçimde bir balinayı gıda olarak sunmuş olması, Resulullah'ın yanlarına veremediği gıdayı Cenab-ı Hakk'ın denizden çıkarması ve bunları bir aydan fazla bir süre doyurması, o da rivayetin diğer tarafındaki Hak Teala'nın zorda kalan kimselere hiç tahmin edemeyecekleri, hesaplayamayacakları bir yerden rızık verebileceğine dair bir anekdot. Hak Teala buyurdu ki, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Bir kimse Allah'a güvenirse Cenab-ı Hak ona kafidir. Başka bir ayette buyurdu ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Bir kimse sakınırsa, Cenab-ı Hakk'ı gözetirse Allah ona bir çıkış oluşturur. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Ve onu hiç ummadığı bir yerden rızıklandırır. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı. İnsan daha dünyaya gelmeden önce anne karnında güven duygusunu tadar. Annesinin ve babasının şefkatli dillerinden terennüm edilen güzel sözlerle güven dolu bir hayata başlayacağını daha o günlerde idrak etmeye başlar. Gözlerini açtığı ilk anda annesinin sinesinde, babasının ellerinde güven duygusunu tazeler. Hele hele ninnilerle anne kucağında geçirilen vakitler esasında hep bir güvenin inşasıdır. Bu duygu insanın yüreğine o kadar işlemiştir ki kişi hayatı boyunca hep bu duyguyu arzular, hep bu duyguyu arar. Kendisini güvende hissettiği her yerde yüzünde gülücükler açar. Ruhu huzura erer, bedeni rahatlar, gönlü mutmain olur. Etrafına neşe saçar. Güven duygusu zedelendiğinde ise kişinin içine kapandığını görürüz. En kolay verilen sadaka olan tebessümü dahi etrafından esirger olduğuna şahitlik ederiz. Esasında insanın arzuladığı, güven duyduğu ve huzur bulduğu bir aile yuvasıdır. Akraba, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileridir. Okul, iş, ticaret ve sosyal hayatıdır. Hasılı insanın istediği güven dolu bir dünya ve içinde güvenle yaşayacağı bir hayattır. Eşlerin birbirinden emin olduğu, ellerinden ve dillerinden birbirlerine zarar gelmediği, kem söz ve kötü davranışların sergilenmediği bir yuva ne kadar da güzeldir, ne kadar da değerlidir. Yaramazlık ya da şımarıklık olarak adlandırdığımız, ancak çocuğun içinde yeşerttiği bir meyve olarak etrafına saçtığı bu davranışlar da esasında güvenin bir neticesidir. Zira çocuklar kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda özgüvenle hareket ederler. Güzel ve etkili konuşmasından dolayı büyümüş de küçülmüş dediğimiz çocukların yetişme ortamları da güven doludur. Yine kişi güven duyduğu akrabalarını daha fazla ziyaret etmek ve evinde ağırlamak ister. Ev alırken evin konumuna baktığı kadar evin güvenilir bir yerde olmasına, komşularının güven duyacağı insanlar olmasına özen gösterir. Güven duyduğu arkadaşlarını dost beller, sırdaş edinir. Öğretmenlerine güvenen bir öğrenci, gayret göstermekle büyük başarılara imza atacak bir çalışma disiplini elde eder. Güvene dayalı bir iş ortamında kişi kendisinden beklenilenden daha fazla performans gösterir, mesai mefhumunu gözetmeden insanlara hizmet vermenin gayretinde olur. Aldatmadan ve aldatılmadan yapılan ticari faaliyetler bereketlenir, gelişir, vatana ve millete fayda sağlar. Birbirine güven veren insanların oluşturduğu bir toplumda sevgi ve saygı, adalet ve merhamet, iyilik ve muhabbet neşv-ü nema bulur. Üzülerek ifade etmek gerekir ki her geçen gün güven duygusunun zedelendiği bir dünya

dünyaya uyanıyoruz. İnsanlar güvenin yapı taşlarından olan selamı birbirinden esirger oldu. Bırakın tanıdığı insanı tanımadığı insanlara bile selam vermeyi, hal hatır sormayı güven toplumunun bir parçası olarak görenler birbirlerine yabancılaşmaya başladı. Bunun sonucunda da dostane ve samimi ilişkiler yerini hasmane ve çıkarcı bir hale bıraktı. Nice eşler ayrılığı birlikteliğe tercih eder oldu. Mutlu olmanın yollarını aralamak yerine kendi elleriyle kendilerini tehlikeye attılar da mutsuzluğun hazin sonuna duçar oldular. Böyle bir yuvanın mahzunu olan çocuklar, güvenin otağı olması gereken anne babanın yanında güvensizliğin girdabına sürüklenmeye başladı. Birlik ve beraberliğin sağlam olması gereken akrabalar arasına ayrılık düştü. Bitmek bilmeyen küslükler akrabaları birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Komşular ilişkilerini zayıflatmaya, mesai arkadaşları birbirine sırt dönmeye, ticari hayat aldatmalar yüzünden sekteye uğramaya başladı. Hele hele bir durum var ki yürekleri sızlatan, ciğerleri dağlayan, göz pınarlarını kurutan, başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde zalimlerin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz, güvensizliğin en zor hallerini yaşıyorlar. Gece yattığında sabaha uyanamamanın, sabah evinden çıktığında bir daha eve dönememenin, hanesine döndüğünde ise anne babasını, eşini, çocuklarını ve torunlarını bulamamanın güvensizliğiyle baş başa kalmış durumdalar. Omuz omuza yürüyen arkadaşlar, insan olarak hiç kimsenin kabul edemeyeceği bombalar altında can verip omuzlarda kabirlere götürülüyorlar. Sadece İslam beldeleri mi? Kendilerini her şeyden ve herkesten üstün gören azgın bir topluluğun yaptıklarından dolayı insanlık ailesi topyekun güvensiz bir dünyada yaşamaya mahkum edilmek isteniyor. İşte böylesine bir çağda güvenilir insanların oluşturduğu güvenli bir toplum, güven medeniyeti kurmak ve güvenli bir dünya inşa etmek istiyorsak ki istemeliyiz, sorumluluklarımızı idrak etmeliyiz, var gücümüzle çalışmalıyız, bunun yolu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatındadır. Peki nedir güven? Güven, gönülleri birbirine bağlayan, eşleri aile kılan, toplumların geleceğe huzurla adım atmalarını sağlayan ahlaki değerlerden biridir. Bu değer, ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın dünyaya gönderilişinden ila nihaye kıyamete kadar gelecek bütün insanlık için vazgeçilmezdir. Zira güvenin hakim kılındığı dönemlerde zulüm ve haksızlıklar dünyada kendisine yer bulamamıştır. Kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar gelmemiş, insanlar huzur içinde bir arada yaşamışlardır. İman kelimesi emn kökünden gelmekte olup güvende olmak demektir. Mümin, etrafına güven veren, elinden ve dilinden emin olunandır. İslam kelimesi ise seleme kökünden gelmekte olup selamet, barış ve huzur gibi anlamlar ifade etmektedir. Müslüman kendisi selamete ermiş, iç barışını sağlamış, huzura kavuşmuş, bununla beraber çevresine de selamet vermiş, barışın ve huzurun teminatı olmuş kimsedir. İman ve İslam'ın, mümin ve Müslümanın kelime anlamları birçok farklı noktaya dikkatlerimizi çekmekle beraber şu hakikate de işaret etmektedir. Güzel bir insan, iyi bir Müslüman olmanın yolu, iman hakikatlerine gönülden bağlanıp kendisini güvene almaktan ve başkalarına güven vermekten, kendi içinde sağladığı barış ve huzuru bütün dünyaya aktarmaktan geçmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı güven hissettikleri kişidir. Yüce Rabbimizin insanlığı dosdoğru yola iletmeleri için gönderdiği rahmet elçisi tüm peygamberlerin ortak sıfatlarından biri de emanettir, güvenilir olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şura suresinde 5 ayrı yerde peygamberlerin kendi dillerinden kavimlerine "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim" dedikleri bizlere aktarılmaktadır. Evet, bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine göndermiş olduğu vahyi güvenli bir şekilde içlerinde yaşadıkları toplumlara aktarmakla kalmamışlardır. Onlar hayatları boyunca yalan söylememiş,
doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamış, ağızlarından kötü söz çıkmamış, evinde, işinde ve sosyal hayatta güven duyulan bir insan olmuş, böylelikle hem yaşadığı bölgelerdeki kişilere hem de bütün insanlara rehberlik etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şuayb aleyhisselam, kızları ve Musa aleyhisselamla ilgili şu kıssa ne kadar da dikkat çekicidir. Musa, Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur," dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı," dediler. Bunun üzerine Musa, onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım," diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun," dedi. O iki kızdan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır," dedi. Güven duygusunun en sade, en güzel ve en doğru hali kulla Rabbi arasındadır. Kendisine güvenilecek yegane varlık Allah Teala'dır. Cenab-ı Hak kendisine dayanıp güveneni asla yalnız ve yardımsız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Allah'a güven duyulmasının en güzel örneğini ve öğretisini Peygamber Efendimiz'den öğrenmekteyiz. Bir defasında Allah Resulü ve Muaz bin Cebel yolculuk ediyorlardı. Peygamberimiz 3 defa "Muaz" diye seslendi. Muaz ise her seferinde "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Peygamber Efendimiz, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz da "Allah ve Resulü daha iyi bilir," cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır." Sevgili Peygamberimiz tekrar, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu ve ardından da şu müjdeyi verdi: "Kendisine kullukta bulunması ve hiçbir şeyi ortak koşmaması halinde Allah'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır." Evet, kul Rabbine yönelir, onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınırsa Rabbi de ona merhamet eder, günahlarını bağışlar, dünyasını ve ahiretini cennet kılar. Yeter ki kul Rabbine güvenmekten ve ona yönelmekten geri durmasın. Yeter ki kul Rabbinin kendisine şah damarından yakın olduğunu, dua ettiğinde icabet edeceğine, yalnız ve yardımsız bırakmayacağına gönülden inansın. İşte bu güvenin sonunda Cenab-ı Hakk'ın kuluna müjdesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır: "Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine derin saygı duyanlara mahsustur." Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya Yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir. Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem, Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu, dedi. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki, Allah'ın kulları arasından sadece

0: bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz Enes bin Malik'e şöyle demiştir. Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udhu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk, ve a'udhu billahi min şerri asedin ve esved, ve min elhayyeti vel akrab, ve min sakinil beled, ومن والد وما ولد.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: teyze anne gibidir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İnsan onuru, ırz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haram, dokunulmazdır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye şer olarak yeter. Hadiste insanlar arası ilişkilerde saygı gösterilmesi gereken üç temel unsur zikredilmiştir. Can, mal ve ırz olarak belirtilen bu temel değerler neredeyse insana ait maddi manevi varlık alanının bütününe tekabül etmektedir. Allah'ın insana bahşettiği bir hayat, o hayatın idamesi için sahip olunan mal ve insanı insan yapan değerleri temsil eden ırz. Can ve mal maddi boyuta işaret ederken ırz insanın manevi kişiliğine işaret etmektedir. Bu hadiste üzerinde en çok durulması gereken ırz kelimesinin Arapçadaki temel anlamı nefstir. Beden ve hasep gibi anlamları da bu manayı pekiştirmektedir. Kısaca ırzı insanın kendisi yani ruh ve beden bütünlüğünün oluşturduğu kişiliği olarak tanımlayabiliriz. Nakiyül ırz, ırz temizliği tabiri Arapçada insanın kişilik olarak ayıplardan, kusurlardan arınmış olduğunu ifade eder. Sevgili Peygamberimiz, kişinin saygın ve dokunulmaz değerleri arasında can ve malın yanı sıra ırzı da sayarak, insanın manevi kişiliğinin, onur, şeref ve haysiyetinin de en az diğerleri kadar önemli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtmiştir. Onun için veda hutbesinde kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şu gününüzde Arefe günü, hac ibadetinin yapıldığı şu ayınız, ve şu beldeniz Mekke gibi saygındır, dokunulmazdır buyurarak hitap ettiği insanlara bu değerleri önemini kavrayıp mukayese edebilecekleri kutsallarla açıklamıştır. İnsan kişiliğinin çok önemli bir yapı taşı olan iffet ve namus muhtemelen bu öneminden dolayı Türkçemizde adeta ırz kavramıyla özdeş hale getirilmiş. Bununla da daha çok cinsel kimliğin korunması kastedilmiştir. Ancak buradaki namus kelimesinin de hadiste geçen ırz kavramının da anlamı daha geniş ve kapsayıcıdır. Nitekim Allah Resulü kişinin haksız yere bir Müslümanın ırzına dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir buyururken bu anlam genişliğine dikkat çekmiştir. Başka bir hadislerinde de kim bir Müslümanı saygınlığının zedelendiği, ırzının çiğnendiği bir durumda yalnız bırakırsa, Allah da onu yardımının istendiği bir durumda yalnız bırakır. Kim de böyle bir kimseye yardım ederse, Allah da ona yardımına ihtiyaç duyulan yerde yardım eder buyurarak, Müslümanın şerefine, namus, onur ve haysiyetine yani ırzına yapılan saldırı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini bildirmiştir. Manevi kişilik haklarına yapılan tecavüzlerin hukuki bağlamda ele alınıp cezalandırılmasının tarihinin ne kadar eskiye uzandığını, çağdaş hukuk sistemlerindeki manevi tazminat cezalarının menşeinin nereye dayandığını bilmesek de en azından kişinin ırz ve namusuna, şeref ve haysiyetine yönelik bir iftiranın cezasının hem maddi hem de manevi olarak bizzat Allah tarafından 15 asır önce verilmiş olduğunu biliyoruz. Bilindiği gibi Nur suresinin 4. ayeti namuslu kadınlara zina iftirasında bulunan kişilere yönelik yaptırımı içermektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra bunu ispat için 4 şahit getirmeyenlere 80'er sopa vurun ve artık onların şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasık, günahkardırlar. Zina suçunun cezasının 100 sopa olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, zina iftirasına da buna yakın bir ceza vermiş. Ayrıca böyle kişilerin şahitliklerinin asla kabul edilmemesi gibi ağır bir manevi yaptırımı da ilave etmiştir. İşte bu İslam dininin kişinin namusuna, onur ve haysiyetine,

yani bir bütün olarak manevi kişiliğine verdiği önemi gösteren çarpıcı bir örnektir. Burada dikkati çeken bir husus, kasf cezası olarak bilinen bu iftira cezasının Kur'an'da da erkekler için ayrıca zikredilmemiş olmasıdır. Erkeklerin namuslarına, şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırı da şüphesiz haramdır ve cezayı gerektirir. Ancak bu tür saldırıların insanlık tarihi boyunca en çok kadınlara yöneldiği ve bu iftiraya maruz kalan kadınların erkeklerle kıyaslanamayacak ölçüde olumsuz etkilenerek hayatları boyunca ne büyük acı ve sıkıntılara maruz kaldıkları düşünülürse, ilahi iradenin kadınları öncelemesinin hikmeti daha iyi anlaşılır. Nitekim bu ayetin ilk muhatapları olan bazı kötü niyetli kimseler, Hazreti Peygamber'in sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye yönelik iftiralarının cezalarını o dönemde çekmişlerdir. Bu ayetin Müslüman erkeklere verdiği önemli bir mesaj da şudur. Siz erkekler, kılığına, kıyafetine, dış görünüşüne bakarak hakkında kesin bilgilere sahip olmadığınız kadınlar hakkında olumsuz değerlendirme ve nitelendirmelerde bulunmayın. Onların iffeti ve namusuna yönelik ağzınıza kolayca geliveren ve çoğu zaman kullanmakta sakınca görmediğiniz yakıştırmalardan uzak durun. Şaka bile olsa bu yakıştırmaların o kadınların psikolojisinde ne büyük sarsıntılara yol açtığını düşünün. Üstelik kolayca ağzınızdan çıkıveren bu isnatlar yüzünden Allah'ın cezasına müstahak ve şahitliği kabul edilmeyen bir yalancı durumuna düşmenizin işten bile olmadığını farkına varın ve kendinize çeki düzen verin. Hadisin Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye günah olarak yeter şeklinde ifade edilen son cümlesi de az önceki açıklamaya çalıştığımız ırz kavramıyla yakından ilgilidir. Hiçbir Müslüman din kardeşini küçük göremez. Hangi sebeple olursa olsun onu aşağılayamaz. Onun onur ve haysiyetini rencide edemez. Erkek olsun kadın olsun bir topluluğun diğer topluluğu alaya almamalarını, alaya alınanların alanlardan belki daha hayırlı olduğunu bildiren, birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın buyuran, kötü zandan sakındıran, gizlilikleri araştırmayı yasaklayan, gıybet etmeyi, yani bir kimsenin arkasından konuşmayı, ölü kardeşinin etini yemek gibi niteleyen Yüce Rabbimiz de, müminlerin dikkat etmeleri ve saygı göstermeleri gereken manevi kişilik haklarına işaret etmiştir. Allah Resulü'nün yaptığı şey, tebliğ ile yükümlü olduğu bu ilahi emirleri açıklayarak ve yaşayarak insanlara öğretmektir. Açıklamaya çalıştığımız hadisiyle yapmak istediği de budur.

Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir.

0: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze rahmet göstermeyen, iyiliklere emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.

Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir."

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ümmü Abdullah künyesiyle anılan müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek, sahraya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu. Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalansa şüphedir dediğini ezberledim demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi. Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur, dedi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse, yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar, evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسالة راديونun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere'de ortaya koymaya çalıştığı teşkilatlanma ve kurumsallaşma ile ilgili bilgiler vermeye bu bölümde de devam edeceğim. Sıra muhacirlerle ensarı kardeşleştirmeye gelmişti. Hazreti Peygamber Enes bin Malik'in evinde bir rivayete göre Mescid-i Nebevi'de hicretin birinci yılının ortalarında onları topladı ve ikişer ikişer kardeşleştirdi. Bu sistemin yüklediği sorumlulukları taraflara açıkladı. Kardeşleştirilen kimselerin sayısının 45'er kişiden 90 veya 50'şer kişiden 100 olduğu söylendiği gibi, ensardan biriyle kardeşleştirilmeyen hiçbir muhacirin kalmadığı da rivayet edilmektedir. Kardeşleştirilen kimselerle ilgili listeler kaynaklarda geniş olarak kaydedilmiştir. Ancak burada biz listeleri uzun uzadıya vermeksizin birkaç örnekle yetinmek istiyoruz. Kardeşleştirilen kimselerden bazıları şunlardır: Hazreti Ebu Bekir ile Harice bin Zeyd, Abdullah bin Mesud ile Muaz bin Cebel, Mus'ab bin Umeyr ile Ka'b bin Malik. Kardeşleştirmenin rastgele seçilen iki kişinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmadığını, bilakis hicretten itibaren 6 ay aşkın bir süre zarfında Hazreti Peygamber'in Müslümanları iyice tanıyarak, durumlarını inceleyerek ve her çift arasında ortak vasıflar bularak bunu gerçekleştirdiğini belirtmek gerekir kıymetli dinleyiciler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşsiz bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneği olan kardeşleştirmeyi gerçekleştirmesinin gayesi, iş, güç ve servet sahibi oldukları Mekke'de her şeylerini bırakan ve dinleri uğruna doğup büyüdükleri yeri terk eden muhacirleri maddi ve manevi olarak desteklemek, mali sıkıntılarını bir ölçüde de olsa hafifletmeye çalışmak ve öz yurtlarından ayrılmış olmanın vermiş olduğu garipliği ve mahzunluğu gidermekti. Böyle bir faaliyet aynı zamanda muhacirlerle ensarı birbirine ısındırma, yek vücut olarak kenetlenmelerini sağlama, bilgi ve tecrübelerini birleştirme, ortaklaşa iş yapma ve üretme anlayışını kazandırma amacına yönelikti. Ensarın fedakarlığı o derece ileri gitti ki hurmalıklarının muhacir kardeşleriyle paylaştırılmasını bile teklif ettiler. Ancak Hazreti Peygamber bunu uygun görmedi. Beraber çalışmak suretiyle mahsule ortak olmalarını kararlaştırdı. Kardeşleştirilenler birbirlerine varis bile olabileceklerdi. Bu müessesenin mirasa ait hükmü Bedir Savaşı'ndan sonra nazil olan Kur'an ayetiyle neshedilmiştir. Kardeşlik anlaşmasıyla cahiliye dönemindeki hilfin yerini İslam kardeşliği almıştır. Ancak Hazreti Peygamber cahiliye döneminde haksızlığı önlemek ve yardımlaşmak amacıyla gerçekleştirilen hilfleri de doğru kabul etmiştir. Şu kadar var ki İslam döneminde ve özellikle hicretten sonra Müslümanlar arasında dayanışma temin edildiği ve kardeşlik kurulduğu için hilfe gerek kalmadığını açıklamıştır. Muahat, kardeşleştirme sayesinde muhacirlerin Medine'nin yaşayışına daha kolay ve kısa sürede intibakı sağlanmıştır. Mali destek ve varis olma işin maddi yönüydü. Mesele sadece maddi destekten ibaret değildi. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlere gerekli yardımın yapılmasını ensara emreder, onlar da bu emri memnuniyetle yerine getirirlerdi. Fakat bu sistemle işin maddi yönü manevi bir kardeşlikle desteklenmiş oluyordu. Ensar ile muhacirler arasında ortak kimlik oluşturuluyor, zihniyet birliği sağlanıyordu. İçte Yahudi ve münafıklara, dıştaysa müşrik Arap kabilelerine karşı anlaşmış ve kaynaşmış bir toplum oluşturuyordu. Bu daha sonra genişleyerek bütün müminleri içine alan genel İslam kardeşliğine dönüşmüştür kıymetli dinleyiciler. Kardeşlik müessesesini bir de insan hakları açısından değerlendirmek gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faaliyetlerinde daima can
mal ve ırz güvenliği gibi temel insan haklarını korumuş ve buna devamlı surette riayet etmiştir. Veda hutbesinde insan haklarıyla ilgili esasları bir kez daha vurgulamıştır. Görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan haklarına ilave olarak kardeşlik haklarını da getirmiştir. O, "Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz," buyurmuştur. Ki bu insan haklarının da ötesinde bir gelişmedir. Çünkü kardeşlikte hakkın da ötesinde fedakarlık ve duygusallık da söz konusudur. Hicretten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirleri yerleştirmek amacıyla Medine'de yeni bir yerleşim planı hazırladı. Ensar, Medine'deki fazla arazilerini muhacirlere vermek üzere Hazreti Peygamber'e bağışladılar. Şayet o isterse evlerini de verebileceklerini söylediler. Fakat Peygamber Efendimiz evlerinizin hayrını görün buyurarak bunu kabul etmedi. Sahipsiz arazilere ve ensarın bağışladığı topraklara muhacirleri yerleştirdi. Kabilelere ve şahıslara belli yerleri tahsis etti. En eski tarih yazarlarımızdan İbn-i Sa'd, Hazreti Peygamber'in Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ebu Bekir, Talha bin Ubeydullah, Ebu Seleme, Zübeyr bin Avvam ve Erkam bin Ebul Erkam'a tahsis ettiği yerleri, hurmalıkları ve arsaları ayrı ayrı bildirmektedir. Kuba'da ev yapılması mümkün olmayan yerlerde muhacirler, misafir oldukları evlerde ikamet etmeye devam ettiler. Medine'li Müslümanlar kendilerine misafir olan muhacirleri ağırlamak için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı kıymetli dinleyiciler. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah veya akşam, hangi vakitte olursa olsun, namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Beni Enmar diye bilinen Kayle, ticaretle uğraşan yaşlı bir hanım sahabiydi. Alışveriş yaparken uyguladığı bir yöntemin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Konuyu Allah Resulüne sormaya karar verdi. Bastonunu eline alıp Hazreti Peygamber'le görüşmeye gitti.

Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem umre için sa'y yaparken gördü. Merve tepesi civarında yaklaştı ve sordu. Ey Allah'ın elçisi, ben ticaretle uğraşan bir kadınım. Bir şeyi satın almak istediğim zaman verebileceğim miktardan daha düşük bir fiyat teklif ediyorum. Sonra yavaş yavaş artırarak düşündüğüm fiyata çıkıyorum. Bir şeyi satacağım zaman da önce satabileceğim fiyattan daha yüksek bir fiyat teklif ediyor, sonra yavaş yavaş inerek arzuladığım fiyata geliyorum. Bu uygulamaya ne dersin? Allah Resulü, Kayle, böyle yapma. Bir şey satın almak istediğin zaman sana verilse de verilmese de düşündüğün fiyatı söyle diye karşılık verdi ve sözlerine şöyle devam etti. Bir malı satmak istediğin zaman versen de vermesen de yüksek fiyat değil, satmak istediğin fiyatı söyle.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnnehu men u'tiya hazzahu min er-rifq faqad u'tiya hazzahu min hayri'd-dunya vel-ahireh. Vasilatu'r-rahm ve husnul-huluk ve husnul-civari ya'muran-id-diyar ve yazidan fil-a'mar.
0: Rıfktan, yani yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk, beldeleri mamur, yani yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır. Toplumda beraber yaşamak kimi zaman zahmetlidir. İnsanları idare etmeyi ve fedakarlığı gerektirir. Bu nedenle İslam dini toplumsal hayatta huzuru sağlamak için bir takım ilkeler koymuştur. Allah'ın sıkı tutulmasını emrettiği bağları sıkı tutmak bu ilkelerden biridir. Sevgili Peygamberimizin hadisinde de geçen bağlar ifadesi, başta akrabalık bağları olmak üzere kimsesiz ve yoksullara karşı sorumlulukları, komşular arasındaki hak ve görevleri içermektedir. Daha geniş manasıyla, İnsanlar arası ilişkilerden doğan bütün bağları kapsamaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğunu göz ardı etmeyen Peygamberimiz, insan ilişkileri üzerinde titizlikle durmuş ve Müslümanları sosyal bir hayata teşvik etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık ilişkilerinin gözetilmesini ısrarla vurgulamıştır. O, kan bağının ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarının yaşatılmasını, akrabalarla ilişkilerin sürdürülmesini istemiştir. Çünkü insan ilişkilerindeki kuvvetli bağlar ve kurallar toplumda birlikte yaşamayı kolaylaştırır. Sıla-i rahim kavramı, akrabalık bağlarını korumak anlamına gelir ve en yakındakilerin haklarının gözetilmesini, onlara ilgi gösterilmesini, iyilik ve yardımda bulunulmasını, onların ziyaret edilmesini içermektedir. Kişinin yakınlarıyla olan ilişkilerinde bu özeni göstermesi, şehirleri gerçek anlamda yaşanabilir ve müreffeh kılar. İnsanlarla kurulan iyi ilişkiler, kişiye daha huzurlu ve bereketli bir hayat bahşeder. Bu sayede insanlar yaşama sevincini elde ederler. Böylece hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olurlar. Mümin kulun sorumluluğu sadece yakın çevresiyle sınırlı değildir. Onun diğer insanlara karşı da sorumluluğu vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kimse size ve yolda kalana sahip çıkmanın da Müslümanların vazifesi olduğunu bildirmiştir. Son sözümüz şöyle olsun. Sosyal hayat, kişiye çeşitli haklar verirken birçok sorumluluk da getirir. Dolayısıyla insanın kendisi kadar başkalarını da dikkate alması, sınırlarının farkında olması ve toplum içerisinde ona göre hareket etmesi gerekir.

0: 40 hadiste iyilik. Hüsnü hal.
1: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

0: Ebu Umare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti ve 7 şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır. Hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıklarıysa şunlardır. Altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin çocuklarla kurduğu iletişimi, çocuklara dair öğütlerini ve ebeveynin çocuk üzerindeki sorumluluklarını işleyen hadis-i şeriflerini bu programda dinliyoruz. Peygamber Efendimiz'e kulak veriyor, çocuklarımızı onun rehberliğinde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Abdullah bin Amir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimizde otururken annem gel sana bir şey vereceğim diye beni çağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anneme ona ne vermeyi düşünüyorsun diye sordu. Annem de hurma vereceğim dedi. Bunun üzerine Allah Resulü aman dikkat et. Eğer ona bir şey vermemiş olsaydın senin için bir yalan yazılacaktı buyurdu. Güven konusu, dürüstlük konusu, doğru sözlülük konusu Peygamber Efendimizin ahlakında geniş ve önemli bir yer tutar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daha peygamber olmadan önceki dönemlerde bile güvenilirliği ile tanınan ve herkes tarafından doğru sözlülüğü, dürüstlüğü ile övülen bir insandır. Müminin kendisine güvenilen bir kişi olacağını, kendisine güvenilmeyen insan da hayır olmadığını Peygamberimiz pek çok hadisinde anlatır. Biz güveni genellikle yetişkinler arası ilişkide düşünürüz. Aile hayatı içerisinde anne baba çocuk ilişkisinde ise güvenin apayrı bir önemi vardır. Çocuklara karşı dürüst olmak, onların güvenini kazanmak ve yalan dolandan, hile pusudan uzak durmak aslında çocuğun geleceği için son derece hayati bir değer taşır. Peygamberimiz bu hadisinde gel sana bir şey vereceğim diyerek evladını çağıran annenin eğer ona bir şey vermeyecekse yalan söylemiş olduğunu ve bunun sol tarafındaki melek tarafından bir yalan olarak defterine yazılacağını hatırlatır. Genelde böyle şeylere küçük yalan, beyaz yalan, pembe yalan gibi isimler katan insanlar bu isimlerle yürüyerek yalanı meşrulaştıracağını zanneder. Oysa yalan baştan aşağı simsiyahtır. Gerek yetişkine, gerek çocuğa, ergene, kadına, yaşlıya, hastaya, kime olursa olsun yalan üzerine kurulacak bir ilişki hiçbir zaman sağlıklı sonuç vermeyecektir. Çocuğa yalan söylemek bazen kısa vadede işleri kolaylaştırıyor gibi görünür. Ama aslında uzun vadede çocuğun ruhsal gelişimini ve özellikle de güveni

emeyeceği kişiyle ilişkisini ciddi şekilde etkiler. Çocuklar güven isterler. Daha doğdukları andan itibaren yanlarındaki büyüklerin kendilerine karşı gerçekçi olacağını, doğruyu söyleyeceğini ve kendilerini her türlü tehlikeden korudukları gibi yalandan da koruyacağını düşünürler. Annem diyorsa doğrudur, babam yapmışsa haklıdır fikri çocuklarda çok küçük yaştan itibaren yerleşir. Anne baba bir bakıma aslında çocuk için gerçekliğin kaynağıdır. Ama çocuk anne babasının kendisine yalan söylediğini fark ettiği zaman onlara karşı olan güven duygusu zedelenir. Sadece onlara karşı değil, bütün yetişkinlere ve dünyaya karşı bakışında da bir sarsıntı, bir güvensizlik, bir endişe ortaya çıkar. Demek ki her söylenen doğru değil ve demek ki annem babama güvenemeyeceğim diyen bir çocuk, düşünsenize ne acı durumdadır. Diğer taraftan çocuk kendisine yalan söylendiğinde yalanı öğrenir. Kendini kurtarmak için, durumu idare etmek için çözüm arayışı olarak yalanı öğrenmesi, çocuğun yalan konusunda gelecekte kendisine güvenilemeyen bir birey olarak yetişmesi demektir. Zor durumda kalınca yalan söylemek normaldir, annem de bana yalan söyledi diyen bir çocuğu nasıl cezalandırabiliriz? Sen bekle, ben doktora gidiyorum. Uslu durursan seni parka götüreceğim. Halbuki çocuk annesinin doktora gitmediğini, gezmeye çıktığını, alışverişe gittiğini ya da uslu durduğu halde onu parka götürmediğini fark ettiğinde gerektiğinde yalan söyleyebilirim eğitimini almış olur. Ki bu onun ileride yalanla barışık olmasını sağlayacağı için korkunçtur. Çocukluk aslında gerçekle hayalin zaman zaman birbirine karıştığı bir dönemdir. Ve çocuklar eğer hayalle gerçeği karıştırdıklarında anne babaları tarafından hakikati, gerçeği, doğruyu duymazlarsa hayal alemi içerisinde kaybolabilirler. Özellikle küçük yaşlarda soyutla somutu ayırt edemeyen çocuk anne babasından gerçeği duymak ister. Söz gelimi doktora gittiğinde iğne acıtmayacak dendiğinde ama o iğneyle tedavi sırasında canı acıdığında kendisine söylenenin doğru olmaması acı bir deneyimle onu karşı karşıya bırakır. Kafası karışır, güvensizlik yaşar. İşte böyle zamanlarda çocuk duygularını bastırmayı, kendisini gizlemeyi, susmayı ve büyüklerinden bir şeyler saklamayı öğrenir. Hayal kırıklıkları aslında onu çaresizlik sebebiyle ne yapacağını bilemez bir durumda yanlışa yönlendirir. Duygularını ifade etmek yerine yalan söylemeyi tercih eder. İşte o zaman anne baba çocuk arasında, aile içinde bir yalan döngüsü başlar. İşte o zaman ailenin güven temeli sarsılır. Peki acaba ne yapmalı? Çocuğun yaşına uygun doğruyu söylemek son derece önemliyse ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiçbir zaman yalana başvurmayan, dürüstlük ve güvenilirlik konusunda aşırı derecede hassasiyet gösteren bir ebeveyn ise, bizim de onun izinde ilerleyecek şekilde çocuğu doğru bilgilendirmemiz gerekir. Şu an senin gelmenin uygun olmadığı bir yere gidiyorum demek, doktora gidiyorum demekten çok daha gerçekçidir. Evet, iğne yapılınca biraz canın acıyabilir. Ama ben yanındayım, merak etme. Başka türlü bu hastalığı yenemiyoruz demek, doğruyu söylediğiniz için o sırada çocuğun canını sıksa da aslında geleceği için akıllıca bir yatırımdır. Çocuğun duygularını kabul etmek, sorun esnasında sorunla başa çıkarken yalan söylemediğinizi ona açıkça göstermek, dürüst insan yetiştirmek için model olmak son derece büyük bir sorumluluktur. Biz bu ufak tefek yalanları, küçük kaçamakları ve çocuk üzerinde oynanan oyunları aslında önemsiz ve günlük hayatın birer gerçekçi parçası gibi görsek de esas yalan burada başlar. Çünkü bunların her biri küçüğü büyüğü olmaksızın günahtır, yasaktır ve Peygamber Efendimizin ifade

de ettiği gibi bir yalan günahı, küçük bir çocuğu oyalamak adına dilinizden dökülen yalanlar sonrası amel defterinize kaydedilecektir. Eğer çocukla dürüst bir ilişki kurmuş isek, çocuk anne babasının gözünden dünyayı anlamlandırırken dürüst ve gerçekçi bir kendine güven geliştirecektir. Çocuk, annem babam bana doğruyu söyler, onlara güvenebilirim dediğinde güven duygusunu hem derinden yaşayacak hem de gelecekte güven veren bir yetişkin olmanın ilk adımlarını atacaktır. Gerçeklik her zaman keyifli değildir. Gerçekler her zaman insanı mutlu etmeyebilir. Çocuk, gerçeğin kimi zaman acıtabileceğini, kimi zaman zor, sıkıntılı ve yorucu olabileceğini ama gerçekle baş etmek için dürüst olmak gerektiğini anne babadan öğrenir. Anne baba rol model olduğunda kendisine güvenilen, sözü, özü bir yetişkinler olduğunda geleceğin evlatları da aynı şekilde birbirlerinden dürüstlüğü öğrenecektir. Peygamber Efendimizin tavırlarında çok sıklıkla gördüğümüz şekilde aslında ahlaki uygulamalarda çocukla yetişkin arasında fark yoktur. Yetişkinlere karşı merhametli olması gereken bir Müslüman, çocuklara karşı da merhametli olmalıdır. Yetişkinlere karşı paylaşımcı ve cömert olması gereken bir Müslüman, çocuklara karşı da cömert olmalıdır. Ve nihayet yetişkinlere karşı dürüst ve güvenilir olması gereken bir Müslüman, çocuklara karşı da güven veren, dürüst insan olmalıdır. Yalanı hayatımızın her alanından çıkardığımız gibi, çocuklarla alakalı her adımımızdan da çıkarmayı, çocuğu kandırmamayı, güven vererek çocukla gerçeği paylaşmayı temel bir ilke olarak hayatımıza yazalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür, zikridir. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir, samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kıldı. Namaz bitince,

Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle namazda bulundun mu diye sordu. Evet cevabını verdi. Öyleyse bağışlanmışsındır dedi. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

0: Ebu Yala Şeddad bin Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır. Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir: Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al buyurdu.

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse ey Rabbim herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi

0: etmesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip, başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir, buyurdu. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdurrahman bin Ebu Bekre, babasının Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle anlattığını naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi diye 3 kez sordu. Bunun üzerine biz, evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verdik. Bunun üzerine Allah'a ortak koşmak ve anne babaya isyan etmek ve eziyet etmektir buyurdu.

Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım, malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım, malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Hicretin 8. senesinin Zilhicce ayıydı. Medine yakınlarındaki Kuf bölgesinde Hazreti Peygamber'in eşi Mariye bir çocuk doğurdu.
1: Ebu Rafi, Ebu Rafi, gel buraya. Hadi çabuk ol biraz.
2: Oldu mu? Oldu mu Selma? Bebek doğdu mu?
1: Doğdu, doğdu. Koş hadi. Allah Resulüne müjdeyi ver.
0: Allah'ın Resulü gülümsüyor ve karşısındaki Ebu Rafi'nin konuşmasını bekliyordu. Ebu Rafi koştura koştura gelmiş ve nefes nefese kalmıştı. Çok heyecanlıydı.
2: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
0: Çocuk ona müjdelendiğinde Allah'ın Resulü çok sevinmişti. Eşi Mariye'nin hür olduğunu söyledi ve Ebu Rafi'ye hediye verdi. Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in adını verdim dedi. Bebeğin saçları Ebu Hind tarafından kesildi, sonra tartıldı ve ağırlığı kadar gümüş sadaka olarak dağıtıldı. İbrahim için akika kurbanı da kesildi. Geleneğe uyularak İbrahim çok sayıdaki isteklinin arasından tercih edilen süt anne Ümmü Bürde'ye verildi. Süt anneye bir hurmalıkla birlikte Resul-i Ekrem'e ait bir miktar koyun ve devenin sütleri de tahsis edildi. İbrahim'in doğumunun üzerinden 18 ay geçmişti. Allah'ın Resulü onun hasta olduğu haberini aldı ve Ümmü Bürde'nin evine gitti. Allah'ın elçisi oğlu İbrahim'i kucağına aldı ve İbrahim bir müddet sonra can verdi. Allah'ın Resulü oğlu İbrahim'in ölümüne çok üzüldü. Gözleri yaşlarla doldu. İbrahim kabre konulurken Resul-i Ekrem mezarın kenarına oturdu ve su istedi. Getirilen suyu kabrin üzerine serpti ve yakınında duran bir taşı da başucuna dikti. İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulmuştu. Bazı kişiler güneş tutulması için İbrahim'in ölümüne gökyüzünün yas tuttuğunu söylediler.
3: Gökyüzüne bak.
2: Hı? Hava karardı birden.
3: Güneş tutuldu.
2: Görüyor musunuz? Ha, bakın.
4: Ne oluyor?
2: Ne oluyor böyle? Gökyüzüne bakın.
4: Gökyüzü karardı.
2: Güneş yas tutuyor. İbrahim'in ölümüne üzülüyor.
5: Gökyüzü İbrahim'in ölümüne yas tutuyor.
0: Hazreti Peygamber'in oğlunun vefatıyla güneş tutulmasının ard arda gelmesi onlarda güneşin İbrahim'in ölümünden dolayı tutulduğu kanaatini uyandırmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü onları uyardı. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'a dua edin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin dedi.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler? O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur, dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe, Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşinin onurunu savunursa, Allah da kıyamet gününde onun yüzünden cehennem ateşini savar.

ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Kefaret, hataların telafisi. Peygamber Efendimiz kendisine nazil olan Kur'an ayetlerini vakit geçirmeden ashabına bildiriyordu. Anlamadıkları veya tereddüt ettikleri hususları da onlara izah ediyordu. Bu ayetlerden biri,

Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır idi. Ayeti anlamakta zorlanan ashaba bu durum çok ağır gelmişti. Hemen Allah Resulüne gidip durumdan yakındılar. Rahmet peygamberi de rahat olmalarını kastederek ibadetleri dosdoğru ve mutedil bir şekilde yerine getirmelerini ve iyilik yapmaya devam etmelerini söyledi. Ardından da müminin başına gelen her musibet, hatta batan bir diken bile onun günahlarına kefaret olur buyurdu. İnsanların çoğunda yaptığı yanlıştan dönme, hatasını telafi etme isteğinin var olduğu söylenebilir. Bu bir anlamda insan olmanın, düşünebilmenin, hesap verme duygusunun gerektirdiği bir durumdur. İşte bundan dolayı bu ayeti duyan sahabiler şaşırmış ve hemen Allah Resulüne gitmişlerdi. Gidenlerden biri de sadakat ve Resulullah'a olan sonsuz güveniyle bilinen Hazreti Ebubekir'di. O da bu ayet karşısında tedirgin olmuştu. Bundan dolayı o da diğer sahabiler gibi, "Ya Resulallah, yaptığımız her kötülükten dolayı ceza görecek miyiz?" diyerek içindeki kaygıyı dillendirmekten kendini alamamıştı. Bunun üzerine de Allah Resulü sadık dostuna, "Üç kez Allah seni bağışlasın." dedikten sonra, "Sen hiç hastalanmaz mısın, hiç üzülmez misin, başına hiç bela gelmez mi?" diye sormuştu. Hazreti Ebubekir de bunların tümüne evet deyince kutlu nebi, "İşte bunlar dünyada yaptıklarınızın cezasıdır, kefaretidir." buyurmuştu. Başka bir defasında da genel bir şekilde, "Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar yorgunluk, hastalık, kederlenme, hüzünlenme, başına gelen eza ve iç sıkıntısı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret yapar." buyurarak herkesi rahatlatmıştı. Tarihin ilk devirlerinden itibaren insanlar yaptıkları hatalardan, işledikleri günahlardan arınmak için yalvarma, takdimler sunma, kurbanlar kesme gibi eylemlere başvurmuşlardır. Bunları kimi zaman musibetlerden uzaklaşmak, kimi zaman da nimetlerden devamlı istifade etmek için yapıyorlardı. Ama asıl gayeleri günahlarından, isyanlarından dolayı pişman olduklarını ifade etme ve bağışlanma dileğiydi. İşte bundan dolayı sahabiler, "Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır" ayetini ilk duyduklarında, hatalarından dolayı bağışlanmanın mümkün olmadığı zannına kapılmış ve hemen Allah Resulüne koşmuşlardı. O da onlara korkuyu gerektirecek bir durumun olmadığını güzel bir şekilde anlatmıştı. Kutlu Nebi, "Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi taraftan eserse onu öbür tarafa yatırır. Fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O da bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafirse sert ve dimdik sedir ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir" buyurarak müminlerin çeşitli bela ve musibetlerle karşılaşacaklarını fakat sabredip inançlarında sabit kaldıkları zaman bu musibetlerin günahlarına kefaret olacağına işaret etmiştir. Tıpkı ekinler gibi gelen rüzgarlarla sallanacak, yıkılmayacak, sallandıkça da güçleneceklerdi. Ancak inanmayanlar başlarına gelen musibetlere karşı sabretmeyip isyan edeceklerdi. Tıpkı sedir ağacı gibi rüzgara direnemeyip kırılacaklardı. Allah Resulü, hastalık ve musibetler gibi güzel bir şekilde yerine getirilen çeşitli ibadetlerin de küçük günahlara kefaret olacağını bildirmekteydi. İslam tarihinin en önemli isimlerinden biri, edep timsali Hazreti Osman Zinnureyn bir gün abdest almak için su ister ve Resulullah'ı şöyle buyururken işittiğini söyler. "Bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzel bir şekilde abdest alıp namazını huşu ile kılarsa, büyük günah işlemedikçe o namaz ondan önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman için böyledir." Yine sevgili peygamberimiz bu anlamda, "Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan aralarında işlenen günahlara kefarettir" buyurmuştur.
Aynı şekilde umre ikinci bir umreye kadar yapılan günahlara kefarettir. Kabul edilmiş hacın karşılığıysa ancak cennettir buyuran Hazreti Peygamber, bir adamın kendisine babam öldü, mal da bıraktı fakat vasiyet etmedi. Acaba onun adına ben malını sadaka olarak dağıtsam günahlarına kefaret olur mu demesi üzerine de evet cevabını vermiştir. Sevgili Peygamberimiz, zorluklara rağmen güzelce abdest almak, mescitlere çokça gitmek ve bir namazdan sonra diğerini kılmayı hevesle beklemek, büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde namaz kılmak, dua etmek, Aşura orucu tutmak, Kabe'yi tavaf etmek, Hacer-i Resve'de ve Kabe'nin Rüknü Yemani denilen köşesine el sürmek, sadaka vermek, iyiliği emretmek ve kötülükten men etmek, Allah yolunda öldürülüp şehit olmak gibi birçok güzel amelin günahlara kefaret olacağını bildirmiştir. Nitekim iyilikler kötülükleri giderir ayeti de bütün bunları özlü bir şekilde ifade etmiştir. Bu anlamıyla kefaret, insanların yaptıkları güzel davranış ve ibadetlerin, karşılaştıkları çeşitli eza ve sıkıntıların, küçük günahların bağışlanması anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü'nün dilinde bunlara ilaveten kefaretin dinen yasak olarak belirtilen bir davranışın yapılması halinde, belirli mali veya bedeni yükümlülüklerin yerine getirilmesi anlamında da kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu anlamıyla kefaret, topluma ve kullara karşı yapılan hataların değil, ihlal edilen bazı yasakların uhrevi sonuçlarını bir takım yükümlülüklerle telafi etmeye yöneliktir. Kur'an'da ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde açık bir şekilde verilen yeminin bozulması, zihar yemini edilmesi, hata sonucu adam öldürme, ihramlının avlanması, tıraş olması ve Ramazan orucunun bilerek ve mazeretsiz bozulması fiillerinin kefaret gerektiren eylemler olduğu bildirilmiştir. Kişinin bilerek yaptığı yemini bozması kefaret gerektiren eylemlerin başında gelmektedir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz ama bile bile yaptığınız yeminlerle sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz de yemininin gereğini yerine getirmiş, yeminini bozması halinde ise ayette belirtilen şekilde kefareti vereceğini bildirmiştir. Ebu Musa el-Eş'ari, Peygamber Efendimizin bozduğu bir yemin için kefaret verdiğini şöyle anlatmaktadır. Tebük seferine katılabilmek için birkaç arkadaşımla birlikte Allah Resulüne gidip bize binek hayvanı vermesini istedik. O da bize, ''Vallahi size verecek bir binit veremem, zaten elimde sizi bindireceğim hayvan yok.'' buyurdu. Biz de çaresiz bir süre bekledik. Sonra kendisine bazı develer getirilince, daha önce hayvan veremeyeceğine yemin eden Resulullah bize 3 deve verilmesini emretti. Biz Allah Resulüne yeminini unutturduğumuzu düşünüp kendimizi suçlu hissettik ve tekrar huzuruna çıktık. Ona, ''Ya Resulallah, biz sana gelip binek hayvanları istedik. Sense veremeyeceğine dair yemin ettin. Sonra da bu hayvanları bize verdin.'' dedik. Resul-i Ekrem, ''Vallahi hayvanları size ben vermedim, Allah verdi. Vallahi ben bir şeye yemin edip sonra ondan daha hayırlı başka bir şeyin olduğunu gördüğümde yeminimin kefaretini öderim ve daha hayırlı olanı yaparım.'' buyurdu. Benzer bir şekilde başka bir münasebetle de yine bu anlamda bir şeye yemin edip ardından bir diğerini ondan daha hayırlı gören kişi o işi yapsın yemininden dolayı da kefaret versin buyurdu. Kefareti gerektiren bir diğer eylem de zihardır. Zihar ise bir kimsenin eşini
annesi, kız kardeşi, halası, teyzesi gibi kendisiyle evlenmesi sürekli yasak olan bir kimsenin sırtına benzetmek suretiyle ona yaklaşmayacağına dair yemin etmesidir. Bu adet cahiliye döneminde erkeklerin eşlerini boşamak için kullandıkları bir usuldü. Ancak İslam bunu boşanma olmaktan çıkarıp bu hatalı davranışı kefaretle telafi edilebilir bir hale getirmiştir. Kur'an zihar kefaretini de üç aşamalı olarak şöyle belirlemiştir. Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır. Hadislerde belirlenen kefaretlerden biri de Ramazan orucuyla ilgilidir. Ramazan ayında oruçluyken eşiyle cinsi münasebette bulunan bir şahıs Resulullah'a gelip ne yapması gerektiğini sorar. Resulullah ona azat edilebilecek bir köle bulabilir misin der. O zat hayır bulamam deyince Resulullah 2 ay kesintisiz oruç tutmaya gücün yeter mi buyurur. Adam hayır buna da gücüm yetmez der. Resulullah öyleyse 60 fakiri doyur buyurur. Ramazan ayında oruçluyken cinsi münasebette bulunanın kefaret vermesinin nedeninin, oruçluyken bu eylemi yaparak Ramazan'ın saygınlığını ihlal etmesi olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre oruçluyken bilerek bu eylemi yapan kişi, kefaret olarak imkanlar ölçüsünde köle azat etmek, ara vermeksizin 2 ay süreyle oruç tutmak, 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurmak şeklinde 3 seçenekten birini yerine getirmelidir. Yanlışlıkla bir müminin öldürülmesi halinde de maktulün yakınlarına verilmesi gereken diyetin yanında, katilin ayrıca kefaret vermesi gerektiği de Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Kefaret olarak da bir mümin köleyi azat etme, bu mümkün olmadığı takdirde de tevbenin kabulü için ara vermeden 2 ay oruç tutmak öngörülmüştür. Bir diğer kefaret, hac veya umre için ihrama girenlerin belirlenen özel yasaklardan bazılarını ihlal etmeleriyle ilgilidir. Kur'an-ı Kerim'de içinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur da tıraş olmak zorunda kalırsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir buyurulmuştur. Allah Resulü de oruç, sadaka veya kurban olarak bildirilen kefaretin nasıl uygulanacağını açıklamıştır. Bir gün hac esnasında Kutlu Nebi, ashabından Ka'b bin Ucre'nin halini görünce, ''Başındaki bitler seni rahatsız ediyor galiba.'' buyurdu. Ka'b, ''Evet ya Resulallah.'' dedi. Bunun üzerine, ''Sen başını tıraş et, ya 3 gün oruç tut, ya 6 fakiri doyur, ya da bir koyun kurban et.'' buyurarak, ayetteki genel ifadeleri izah etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve Euzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halaka yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik'in anlattığına göre Harise bin Süraka'nın annesi ve Enes'in halası olan Rubeyyi Peygamber Efendimiz'e geldi. Oğlu Harise Bedir günü kim tarafından atıldığı belli olmayan bir okla öldürülmüştü. Rubeyyi dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, Harise'nin gönlümdeki yerini bilirsin. Eğer o cennetteyse onun için ağlamam. Ama değilse ne yapacağımı, nasıl yas tutup ağlayacağımı göreceksin." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona, "Sen aklını mı yitirdin? Cennet bir tane mi? Birçok cennet var ve senin oğlun en yüce olan Firdevs cennetindedir." buyurdu.
3: Kırk hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: La yetemenne ahadukumul mevt imma muhsinen felaallahu yezdad ve imma musiyen felaallahu yesta'tib.
3: Sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerdense belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tevbe edip iyilikler yapar. İslam ve hayat iç içedir. Hayatı İslam'dan, İslam'ı hayattan ayrı düşünmek mümkün değildir. İslam, insanlığa adalet, mutluluk ve huzur verecek ilkeler koymuştur. Bu ilkelerin başında insanın yaşama hakkı gelmektedir. Bu, yaratılanların en şereflisi insana Allah tarafından verilmiş en temel haktır. İnsan ne zaman dünyaya geleceğine kendi karar veremediği gibi, hayatını kendi iradesiyle sonlandırma, yani intihar etme gibi bir yetkiye de sahip değildir. Çünkü her insan yüce yaratıcının iradesi altında yaşar ve onun takdir ettiği dünya hayatının bir parçasıdır. İnsan yaşadığı sürece Rabbini tanımalı, ona kulluk etmeli ve böylece onun katındaki değerini artırmalıdır. Dinin, aklın, neslin, malın ve canın korunması İslam'ın koruduğu en temel değerlerdir. İslam, insanın hayat hakkına ve hayatının dokunulmazlığına çok büyük önem vermiştir. Bunun yanında İslam, insanın başıboş yaratılmadığını, her nefsin ölümü tadacağını, inanan ve iyi amellerde bulunan kişilerin ödüllendirileceğini bildirerek yaşam motivasyonu sağlamıştır. İslam, başkasının canına zarar vermeyi kesinlikle yasakladığı gibi kendi canımıza kıymaya ya da bedenimize eziyet etmeye de izin vermemiştir. Kişinin bilinçli bir şekilde ve kasten kendi hayatına son vererek intihar etmesi İslam'a göre haramdır. Dünya hayatında hastalıklarla, maddi sıkıntılarla ve çeşitli zorluklarla karşılaşan insanın Allah'tan yardım dileyerek ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek sabırlı olması, sabrettikçe Allah katındaki değerinin arttığını bilmesi gerekir. Mümin, güzel ve iyi bir hayatı fırsat bilir ve yaşadığı sürece sevaplarını çoğaltır. Öte taraftan da günah ve isyan batağına dalan kimselerin hatalarından dönmeleri, güzel bir hayata başlamaları her an mümkündür. Fakat öldükten sonra tekrar dünyaya gelerek eksik bırakılanların tamamlanması mümkün olmayacaktır. Sona eren hayatın telafisi yoktur. Mümin Allah'tan ümidini hiçbir zaman kesmemelidir. Çünkü Allah bağışlayıcıdır. Rabbimiz buyuruyor ki, Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. İslamiyet Müslümanlara intiharı yasakladığı gibi, intihara götüren yolları da kapatmıştır. Çünkü İslam, hayatı anlamlandırır, hayat için bir amaç sunar ve bunlar için gerekli motivasyonu sağlar. Ümit, Allah'a inanmaktan ve güvenmekten kaynaklanan güçlü ve samimi bir beklentidir. O halde hayatı fırsat bilmemiz, Allah'tan asla ümit kesmememiz ve İslam'ı yaşamaya gayret etmemiz en güzel yoldur.
5: 40 hadiste iyilik. Efendime söyleyeyim.
6: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü Duha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedrü'd-Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin mazharı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, O yedi muciz nüması, Desti kudret olduğu, Mâ rameyte iz rameyte nas'ı kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, Nutku Sübhanellezî Esra, yeter şahit

0: ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni. Onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep. Hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü. Lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur. Ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar. Sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem. Ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki: Ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum," dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven ve benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır," buyurdu.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerine peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür" diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman,

0: gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam doğru söylüyorsun dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra iman nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır diye cevap verdi. Adam yine doğru söylüyorsun dedi ve ihsan nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ihsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurdu. O yine doğru söylüyorsun dedi. Sonra kıyametin vaktini bana söyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah da, o Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim boş yere bir serçe öldürürse, kıyamet günü o serçe, ey Rabbim, falan kimse beni bir fayda elde etmek için değil de boş yere öldürdü diyerek öldüreni Allah Teala'ya şikayet edecektir.

0: Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan iki kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi: İsterseniz bu üç kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.''

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Enes radıyallahu an şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avcundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışındaysa sol elini kullanırdı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam, biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım. Hazreti Aişe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir: bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu: Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bisal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Allah'ın Resulü, senin bir sefere çıkacağını duyar duymaz adamlarımı toplayıp yanına geldim. Ama sizde bir savaş hali görmüyorum. Ne çekilmiş sancaklar var, ne de bayraklar. Yoksa umreye mi gidiyorsunuz? Ama ihramlı da değilsiniz. Nereye gidiyorsunuz?
2: Peygamberimiz, Allah nereye gitmemizi dilerse oraya gideceğiz diye cevap verdi.
3: Peygamberimiz bu konuda bilgi vermiyor. Boşuna yorma kendini. Ben de az önce yanına gidip sordum ama cevap vermedi.
1: Sen de mi öğrenemedin Kâb?
3: Evet, aynen anlattığım gibi.
1: Neyse, bir bildiği vardır elbet.
2: Yakılan ateşler Mekke'den görünüyordu. Ebu Süfyan ve arkadaşları telaşa kapıldılar.
4: Bu iş hayra alamet değil. Eğer kuşatıldıysak vay halimize.
5: Ebu Süfyan, sen ne diyorsun bu işe?
6: Kim olduklarını bilmiyorum. Ama başımızın dertte olduğu kesin.
7: Ben Abbas bin Abdülmuttalip. Ebu Süfyan bin Harb'ı himayem altına alıyorum. Ona dokunan beni karşısına almış olur.
6: Sağ ol Abbas.
7: Gel, atımın terkisine bin. Yanımda olursan kimse sana dokunmaz.
6: Seni böyle elimize düşüren Allah'a hamd olsun.
7: Ömer, sakin ol. O benim himayemde.
6: Neden böyle bir şey yaptın? Eğer uygun görseydi Allah'ın Resulü eman verirdi.
2: Peygamberimizin müsaadesiyle Ebu Süfyan içeri girdi. Resulullah ona İslam'a girmesini tavsiye etti.
6: Muhammed, bana biraz süre ver. Senin peygamber olduğunu söylemem için kalbimin tam olarak tatmin olması lazım.
2: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a eman verdiğini söyleyerek Hazreti Abbas'a ertesi sabah yeniden görüşmek üzere onu çadırına götürmesini söyledi.
0: 138. bölüm.
2: Ebu Süfyan geceyi Hazreti Abbas'ın yanında geçirmişti.
8: Allahu Ekber, Allah.
2: Müezzinin okuduğu sabah ezanını duyan Müslümanlar toplanmaya başladılar. Ebu Süfyan sesleri duyunca ürkerek kalktı.
6: Abbas, neler oluyor? Bu insanlar neden toplanıyor? Yoksa beni öldürmek için mi geliyorlar?
9: Hayır, sakin ol. Namaza hazırlanıyorlar.
6: Bu saatte mi?
9: Evet, sabah namazı vakti.
6: Herkes aynı anda mı kılıyor?
9: Evet, peygamberimizin ardında saf tutacaklar ve birlikte namazı kılacaklar.
6: Ben de seninle gelebilir miyim?
9: Tabii, zaten tek başına kalman uygun olmaz.
2: Hazreti Abbas'la Ebu Süfyan peygamberimizin yanına gittiler. Ebu Süfyan etrafında olup biteni dikkatle inceliyordu. Müslümanların abdest alışları dikkatini çekmişti.
6: Her namazdan önce bunu yapmak zorunda mısınız?
9: Evet, buna abdest denir.
6: Muhammed abdest alırken etrafındakiler ona yardım etmek için birbirleriyle yarışıyor. Biliyor musun Abbas? Ben pek çok kral ve hükümdarla görüştüm ama hiçbiri senin kardeşinin oğlu kadar büyük bir iktidara sahip değildi. Onun kadar sevilen bir insan görmedim.
9: Bu bir iktidar değil Ebu Süfyan. Bu peygamberlik. Bunun için onu çok seviyorlar. Keşke sen de bu hakikati kabul etsen artık.
2: Ebu Süfyan namaz kılan müminleri dikkatle seyrediyordu. Namaz bitince Abbas'a sorular sormaya başladı.
6: Abbas, bir şeyi merak ediyorum. Muhammed onlara bir şey emretse, onlar bunu hemen yerine getirirler mi?
9: Evet, yaparlar. Vallahi onlara yemeği içmeyi bırakmalarını emretse yine de ona itaat ederler.
6: Bu nasıl bir sevgi? Peki günde kaç kere onun arkasında toplanıyorlar?
9: 5 kere.
6: Ne kadar çokmuş. Sabah günü aydınlanmadan başlıyorsunuz üstelik.

0: Evet Ebu Süfyan, 5 kere. Daha fazla da olsa yine giderdik. Bak, peygamberimiz seni çağırıyor. Hadi yanına gidelim.
1: Peygamberimiz Ebu Süfyan'ı gördüğünde ona, yazıklar olsun sana Ebu Süfyan. Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etme zamanı daha gelmedi mi? Ben size hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlayacak bir din getirdim. Müslüman ol ki selamete eresin, dedi.
2: Güzel şeyler söylüyorsun ama ilahlarımızı bırakmak kolay değil. Eğer bunu yaparsam Lat ve Uzza'nın gazabına uğramaz mıyım? Hem kavmin bana ne der? Bir yandan bunları düşünürken diğer yandan dediklerindeki hakikat payını düşündüm durdum.
1: O esnada çadırın dışında bulunan Hazreti Ömer bu sözleri işitmişti ve dayanamayarak dışarıdan şöyle bağırdı.
3: Eğer çadırın içinde olsaydım asla bu sözü söyleyemezdin.
2: Sana da yazıklar olsun Ömer. Baban gibi katı kalpli ve haşin bir adamsın. Ben seninle konuşmak için gelmedim. Amcamın oğluyla görüşeceğim müsaade edersen. Muhammed, yumuşak huylulukta ve güzel ahlakta senden daha üstünü yok. Akrabalık haklarını gözetirsin. Engin bir merhamete sahipsin. Sanıyorum ki senin ilahından başka ilah yoktur. Çünkü Allah'la birlikte başka bir ilah daha olsaydı beni bu duruma sokmazdı. Benim o putlara ettiğim duaları ve kestiğim kurbanları bir Allah bilir. Eğer bir işe yarıyor olsalardı beni zararlardan korurlardı. Seninle düşman olduğumuz süre zarfında ben kendi ilahlarından yardım istedim, sen de kendi ilahından. Ve sen hep bana galip geldin. Eğer benim inancım gerçek, seninkisi yalan olsaydı ben sana galip gelirdim.
0: Hala da şüphelerin var. Gerçeği kabul edemiyorsun.
3: Başını bedeninden ayırırsam hiçbir şüphesi kalmaz.
2: Diyeceklerim bitmedi. Şu ana kadar dediğim gibi şüphelerim vardı. Ama az önce keşke Muhammed'e karşı güçlü bir ordu hazırlasaydım diye içimden geçiriyordum. Muhammed dönüp bana işte o zaman Allah seni rezil ederdi dedi. Bunu benden başka bilen biri yoktu. Bu şüphelerimi gideren ilk hadiseydi. İkinci hadise de çevrendeki adamların seni delicesine sevmesi. Ben ömrümde bu kadar sevilen bir adam görmedim. Mekke'de ne yaparsak yapalım inançlarından dönmüyorlardı. Aramızdan sana diş bileyenleri bile kendi tarafına ustalıkla çektin. Onlar da sana deli divane oldular. Diyelim ki bunlardan bazıları muhakeme kabiliyetini yitirmişti. Diyelim ki bazıları büyülenmişti. Peki ya diğerleri? Halit, Süheyl, Amr. Bunların hepsi hayran olunası birer dahiydiler. Şimdi senin tek bir sözünle canlarını feda ederler. Artık Mekke ihtişamını ve kudretini kaybetti. Senin önünde diz çökeceğimiz gün geldi. Aciz kaldığım için teslim olduğumu düşünmeni istemem. Ama senin gücün karşısında boyun eğiyorum ve şu anda anlıyorum ki bu normal bir insana bahşedilen bir şey değil. Sen ancak bir peygamber olabilirsin. Beni de yanına kabul et. Şahitlik ediyorum ki sen bir peygambersin.
4: Allahu Ekber. Ebu Süfyan'a doğru yolu gösteren Allah'a hamdolsun.
1: Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ın Müslüman oluşuna çok sevinmişti. Peygamberimizin yanına sokularak ona şöyle fısıldadı.
5: Ya Resulallah, Ebu Süfyan kavminin büyüklerinden, eşrafındandır. Övülmeyi ve üstün tutulmayı seven bir adamdır. Ona övüneceği bir şey lütfetsen olmaz mı?
1: Peygamberimiz olur diyerek Mekke'de Ebu Süfyan'ın evine girenlerin emniyette olacağını söyledi.
2: Teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir şeref ama benim evimin genişliği içine kimi almayı yeter ki? Geride kalanlar ne olacak?
1: Peygamberimiz bunun üzerine Kabe'ye ya da hareme girenlerin, hatta evlerine girip kapılarını kapatanların güvende olacağını söyledi.

0: Şimdi senin merhametine bir kere daha hayran kaldım. Anlıyorum ki bu fethi kan dökmeden yapacaksın. Akrabalarının kanıyla haremi boyamayacaksın. Sağ ol.
1: Çadırlar taşıyıcı develere konmuştu. Peygamberimiz bayrak ve sancakların getirilmesini emretti. Bunları bizzat tek tek sırıklara takıp tutmak üzere görevlendirdiği kişilere verdi. Amcası Hazreti Abbas'a vadinin dar geçidine kadar Ebu Süfyan'a eşlik etmesini ve önünden geçecek büyük orduyu görebilmesi için onu orada tutmasını söyledi.
0: Beni neden buraya getirdin Abbas?
2: Peygamberimizin emri böyle.
0: Bu gelen İslam ordusu olmalı.
2: Evet.
0: Kim bunlar?
2: Öndeki Halid bin Velid.
0: Bizim Halid mi?
2: Evet.
0: Yanındakiler kimler?
2: Süleym oğulları.
3: Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet.
0: Bana ne kadar güçlü olduklarını göstermek istiyorlar. Bunlar da zafer çığlıkları.
2: Senin Müslüman olduğunu bilmiyorlar.
0: Peki şu kim? Elinde siyah sancak olan.
2: Zübeyir bin Avvam.
0: Kız kardeşinin oğlu mu?
2: Evet.
0: Peki arkasından gelenler?
2: Eslem oğulları.
3: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
0: Onlarla hiçbir zaman düşman olmadık. Ona rağmen bana düşmanlarıymışım gibi davranıyorlar.
2: Senin Müslümanlara yaptıkların hepsinin sana düşman kesilmesine sebep oldu.
0: Haklılar.
2: Şu ileride gördüklerinde Huza oğulları.
0: Mekke'yi kuşatmanıza sebep olan kabile. Vallahi bu hususta ne bana danışıldı ne de haberim oldu. Olan biteni duyduğumda çok üzüldüm ama iş işten geçmişti.
2: Bu kuşatma senin hayrına oldu. İslamiyet'i kabul ettin. Mekkeliler de bu şansı yakalamış oldu.
0: Haklısın. Peki ya şu gelenler?
2: Onlar da Gatafanlılar.
0: Bütün Araplar içinde Muhammed'in en acımasız düşmanları bunlardı. Allah onların da kalplerine İslam'ı soktu.
2: Allah'ın kimi doğru yola erdireceğini bilemeyiz.
3: Allah'a emanet! Allah'a emanet! Allah'a emanet!
0: Peki Muhammed hangi birlikle beraber? Henüz onu görmedim.
2: Onu hemen fark edersin. Çünkü onun içinde bulunduğu birlik hepsinden daha büyük ve daha donanımlı.
1: Peygamberimizin içinde bulunduğu grup gelene kadar Ebu Süfyan tüm birlikleri tek tek izledi. Her bir bölüğün geçişinde onların hangi kabileye mensup olduğunu soruyordu. Nihayet peygamberimiz göründü. Peygamberimiz tepeden tırnağa silahlanmıştı. Başında miğferi ve siyah bir sarığı vardı. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Devesinin üstünde tüm heybetiyle yaklaşıyordu. Yanında Hazreti Ebu Bekir ve Üseyd bin Hudayr vardı. Sancağını Sa'd bin Ubade'ye vermişti. Sa'd, Ebu Süfyan'ın yanından geçerken sesini yükseltti.
4: Bugün büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de kan akıtmanın helal olacağı gündür.
1: Ebu Süfyan söylenenlerden korkarak peygamberimize yöneldi.
0: Ya Resulallah, sen kavminin öldürülmesini mi emrettin? Sa'd yanımızdan geçerken bugün Kabe'de kan akıtmanın helal olacağı gündür. Allah bugün Kureyşlileri hor ve hakir kılacaktır dedi. Allah aşkına kavmini bağışla. Sen insanların en iyisi ve en yumuşak huylususun. En merhametlisisin. Akrabalık hakkını en çok gözetenisin.
1: Peygamberimiz, hayır, ben böyle bir şey emretmedim. Sa'd bin Ubade yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'nin şanını yücelteceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Yüce Allah'ın Kureyşlileri İslamiyet'le güçlendireceği ve üstün kılacağı gündür, dedi. Daha sonra sancağı Sa'd bin Ubade'den alarak oğlu Kays'a verdi. Çünkü kan akıtılmasını ve herhangi bir taşkınlık yaşanmasını istemiyordu.
0: Bu güce kimsenin karşı durma ihtimali yoktur. Abbas, ben göreceğimi gördüm. Artık bırak Mekke'ye gideyim. İnsanlara peygamberimizin söylediklerini ileteyim. Güvende olmak isteyenler istedikleri yere sığınsınlar.
1: Zituva denilen yere gelindiğinde Resulullah ashabına Mekke'ye girmeden önceki son sözlerini söyledi. Burası 2 yıl önce Halid bin Velid'in Müslümanların yaklaşmasını önlemek için beklediği yerdi. Sanki şehir boşaltılmış gibiydi. Hiçbir karşı koyma işareti yoktu. Peygamberimiz Halid bin Velid'i, size karşı herhangi bir saldırı olmadıkça hiç kimseye kılıç çekmeyiniz diye uyardı. Ve bu sözünün herkes tarafından anlaşıldığından emin olmak istedi. Sonra taburları düzene soktu. Halid'i sağ cenahın, Zübeyr'i de sol cenahın başına koydu. Merkezde kalan kendi taburunu da ikiye ayırdı. Yarısına Sa'd bin Ubade'nin oğlu Kays, diğer yarısına da Ebu Ubeyde komutanlık edecekti. Emir geldiğinde gruplar ayrılarak 4 bir yandan şehre gireceklerdi. Mekke yıllar önce kaybettiği peygamberine kavuşmuş olacaktı.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Ebu Zer anlatıyor. Ya Resulallah, zenginler sevapları götürüyor, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor, biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır.
7: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
8: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
9: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.
5: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadır Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bundan dolayı "Ya Resulallah, müşriklere karşı yaptığın ilk muharebede bulunamadım. Eğer Allah müşriklere karşı yapılacak bir savaşta beni bulundurursa neler yapacağımı Allah elbette görecektir" dedi. Sonra Uhud günü Müslümanların safları bozulunca arkadaşlarını kastederek "Ya Rabbi, bunların yaptıklarından beni mazur görmeni dilerim" dedi ve müşrikleri kastederek de "Bunların yaptıklarından beri olduğumu sana arz ederim" dedi ve ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve ona "Ey Sa'd bin Muaz, cenneti istiyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud tarafından cennetin kokusunu alıyorum" dedi. Sa'd, "Ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım" dedi. Enes radıyallahu anh şöyle devam ediyor. "Amcamı öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında inmiş olduğunu düşünüyoruz. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar.

0: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu. Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

İster sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim, fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder. Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de haktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

0: Muaz bin Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben de, "Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum" dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak, "İlmin mübarek olsun ya Ebal Münzir" buyurdu. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: "Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa, "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da, "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Kureyş kabilesinden bir grup insan hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadını affetmesi için aracı olduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bir hutbe okudu ve Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa onun da elini keserdim.
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İnna Allah azza ve celle a'ta kullazi hakkin hakka. Ela inna Allah farada faraiz ve sanna sunana ve hadda hududa. Ahalla halalan ve harrama harama. وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا صدق رسول الله.
3: Şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat edin. Allah uyulması gereken sorumlulukları belirlemiş, kanunlarını bir bir ortaya koymuş, sınırları tayin etmiş, helal ve haram olanları belirleyerek dini ortaya koymuştur. O dini kolay, hoşgörülü ve genişliklerle dolu bir din kılmıştır. Onu asla daraltmamıştır. Din insanı Allah'ın razı olacağı duru bir inanca sahip olmaya, dünya ve ahiret mutluluğuna sevk edecek ibadetleri hayatına aktarmaya, yaratılışına uygun ahlaki ilkeleri söz ve fiillerine yansıtmaya davet eder. Din, toplumun tamamını maddi ve manevi güzellikleri kuşanmaya yönelten ilahi kanunlardır. Bu haliyle din, Cenab-ı Hakk'ın ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa merhametinin tecellisidir. Rabbimiz, ilahi kanunları ve insanoğlunun yapması gerekenleri belirlemiş, her hak sahibinin hakkını vermiş, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, helal ve haramları, sevap ve günahları, gönderdiği ilahi mesajlar

ve peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. En son Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ilahi mesajı tamamlayarak sonlandırmış ve din olarak İslam'ı seçmiştir. Böylece insanoğlunun yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesinin en kolay ve güvenilir yollarını göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah katında din İslam'dır. Ve kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır. Allah Teala kullarının İslam dinini ihlas ve samimiyetle kabul etmelerini, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme içten bir sevgi beslemelerini ve gönülden tabi olmalarını ister. Rabbinin bu emirlerine itaat eden, İslam'ı din, Allah'ı bir tek ilah, Hazreti Muhammed'i son peygamber, Kur'an-ı Kerim'i son ilahi kitap olarak kabul eden, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman ederek mümin olan İslam, inanç, ibadet ve ahlak esaslarını kendine rehber edinen kişi, en sağlam kulba sarılmıştır. Kim de İslam'ı kabul etmez, inanç, ibadet ve ahlaki ilkelerini reddederse, kendine yazık etmiş olur.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Git abdest al." dedi. O da gidip abdest aldı, sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Git ve abdest al." dedi. Oradakilerden biri "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter."

İbni Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, onlardan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Büreyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de

0: İnşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine "Kurdun kaptığı çocuk senindi." dedi. O da "Hayır, senin oğlunu kaptı." dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için "Bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım." deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur." dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta durmanın ne denli faziletli olduğunu bilseler ve bunlara nail olmak için başka çare bulamasalardı, mutlaka aralarında kura çekerlerdi. Namaza erken gitmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, bu hususta mutlaka yarış ederlerdi. Yatsıyla sabah namazlarının faziletini bilselerdi, onlara emekleyerek dahi olsa giderlerdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

İçimizde bir yer var, kimseye göstermediğimiz, bazen kendimizden bile sakladığımız bir yer. Orada ne kelime barınır, ne de ses. Sadece derin, sessiz, ağır ve tarifsiz bir boşluk. Ne zaman açıldığını bilmiyoruz, ne zaman dolacağını da. Herkes hisseder o boşluğu. Yüzyıllar değişse, şehirler kurulup yıkılsa, teknoloji büyüse, kalabalık artsa bile, insanın içinde hep eksik bir şey var. Kimi buna yalnızlık der, kimi arayış, kimi de bir dua. Ve bazen öyle bir an gelir ki hiçbir kelime yetmez. Sadece baş eğilir, eller kalkar. Orada artık anlatmak değil, anlaşılmak ister insan. İşte biz bugün o halin izini süreceğiz. Zamanı durdurup zamanın ötesinden bakacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dua ettiyse Rabbine, nasıl sabrettiyse, nasıl beklediyse, işte o hal üzere öğreneceğiz dua etmeyi. Şimdi kapatalım gözlerimizi. Modern hayatın sesi azalsın kulaklarımızda. Zamanın ipini elimizde tutalım ve zamanı geriye saralım. Asırlar öncesine, Kabe'nin gölgesine, Mekke'nin, Medine'nin, Taif'in sokaklarına gidelim. Orada beşikten mezara kadar her anı dua ile yaşayan bir insan var. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kimi zaman yorgun, kimi zaman umut dolu. Ama hep Allah'a yönelmiş, sabır ve teslimiyetle dolu. Yorulsa da, kırılsa da hep dilinde dua. Çünkü onun duası en güçlü silahıydı. Dua ederken çok dikkat eder, Allah'a kabul edileceğine gerçekten inanarak dua edin. Bilin ki Allah, ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez nasihatinde bulunurdu. Dua, Peygamberimizin hayatının her yerindeydi. Rahmet elçisi dua ile yatar, dua ile kalkardı. Sadece zor zamanlarda değil, hayatının her anında ve her adımında dua ile yaşardı. Hayatın adeta yeniden dirilişini ifade eden sabah vaktinde, Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık, senin kudretinle akşama gideriz, senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da, Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım diye dua ederdi. Bir başka rivayete göre de yatacağımız zaman, Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan, onu da öyle koru diye dua etmemizi buyururdu. Sadece kendi için değil, ümmeti için dua ederdi. Henüz doğmamış bizler için, ismini bilmediği ama kalbinde taşıdığı ümmeti için gözyaşı dökerdi. Alemlere rahmet Peygamberimiz bir gün, sizden her kime dua kapısı açılmışsa ona rahmet kapıları açılmıştır. Allah'tan istenilen şeyler arasında ona en sevimli geleni afiyettir. Dua, başa gelen ve henüz gelmeyen belaya karşı fayda sağlar. Öyleyse ey Allah'ın kulları, duaya sarılın diye uyarmış, dua ediyorum ama kabul olmuyor.

mu ya Resulallah diyenlere de Resulullah şöyle cevap vermişti. Sizden biriniz dua ettim de duam karşılık görmedi deyip acele etmediği müddetçe duası karşılık bulur diyerek duadan vazgeçmemesi gerektiğini öğretmişti. Allah Resulü dua edeceğinde bazen kıbleye yönelir, bazen koltuk altı görünecek kadar ellerini kaldırır, bazen avuçlarını açarak, bazen de avuçlarını birleştirerek içtenlikle dua ederdi. Dua ettikten sonra ellerini mutlaka yüzüne sürer ve ashabına da bunu tavsiye ederdi. O geceleri kimse görmeden kalkar, ellerini kaldırır, gözyaşı dökerdi. Gece yarısından sonra ve farz namazlarının arkasından yapılan duaların daha çok kabule şayan olduğunu söylerdi. Dua ederken kararlı davranırdı. Dua ettiği zaman 3 kere tekrar eder, Allah'tan bir şey istediği zaman 3 kere isterdi. Hazreti Peygamber Allah'a onun güzel isimleriyle dua etmekten hoşlanırdı. Rahmet elçisi hayatı boyunca hiç beddua etmedi. Ne zor anlarında ne de karşılaştığı en ağır zorluklarda. Taif'te en acı sözlerin, en zalim davranışların hedefi olduğunda bile kendini incitenlere karşı kin tutmadı, beddua etmedi. Orada taşlarla, sözlerle yaralansa da ümmeti için hayır üzere dua etti. Ve her duasını aminle mühürlerdi. Ve bugün o nasıl dua etmişse öyle dua ediyoruz. O ne istemişse Rabbinden biz de onu istiyoruz. Affedilmek, arınmak, yakın olmak için. O neden sakınmışsa biz de onlardan sakınıyoruz. Kinden, kibirden, gafletten, nankörlükten. O nasıl ellerini açmışsa öyle açıyoruz biz de ellerimizi. O nasıl susmuşsa öyle susuyoruz kelimelerin yetmediği yerde. O nasıl ağlamışsa secdede, öyle ağlıyoruz biz de içimizden içimize. O neye sığınmışsa biz de oraya sığınıyoruz. İlme, rahmete, afiyete, merhamete. O neye güvenmişse biz de ona güveniyoruz. Yalnızca Allah'a.

Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir. Ebu Yala Şeddat bin Es'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de kızma buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi. Allah'ım senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminden başkasıyla arkadaşlık yapma. Yemeğini de takva sahibi insanlar dışında kimse yemesin buyurmuştur.
1: Talal Bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar. Herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi. Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi. Uğruna çöllere düşülen Leyla. Dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, bu deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri. Sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini. Ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Talal Bedru aleyna. Yesrib'e gün doğuyor. Yesrib'in gözleri ışıldıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes radıyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşece şöyle dedi: "Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenniyle davranmak."

0: Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu. Sahabi Atiye bin Urve Es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça muttakilerden olamaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şarap yapılan üzüme kerem demeyin. Lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh, mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara niçin toplandınız diye sordu. Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık dediler. Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız dedi. Evet, sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi. Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizi aldatan bizden değildir.

Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır."

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları. Yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları. Ve her şeyi yaratan ve yaşatan, kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

0: Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukimken ne tür ameller yapıyorduysa, ona aynı amellerin sevabı yazılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şey verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insandı. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine hadi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olan da size imam olsun buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum. Sehl bin Sa'd'dan, radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar, İftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan Kutlu Çağrı.
3: Ebu Zer'in içinde bulunduğu bir topluluğa uğrayan Hazreti Peygamber bir vesileyle onlara şu soruyu sorar: Allah'a en sevimli gelen amel nedir? Ve insanlar saymaya başlar. Bazıları namaz, bazıları zekat, bazıları da cihat diye cevaplandırır Peygamberimizin sorusunu. Efendimiz şu açıklamayı yapar: Allah'a en sevimli gelen amel, Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir.
4: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
4: Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık, şanı en yüce olansın. Müslümanlar her hayırlı işlerine besmele ile başlarlar, hamdla devam ederler. Nihayetinde Peygamberimize salat ve selam getirirler. Bu vazgeçilmez anlayışı Müslümanlar Resul-i Ekrem'den öğrenmişlerdir. Nitekim bir defasında Hazreti Peygamber ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girer ve yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başlar. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurur. Sonra adamı yanına çağırır ve hem ona hem de yanı başında oturan ashabına şöyle buyurur: "Bir

0: Biz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Allah, Peygamber Efendimiz'e rahmet etmiş, onu daima desteklemiş, ona lütuf ve ihsanda bulunmuş, böylelikle elçisine salat etmiştir. Melekler, Peygamber Efendimiz için rahmet dilemiş, şanının yüce olması için niyaz etmişler, müminlerse onu canlarından çok sevmiş, onun için duaya durmuşlardır. Hazreti Peygamber, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önce de sonra da hep insanlığın selameti, huzuru ve güvenliği için koşturmuştur. İnsanoğlunun dünyada ve ahirette her türlü kötülükten korunması için var gücüyle çaba göstermiştir. Hayatlarını Allah Resulü'nü tanımaya, onun gibi yaşamaya adayan Müslümanlarsa, onun sünnetini rehber edinmişler, onun sevgisini dilden dile, gönülden gönüle aktarmanın gayretinde olmuşlar, peygamberimize salat ve selam getirmişler, böylece onunla olan gönül bağlarını kuvvetlendirmişlerdir. Ne mutlu Peygamber Efendimize salat ve selam edenlere! Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah! Ey Allah'ın Resulü! Salat ve selam üzerinize olsun.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan nakledilen Hirakil ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakil şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine aldığı Ebu Hafs Ömer bin Ebu Selem'e Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yavrucuğum besmele çek. Sağ elinle ve önünden ye buyurdu.

0: Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Ferişteler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti, an vergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi. Hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kaplarınızı kapayın. Tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın. Kapılarınızı kilitleyin. Kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez. Sürgülü kapıyı açamaz. Örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de: yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Adalet ve hakkaniyet, toplumsal yaşamın temeli. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Çocuklarınız arasında adaletli davranın, çocuklarınız arasında adaletli davranın. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah Teala onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı bir günde arşın gölgesinde gölgelendirir. Adaletli devlet reisi, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım diye cevap veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse,

Ma adlı bir kadını affetmesi için aracı olduklarında Resulullah ayağa kalkarak hutbe okudu ve Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa onun da elini keserdim. Ebu Ümame el-Bahili anlatıyor. Resulullah'ı veda haccı senesinde verdiği hutbede şöyle derken işittim. Şüphesiz Yüce Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ibadete vererek dünyadan el etek çektiğini duyduğunda Osman bin Maz'unu çağırmak üzere birini göndermişti. Geldiğinde ona şöyle buyurdu. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Misafirinin senin üzerinde hakkı var. Kendi varlığının senin üzerinde hakkı var. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana Allah'tan rahmet dilemek.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Estağfirullahellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu üzerinden karşılaştığı fitne ve sıkıntılara kefarettir.

Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti,

Zübeyir, sen sula. Suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver, dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
1: عبد الله بن عمرو'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sufi ashabından olan ve kimi zaman açlıktan kendini kaybedip baygınlık geçirdiğini söyleyen Ebu Hureyre, arkadaşlarının giyecekleriyle ilgili şunları bildiriyordu: ben ashab-ı Suffe'den 70 kişi gördüm. İçlerinde ridası, belinden yukarısını örtecek gömleği olan bir tek kimse yoktu. Ya izar, peştemal kuşanır yahut boyunlarına bağladıkları bir elbise giyerlerdi ki kiminin bacaklarının yarısına, kiminin de topuklarına ancak varabiliyordu. Her biri namazda avret yerinin görünmesini istemediği için giydiğini eliyle toplardı.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme kfini bihalalike an haramik ve agnini bifadlike ammen sivak.
0: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye öğrettiği duada helal rızkın önemine işaret etmektedir. Tükettiği gıdalar, insanın beden ve ruh sağlığını etkilediği gibi, ibadet hayatını da etkiler. Nitekim Peygamberimiz bir hadisinde, Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle uzun bir yolculuk yapan ve ardından dua eden bir kişi hakkında şöyle demiştir. Halbuki onun

0: yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul olunsun? Peygamberlerle birlikte müminlere de helal ve temiz yiyecekler yemeleri ayetlerde sıkça hatırlatılır. Gıdanın helal olması iki yönüyle ele alınmalıdır. Kazanılma şekli ve gıdanın maddesinin helal olup olmaması. Hiç kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi sözleriyle Allah Resulü rızkını çalışarak kazanmanın helal gıda açısından en güvenli yol olduğunu belirtmiştir. Peygamberler bu konuda insanlığa örnek olmuşlardır. Zekeriya aleyhisselam marangozdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çarşıda buğday yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkarmıştı. Parmakları ıslanınca satıcıya sebebini sormuş, o da yağmurdan ıslandığını söylemişti. Bu yaşlığı üstüne getirip herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir buyurmuştur. Malda kusur olduğu halde saklamayı, stokçuluk yapmayı yasaklayan Peygamberimiz, kişinin elinin emeğinden daha helal bir yiyecek yemediğini ifade etmiştir. Müşteri kızıştırmak için almayacağı ürünün fiyatını artırmak ve henüz para gelmemiş bir ürünü satın almak da helal olmayan ticari faaliyetlerdir. Besin maddeleri söz konusu olduğunda helal gıdalar daha geniş bir yer tutar. Bitkilerde genel olarak sınırlama yoktur. Etleri yenilmesi haram olan hayvanlar ve yiyecek içecekler ayetlerle ve Allah Resulü'nün uygulamalarıyla belirlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz haram ve helalin belli olduğunu, şüphelilerden sakınmak gerektiğini ifade etmiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak, dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı

0: toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela. Hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını. Ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
1: İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır derdi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde 5 defa yıkansa, bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler, hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتوا بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip: "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler: "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler: "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve 3 ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı? Dedi. Sahabiler: "Tanır ya Resulallah." dediler. Allah Resulü de: "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim." buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinde Hazreti Abbas'a İslam ordusunun ihtişamını seyredip etkilenmesi için Ebu Süfyan'ı ordunun geçeceği yola götürmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Abbas, Ebu Süfyan'la birlikte orduyu rahat görebilecekleri bir yere gitti. Öncelikle İslam ordusunun ilk saflarında yer alan çeşitli müttefik Arap kabileleri geçmeye başladı. Ardındansa Ensar, Muhacirler ve onların içerisinde zırha bürünmüş bir vaziyette Hazreti Peygamber göründü. Bu ihtişamlı ordu karşısında Ebu Süfyan hayretler içerisinde, "Ey Abbas, kim bunlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Bunlar Resulullah ve ilk muhacirlerle ensardan oluşan ashabı," dedi. Ashabının Hazreti Peygamber'e olan bağlılığına ve itaatine, ordusunun disiplinine şahit olan Ebu Süfyan, Abbas'a hitaben, "Vallahi kardeşinin oğlunun saltanatı çok büyümüş," diyerek hayretini dile getirdi. Abbas ise ona cevaben, "Hayır, vallahi bu saltanat değil, nübüvvettir," karşılığını verdi.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Hicretin 8. senesinin Zilhicce ayıydı. Medine yakınlarındaki Kuf bölgesinde Hazreti Peygamber'in eşi Mariye bir çocuk doğurdu.
1: Ebu Rafi, Ebu Rafi, gel buraya. Hadi çabuk ol biraz.
2: Oldu mu? Oldu mu Selma? Bebek doğdu mu?
1: Doğdu, doğdu. Koş hadi. Allah Resulüne müjdeyi ver.
0: Allah'ın Resulü gülümsüyor ve karşısındaki Ebu Rafi'nin konuşmasını bekliyordu. Ebu Rafi koştura koştura gelmiş ve nefes nefese kalmıştı. Çok heyecanlıydı.
2: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
0: Çocuk ona müjdelendiğinde Allah'ın Resulü çok sevinmişti. Eşi Mariye'nin hür olduğunu söyledi ve Ebu Rafi'ye hediye verdi. Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in adını verdim dedi. Bebeğin saçları Ebu Hind tarafından kesildi, sonra tartıldı ve ağırlığı kadar gümüş sadaka olarak dağıtıldı. İbrahim için akika kurbanı da kesildi. Geleneğe uyularak İbrahim çok sayıdaki isteklinin arasından tercih edilen süt anne Ümmü Bürde'ye verildi. Süt anneye bir hurmalıkla birlikte Resul-i Ekrem'e ait bir miktar koyun ve devenin sütleri de tahsis edildi. İbrahim'in doğumunun üzerinden 18 ay geçmişti. Allah'ın Resulü onun hasta olduğu haberini aldı ve Ümmü Bürde'nin evine gitti. Allah'ın elçisi oğlu İbrahim'i kucağına aldı ve İbrahim bir müddet sonra can verdi. Allah'ın Resulü oğlu İbrahim'in ölümüne çok üzüldü. Gözleri yaşlarla doldu. İbrahim kabre konulurken Resul-i Ekrem mezarın kenarına oturdu ve su istedi. Getirilen suyu kabrin üzerine serpti ve yakınında duran bir taşı da başucuna dikti. İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulmuştu. Bazı kişiler güneş tutulması için İbrahim'in ölümüne gökyüzünün yas tuttuğunu söylediler.
3: Gökyüzüne bak.
2: Hı? Hava karardı birden.
3: Güneş tutuldu.
2: Görüyor musunuz? Ah, bakın.
4: Ne oluyor?
5: Ne oluyor böyle?
2: Gökyüzüne bakın.
4: Gökyüzü karardı.
2: Güneş yas tutuyor. İbrahim'in ölümüne üzülüyor.
6: Gökyüzü İbrahim'in ölümüne yas tutuyor.
0: Hazreti Peygamber'in oğlunun vefatıyla güneş tutulmasının ard arda gelmesi onlarda güneşin İbrahim'in ölümünden dolayı tutulduğu kanaatini uyandırmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü onları uyardı. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'a dua edin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin dedi.

Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

Mekke'de ondan başkası kullanmadığından, kokusunun bıraktığı hoş tesir sebebiyle yürüdüğü yollardan bu gencin geçtiği hemen fark edilirdi. Hakkında Resulullah'ın Mekke'de ondan daha güzel giyinen, daha yakışıklı ve nimetler içinde yüzen bir başkasını görmedim dediği bu delikanlıya bir kez bakanlar, gördükleri güzellik karşısında tekrar tekrar bakma ihtiyacı hissederler, fasih ve beli konuşması sebebiyle insanlar onun yaptığı sohbetler bitmesin isterlerdi. Gerek fiziki görüntüsü gerekse kendine özgü kokusuyla dikkatleri hemen üzerine çeken Mekke'nin en zarif ve yakışıklı delikanlısı, şehrin sokaklarında dolaştığında genç kızlar geçeceği yol üzerinde bekleyip hal ve hareketleriyle onun dikkatini çekmeye çalışırlardı. Bu hayat timsali gençse hiçbir iltifata itibar etmez, iffetsizliğin yaygın olduğu o dönemde bir kez olsun haya perdesini aralayıp da başını kaldırmazdı. Mekke'de İslam'ın gizlice yayılmaya başladığı ilk zamanlardı. Gündüzleri Mekke'nin düzlüklerinde at yarışı yapan, geceleri ise şehrin yüksek tepelerinde dostlarıyla vakit geçiren bu genç, bir gece Hacun Dağı eteğinde arkadaşlarıyla eğlenirken, içlerinden birisi, "Abdülmuttalib'in yetimi, ben Allah'ın peygamberiyim. Tapındığınız putlar boştur, size hiçbir fayda sağlamaz. Allah'sa birdir, her şeyi gören ve bilendir. Yaratan O'dur, yalnız O'na ibadet ediniz," demiş. "Duydunuz mu?" sorusunu ortaya attı. Delikanlı bahsedilen konuyu büyüklerin daha iyi bildiğini belirtti ve "Bu onların düşünüp karar vereceği bir meseledir," diyerek fikrini açıkladı. Ancak o gece söylenenler aklından hiç çıkmadı. Konuşulanlardan oldukça etkilenmişti. Delikanlının gönlünde derin izler bırakan bu sözler, adeta uzun zamandır içinde hissettiği boşluğu dolduracak cevaplar barındırıyordu. Sabaha kadar gözünü kırpmadı. Gün ağardığında sık sık dertleştiği demirci ustası Habbab bin Eret'in dükkanının önünde buldu kendini. Kafası karmakarışıktı. Daha öncesinde imanla şereflenen Habbab durumu fark etti ve Müslümanlığın çok yakışacağını düşündüğü dostuna İslam'ı anlatma fırsatını kaçırmadı. O gün öğle vaktinde ikisi gizlice Darül Erkam'da buluşmak üzere sözleştiler. Darül Erkam'ın kapısını ona dostu Habbab açtı. Hakikatleri ise Resulullah anlattı. Böylece zaten hep bir arayış içinde olan delikanlı, tereddüt etmeden imanla şereflendi. Delikanlının ailesini çok iyi tanıyan Hazreti Peygamber, onu şöyle diyerek tembihledi. "Sakın Müslüman olduğunu ailene belli etme." Genç bu tavsiyeye uymaya çalışsa da, ister istemez tavırlarındaki değişim, aile fertlerinin dikkatlerinden kaçmadı. Artık delikanlı geceleri eğlenmeye gitmiyor, evde kaldığı zaman zarfında ise odasından dışarı çıkmıyordu. Heyecanlı gencin Darül Erkam'a gidiş gelişleri sıklaşmıştı. Bir gün amcasının oğlu Osman bin Talha, gizlice namaz kılarken gördüğü delikanlıyı ailesine şikayet etti. Bu haberle birlikte delikanlının hayatı birdenbire değişti. İslam'ı kabul etmeden önce Mekke'nin en sevilen gençlerinden biriyken, Müslüman olduktan sonra türlü baskı ve sıkıntılara maruz bırakıldı. Annesi başta olmak üzere çevresi bu genci el birliğiyle psikolojik baskıyla ikna etmeye, onu dininden caydırmaya çalıştılar. Ancak bu konuda başarılı olamadılar. Sonunda tehdit, şiddet ve eziyet yoluna başvurdular. Annesi dininden vazgeçmemesi üzerine, biricik oğlunu bir mahzene kapatarak aç susuz bile bıraktı. Yoksulluğa mahkum ettiği oğlunun daha fazla dayanamayacağını düşündüyse de hedefine ulaşamadı. Merhamet yoksunu annesi sırf dininden dönsün diye öz evladını kırbaçlattırmak için kölelerini dahi kullandı. İnatla her yolu denedi. Zamanla bu eziyetlerin işe yaramadığını görünce de oğluna ya annesini ve servetini tercih etmesi ya da dininde kalıp ailesi tarafından reddedileceği teklifini sundu. 25 yaşına kadar bir dediği iki edilmeyen ve konfor içinde yaşayan bu kararlı genç, tercihini imandan yana kullandı. İman davası uğruna dünya servetinden, evinden, ailesinden bir çırpıda vazgeçti. Darül Erkam'da kalmaya başladı.

Peygamber Efendimiz bir defasında onun için şu ifadeleri kullanmıştı. Dünyayı bütün ahalisiyle değiştirebilen Allah'a hamdolsun. Şu delikanlıyı görüyor musunuz? İşte o önceden anne ve babasının en sevdiği varlıklardı. Allah ve Resulünün sevgisi anne ve babasının sevgisine üstün geldi. O da Allah'ı ve Resulünü anne ve babasına

göz kamaştırıcı hayatını, vazgeçilmesi zor zevklerini, ipekten elbiselerini ve ailesini sırf dini uğruna elinin tersiyle itip terk eden bu gencin adı Mus'ab bin Umeyr'di. Asıl adı Ebu Abdullah Mus'ab bin Umeyr bin Hişam Abderi olup, 585 yılında Mekke'de Umeyr bin Haşim ve Hünas binti Malik'in oğlu olarak dünyaya gözlerini açtı. Ailesi Kureyş'in ana kollarından, cahiliye döneminde Sidane ve Hicabe görevleriyle kabilenin sancaktarlığını yürüten Abdüddar oğullarına mensuptu. Mus'ab bin Umeyr'in hem anne hem de baba tarafından Hazreti Peygamber'le aynı soydan geldiği bilinmektedir. Mus'ab, nübüvvetin 5. yılında türlü işkencelere maruz kalan Müslümanlar için tahammül edilemez hale gelen Mekke'den, hayatlarını daha kolay yaşama imkanını bulacakları Habeşistan'a Resulullah'ın izniyle hicret eden ilk 15 muhacir arasında yer aldı. Allah Resulü'nün Habeşistan bölgesine gitseniz iyi olur. Zira güven ve huzurun hakim olduğu o ülkede insanlara zulmetmeyen bir kral var. Oraya gidiniz ve Allah içinde bulunduğumuz bu sıkıntılardan bir kurtuluş yolu gösterinceye kadar orada kalınız sözünü haber aldığında günlerdir mahpustu. Mus'ab hicret haberini duyar duymaz bir fırsatını bulup kaçtı ve Habeşistan'a doğru yola çıkan bir kervana katıldı. Hazreti Peygamber'in işaret ettiği bu emin ülkede 3 ay kaldıktan sonra Mekke'nin ileri gelenlerinin Müslüman olduğu haberine dayanarak diğer muhacirler gibi Mekke'ye dönmek üzere yola koyuldu. Oysa Mekke'nin önderlerinin Müslüman olduğu haberi asılsız çıkmıştı. Onların İslam'a olan düşmanlıklarında hafifleme dahi yoktu. Yeniden çileli bir hayat Mus'ab'ı bekliyordu. Habeşistan'dan dönüşte yine annesinin takibindeydi. Annesi Mus'ab'daki değişimi merak ettiğinden zaman zaman oğlunun pişman olup olmadığını soruşturuyordu. Mus'ab'ın istikametinde bir nokta kadar dahi sapma olmamıştı. O annesini kazanmak için yanına gidip gelmeye devam etti. Ancak tüm bu çabalar nafileydi. Annesinin imandan nasibi yoktu. Resulullah biricik eşi Hazreti Hatice validemiz ve Mekke'deki destekçisi olan amcası Ebu Talib'in vefatları üzerine tebdil-i mekan için gittiği ancak beklediğini bulamadığı Taif'ten henüz dönmüştü. Ayrıca ticaret ve hac vesilesiyle Mekke'ye gelen ve Mina'daki çadırlarda konuşlanan yabancılara bir umutla Allah'ın dinini anlatmaya çalıştıysa da çadırlara girmesine bile müsaade edilmemişti. Tam eli boş dönecekken Mekke'den gelen 6 genç kendisini dinleyip Müslüman oldu. Aradan 1 yıl geçtikten sonra bu 6 kişi 12 kişi olarak Peygamber Efendimizin yanına geldi. Böylece ilk Akabe biatı gerçekleşmiş oldu. Biatin ardından ayrılacakları sırada bu müminler, "Ya Resulallah, bize bir öğretmen göndersen de biz ondan Kur'an'ı öğrensek, namazlarımızı bize o kıldırsa, müşkillerimizi çözse," dediler. Hazreti Peygamber onlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğretecek muallim olarak çok güvendiği ve değer verdiği Mus'ab'ı gönderdi. Kendisine yine hicret yolu görünen Mus'ab, böylece Medine'ye ilk hicret eden sahabi oldu. Burada Hazreç kabilesinin önde gelen isimlerinden Esad bin Zürare'nin evinde kaldı ve onun desteğiyle verimli bir çalışma yürüttü. Bu evde Medineli Müslümanlara İslam'ı anlattı, Kur'an'ı öğretti. Bu itibarla Esad bin Zürare'nin evi Medine'de Darül Esad namıyla Darül Erkam vazifesi gördü. Usayd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi Medine'nin önemli ve etkili simalarının Müslüman olmasını sağladı. Bu sayede İslam burada daha hızlı yayılma imkanı buldu. 1 yıl sonra Mus'ab, olağanüstü gayreti ve sabrı neticesinde 75 Müslümanla Medine'den kalkıp Akabe'de Resul-i Ekrem'le buluşmak üzere yola düştü. Tek kişi olarak çıktığı bu davet yolculuğunda kullandığı tebliğ yöntemleri ve samimiyetiyle Medine'de İslam'ı tanıtmadığı hane kalmamıştı. Medine'de yaptığı, "Ya Rabbi, ihlasımı artır ve derinleştir ki sözüm tesir etsin" duası semeresini vermişti.
Peygamber Efendimiz gördüğü bu tablodan çok hoşnut kaldı ve bir yıl içinde gerçekleştirdiği tebliğ faaliyetlerini tek tek anlatan Mus'ab'a, "Desene Mus'ab, Allah senin elinle Medine'ye hayrı ulaştırdı," diyerek onu Mus'ab-ül Hayr olarak tavsif etti. Böylece Mus'ab'ın durup dinlenmeden gerçekleştirdiği çalışmaları sayesinde zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan Müslümanların rahat bir nefes alacakları Medine'nin kapıları ardına kadar açılmış oldu. Mus'ab'ın Mekke'de olduğunu haber alan annesi, oğlunun gelir gelmez Hazreti Peygamber'i ziyaret etmesine hiddetlenip bir haberciyle şu mesajı göndermişti. "Ey hayırsız evlat, benim bulunduğum bir şehre geliyorsun ve ilk olarak beni ziyaret etmiyorsun, öyle mi?" Mus'ab mesajı getiren kişiye, Allah Resulü'nden önce kimseyi ziyaret edemeyeceğini, bilahare kendisine uğrayacağını annesine söylemesini istedi. Hazreti Peygamber'le görüşmesini bitirdikten sonra da annesini ziyaret etti. Eve vardığında annesi, "Evladım, Habeşistan'a ve Medine'ye gittiğinde arkandan ağıtlar yakmama teşekkür bile etmedin," deyince Mus'ab yine bir baskıyla karşılaşacağını anladı ve "Şayet bana yine işkence edecek olursan kaçıp giderim. Eğer önceden yaptığın gibi hapsetmeye kalkarsan beni tutacak kişiye karşı iyice hırslanırım," ifadesinde bulundu. Evladında gördüğü kararlılık sebebiyle umudunu tamamen yitiren annesi ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mus'ab da üzüntüyle, "Anneciğim, benim sana karşı olan düşkünlüğümü bilirsin. Benim inandığım Allah'a ve peygamberine senin de inanmanı ve bu sayede kurtuluşa ermeni tüm samimiyetimle istiyorum," diyerek annesine bir kez daha İslam'ı teklif etti. Ancak annesi Müslüman olduğu takdirde Kureyş'in kendisiyle alay edeceğini söyledi ve ebedi kurtuluş teklifini reddetti. Bu arada artık oğlunun inancına da karışmayacağına dair söz verdi. Mus'ab'ın rehberliğinde yürütülen Medine'deki tebliğ faaliyetleri ilk zamanlar oldukça meşakkatli geçmişti. İslami davetten rahatsız olan Medineliler ve şehrin Yahudileri tarafından ölümle tehdit edilen Mus'ab birçok tehlike atlatmıştı. Mus'ab bir defasında İslam'ı ve Kur'an'ı anlatmak üzere bir bahçede Medineli Müslümanlarla sohbet ediyordu. Bu sırada elinde mızrağı olduğu halde Evs kabilesi reislerinden Üseyd bin Hudayr kızgın bir şekilde çıka geldi. Mus'ab başta olmak üzere orada bulunanlara şu sözleri sarf etti. "Siz buraya neden geldiniz ve niçin insanları aldatıyorsunuz? Hayatınızdan olmak istemiyorsanız, canınızı seviyorsanız buradan derhal ayrılın." Mus'ab bu tehditkar tutumu son derece sakin karşılayıp mümin vakarıyla ve gayet yumuşak bir tavırla, "Ey Üseyd, gel biraz yanımıza otur. Söylediklerimizi hele bir dinle, maksadımızı anla. Sözlerimizi beğenirsen kabul edersin. Sözlerimiz eğer hoşuna gitmezse bize o zaman engel olursun. Bir daha da sizi rahatsız etmeyiz," dedi. Bu ifadeler üzerine sakinleşen Üseyd, "Doğru söyledin," dedi ve mızrağını yere saplayıp gösterilen yere oturdu. Peygamber terbiyesini en güzel şekilde almış olan Mus'ab ona İslam'ı anlattı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinden oldukça etkilenen Üseyd kendini tutamayıp, "Bu ne kadar güzel ve tatlı bir sözdür. Peki bu dine girmek için ne yapmalıyım?" diye sordu. Resulullah'ın tebliği için neden Mus'ab'ı görevlendirdiği, bu krizi en güzel şekilde yönetmesiyle ortaya çıkmıştı. İslam'ın ilk öğretmeni, kelime-i tevhidi Üseyd'e tekrar ettirerek imanla şereflenmesine vesile oldu. Yerinde duramayan Üseyd, "Derhal arkadaşlarıma da gidip bunu anlatmalıyım," diyerek oradan ayrıldı. Üseyd, kabilesinin önde gelenleriyle dostu Sa'd bin Muaz'ın kabilesine koştu ve onları

Musab'a Müslüman olduğunu söyledi. Sa'd da büyük bir öfkeyle Musab'ın bulunduğu yere gitti. Useyd'e yapılan muamele ona da yapıldı ve Sa'd da İslam'ı kabul etti. O da kavmine gidip, Allah'a ve Resulüne iman etmelisiniz. İman etmedikçe sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun dedi. Bu olaydan sonra Sa'd'ın kabilesinde Müslüman olmayan hiç kimse kalmadı. Musab, Bedir Savaşı'nda muhacirlerin sancağını taşıdı ve kahramanca çarpıştı. Savaşta alınan esirler arasında kardeşi Ebu Aziz de bulunuyordu. Musab'ın kardeşine esir alan Muhriz bin Nadle isimli sahabiye, "Ey Muhriz, esirini sıkıca bağla, zira onun annesi Mekke'nin en zengin kadınlarındandır. Umarım ki oğlunu kurtarma karşılığında sana yüksek bir fidye verir," dediğini duyan Ebu Aziz sitemle, "Yazıklar olsun, öz kardeşine yabancı birini mi tercih ediyorsun?" diye sordu. Musab ona cevap olarak kardeşliğin ancak imanla mümkün olduğunu ifade etti. Sonuçta Musab'ın kardeşi Ebu Aziz'e 4000 dirhem gibi yüksek bir meblağ fidye bedeli biçildi. Bu miktarı Resulullah'a öneren de Musab'ın ta kendisiydi.

Uhud günü İslam sancağını taşıyan ve Hazreti Peygamber'i canını dişine takarak koruyan Mus'ab, Allah Resulü'nü ortadan kaldırmaya yemin eden dört kişiden biri olan İbni Kamiye isimli süvari bir müşrik tarafından saldırıya uğradı. Peygamber Efendimiz'e benzerliğiyle bilinen Mus'ab'ın o gün kuşandığı zırh da Hazreti Peygamber'in zırhının aynısıydı. Ayrıca Resul-i Ekrem hırkasını da savaştan önce giymesi için Mus'ab'a vermişti. Hedefi Allah'ın elçisini öldürmek olan bahtsız müşrik, bu benzerlikten dolayı Mus'ab'ı Resulullah zannetti. Atıyla sinsice yanına yaklaştı ve İslam sancağını taşıyan bu kahraman sahabinin sağ elini kuvvetli bir kılıç darbesiyle kopardı. Mus'ab sancağı sol eline aldığında ise sol eli de aynı akıbete uğradı. İki eli de kesilen Mus'ab, kanlarının boşaldığı güçsüz kollarıyla sancağı göğsüne sıkıca bastırdı ve sancağı yere düşürmedi. Bu esnada dağılan İslam ordusuna, "Muhammed ölümsüz bir varlık değildir. Aksine o ölümlü bir elçidir. Nitekim ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Şimdi eğer o ölürse veya öldürülürse, siz bu tevhid davasından vazgeçip eski inancınıza mı döneceksiniz? Her kim eski şirk inancına dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Ama Allah imanın kıymetini bilip bunun şükrünü cihatla ifa edenleri mükafatlandıracaktır" mealindeki ayeti haykırıyordu. Nihayet Mus'ab, gözünü kan bürüyen İbni Kamiye'nin son bir mızrak darbesiyle şehadet şerbetini içti. Mus'ab az sonra şehit olacağı toprağa düştüğünde Uhud meydanında İbni Kamiye'nin "Muhammed'i öldürdüm" narasının yankısını duydu. Tüm derdi Resulullah'ın hayatta kalması olan ve toprağa yüzüstü düşen Mus'ab, bu ses üzerine yüzünü toprağa bastırdıkça bastırdı. İbni Kamiye'nin hedefi Allah Resulü'nü öldürmekti. Mus'ab'ı da Peygamber Efendimiz zannıyla şehit etmişti. Mus'ab da bu yanlış haberin öylece kalması, hedefe kilitlenen müşriklerin Resulullah'ın peşini bırakmaları için yüzünü gizlemişti. Uhud şehitlerinin defin işlemleri için savaş meydanında dolaşan Hazreti Peygamber, Mus'ab'ı yüzüstü bir vaziyette ve başını toprağa bastırmış halde buldu. Anlaşılan o ki, her zaman olduğu gibi Allah Resulü'nün kılına zarar gelmesini istemeyen Mus'ab, son demlerinde bile onu korumaya çalışmıştı. Peygamber Efendimiz, savaş sonrası şehitler arasında dolaşırken, Mus'ab'ın naaşının başucunda durdu ve şu mealdeki ayeti okudu. "Müminler arasında öyle yiğitler vardır ki, onlar peygamberin yanında canla başla savaşacaklarına dair Allah'a verdikleri sözü tuttular. Nitekim sözünün eri olan müminlerden bazıları Allah yolunda can verdiler. Bazıları da can verip şehit olmak için fırsat beklemekteler. Onlar verdikleri sözden asla dönmemişlerdir." Ardından da "Allah'ın Resulü kıyamet günü Allah katında sizin şehit olduğunuza şahitlik edecektir" buyurdu. Mus'ab Uhud'da şehit edildiğinde vücudunu örtecek bir örtü dahi bulunamamıştı. Hazreti Peygamber üzerinde eski bir hırka bulunan, saçları dağılmış, vücudu kılıç ve mızrak darbeleriyle parçalanmış Mus'ab'ın kanlı bedeninin başına geldiğinde hıçkırıklarla kurduğu şu cümleleri zor bitirebildi. "Ey Mus'ab! Seni Mekke'de üzerinde paha biçilmez kıyafetler içinde görmüştüm. Orada senden daha güzel giyinen, daha yakışıklı bir kimse yoktu. Oysa şimdi saçların dağınık bir vaziyette ve sana kefen olarak sarılmış bir elbisenin içerisindesin. Ashab-ı kiramın bolluk ve refah içinde yaşadığı dönemlerde bile hatırından hiç çıkmayan ve hep hayırla yad edilen Mus'ab için Habbab bin Eret, Mus'ab'ın şehadetinden 30 sene sonra şu ifadelerde bulunmuştur. Biz Hazreti Peygamber'le birlikte Medine'ye herhangi bir dünyevi menfaat için değil, sadece Allah rızasını gözeterek hicret ettik. Artık mükafatını Allah'tan bekleriz. Bazılarımız mükafat olarak dünyada Allah'ın nimetlerinden istifade ettiler. Bazılarımızsa bu dünya mükafatlarından hiçbir şeyi göremeden ahirete göçtüler. Mus'ab bunlardan biriydi. O Uhud günü şehit edildiğinde arkasında
kefen olarak kullandığımız bir elbiseden başka bir şey bırakmamıştı. Bu öyle bir elbiseydi ki, onunla Musab'ın başını örttüğümüzde ayakları, ayaklarını örttüğümüzde başı açıkta kalıyordu. Resulullah gözyaşlarıyla onunla Musab'ın başını örtmemizi ve ayaklarının üstüne de ishir denilen kokulu bir ottan koymamızı bize emretti. Karşılığını sadece Allah'tan beklediği için dünya namına neyi varsa İslam uğruna terk eden, en güzel çağında pek çok insanın reddedemeyeceği görkemli hayatından bir çırpıda vazgeçen Mus'ab, henüz 40'lı yaşlarının başında Uhud'da şehadet şerbetini içti. İmanı en güzel şekilde temsil eden ve hayatı boyunca hicret etmesi itibarıyla daimi muhacir olarak nitelendirilen bu yiğit sahabi, Peygamber Efendimizin "Şehitler düştükleri yerde gömülür" sözüne istinaden Uhud meydanına bir kefeni bile olmadan defnedildi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع بها الله العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله
3: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve ya Resulallah bu sözü benim için tekrarlar mısınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said nedir o ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
1: أبو موسى رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.
0: وعنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o: ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden birinizin urganını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.

Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Hüveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim.

Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثة، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım."
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek, "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Diğer bir rivayette taşları attıktan ve kurbanını kestikten sonra berbere önce başının sağ tarafını göstererek tıraş ettirdi. Sonra Hazreti Peygamber Ebu Talha el-Ensari'yi radıyallahu anh çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını işaret etti ve tıraş etti.

0: dedi. Berber o tarafı da tıraş etti. Resulullah tıraş edilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve "Bunu halka dağıt," dedi şeklindedir.
1: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.

0: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.
1: عبد الله بن سلام'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Tabiundan Zehtem bin Mudrib tanık olduğu bir olayı şöyle anlatır. Sahabeden Ebu Musa el-Eşari'nin misafiriydik. Sofrayı getirtti. Yemekte tavuk eti vardı. Bu arada Beni Temillah kabilesinden beyaz tenli biri geldi. Ebu Musa onu yemeğe buyur etti. Fakat adam gelmek istemedi. Ebu Musa adamı ikinci defa buyur ederken misafirin tereddütünü gidermek amacıyla "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem tavuk eti yerken gördüm" deyince adam neden gelmediğini açıkladı. "Ben bir tavuğun bir şeyler yediğini gördüm. İğrendim ve bir daha tavuk yememeye yemin ettim" dedi. Bunun üzerine Ebu Musa şunları söyledi: "Gel de sana bununla ilgili bir olay anlatayım. Ben Eşarilerden bir grupla Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yüklerimizi taşıyacak binit istemeye gitmiştim. Allah Resulü "Vallahi size binit veremem. Zaten ben de size verecek binek hayvanı da yok" buyurdu. Allah'ın dilediği kadar bir müddet bekledik. Bu arada Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ganimet develeri getirildi. Ardından bizi çağırdı ve bize beyaz hörgüçlü 5 deve verilmesini emir buyurdu. Yola koyulduğumuz zaman birbirimize "Resulullah'a yeminini hatırlatmadığımız için bu malların bereketini göremeyiz" dedik. Hemen kendisine geri döndük ve "Ya Resulallah, binit istemek üzere sana geldiğimizde veremeyeceğine dair yemin ettin. Sonra da verilmesini istedin. Yeminini mi unuttun ya Resulallah?" deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Vallahi ben Allah diler de bir şeye yemin edip ardından daha hayırlısını görürsem onu yapar, yeminimi de kefaretle helal kılarım. Yolunuza devam edin. Size binecek develeri ancak Yüce Allah verdi" buyurdu.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: "Fi kulli kebidin radbe ecru."
0: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Yeryüzünde dikili dağlarda, düz ovalarda, geniş okyanuslarda yaşayan ve gökyüzünde süzülen çeşit çeşit canlılar, Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve ilmini gösteren sanat eserleridir. Aynı zamanda her canlı türü tıpkı insanlar gibi bir topluluktur. Yaratılışları gereği her biri farklı özellikle donatılan canlılar, tabiatlarına uygun olarak Rablerini tesbih ederler ve ona secde halindedirler. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde etmektedir." Görüldüğü gibi canlı cansız bütün varlıklar hep Allah'a kulluk halindedir. Fakat ne yazık ki insanların bir kısmı Allah'ı zikretmekten uzaktır. Allah tarafından yaratılan bütün canlıların bir yaratılış gayesi vardır. Onun eşsiz sanatını taşıyan bu canlılar, Allah tarafından rızıklandırılan ve merhamet edilen varlıklardır. Yüce Allah, hayvanlara şefkat ve merhametle davranmamızı emretmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların maruz kaldığı her türlü zulüm, işkence ve eziyeti yasaklamıştır. Onlara sevgi ve şefkat gösterilmesini, merhametle muamele edilmesini, onların korunmasını emretmiştir. Çünkü her biri Allah'ın kendilerine hediye ettiği canla yaşama hakkına sahiptir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ve hayvanlar arasındaki bu merhametin kaynağı olarak Allah'ın rahmetini işaret etmiştir. Rahmetin 100 parça olduğunu, bunun 99'unun Allah'ın kendisinde bulunduğunu, bir parçasınınsa yeryüzündeki varlıklar arasında bölüştürüldüğünü bildirmiştir. Allah, yarattığı her varlığa karşı çok merhametlidir. İnsanlar da merhametli olmayı bir yaşam biçimi olarak benimsemelidir. Merhamet ve şefkat göstermek, insanı merhametin gerçek sahibi olan Allah'a yaklaştırır. Öyleyse yerdekilere merhamet edelim ki, Yüce Allah da bize merhamet etsin. Yaratılanı sevelim ki, Yaradan da bizi sevsin. Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
1: وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
2: زياد بن إلاكة'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım çirkin huylardan ve amellerden nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
2: ابن عمر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet

0: uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse mescide gitme niyetiyle evinden çıktığında attığı her adımdan biri için kendisine bir sevap yazılırken diğeri için bir günahı silinir.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü, raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان

0: لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi, sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan, fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne, sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun, yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına, Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
2: ابن

0: Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر.
1: فضالة بن عبيد'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"

0: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة.
1: زيد بن خالد الجهني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
1: أبو موسى رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır: zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimiz bir gün ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin buyurunca onlar ey Allah'ın Resulü elhamdülillah biz Allah'tan haya ediyoruz demişlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle açıklamıştı sözlerini. Bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek baş ve başta bulunan organlarla karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur.
4: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.
4: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Kurban Bayramı gününüz nasıl mukaddes, dokunulmazsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 23 yıl boyunca iman, İbadet ve ahlakla ilgili prensipleri çevresindeki insanlara öğretti ve yaşayarak örnek oldu. Vefatından kısa bir süre önce gittiği hacda veda hutbesi konuşmasını yaptı. Yaklaşık 100 bin kişinin dinlediği konuşmasında altını çizdiği konulardan biri de can ve mal dokunulmazlığıydı. Allah Resulü, insan canının da hac yapılan bölge ve ay gibi değerli ve dokunulmaz olduğunu ashabına hatırlatmıştı. Günümüzde insan hakları olarak ifade edilen, insanın doğuştan sahip olduğu temel haklar, Rabbimiz tarafından belirlenmiş ve Peygamberimiz tarafından hayata geçirilmişti. O, savaş anında bile çocukların hayatının korunmasına tembih etmişti. Efendimiz, hasta olan Yahudi bir çocuğun ziyaretine gitmiş, onu İslam'a davet etmiş ve Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun vahyi insanlara ulaştırma metodunda zorlama yoktu. Çünkü Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi birden iman ederlerdi. O halde iman etsinler diye insanları sen mi zorlayacaksın? Yunus Suresi 99. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, önünden Yahudi bir kişinin cenazesi geçerken ayağa kalkış sebebini, o insan değil mi sözleriyle açıklayıp, insanın ölüsünün de değerli olduğuna dikkat çekmişti. Peygamberimizden duyduğu her sözü uygulamayı hayat prensibi edinen Hazreti Ömer, halifelik döneminde Basra'ya vali olarak atadığı Ebu Musa'ya gönderdiği talimatta şu hatırlatmaları yapmıştı. Huzurunda, davranışında ve hükmünde insanları eşit tut ki, güçlü olan zulüm yapabilmeyi ummasın, zayıf da adaletinden ümidini kesmesin. İslam, insanlara mal edinme hakkı tanımış, malın korunmasını temel ilkeleri arasında belirtmiş ve hırsızlığı yasaklamıştır. İslam dini, özel hayatın dokunulmazlığına büyük önem vermiştir. evlere izinsiz girilmemesi, insanlara ait özel hayatın ve bilgilerin araştırılmaması istenmiştir. Bir kimse mümin kardeşinin izni olmaksızın gizli yazısını okursa günah işlemiş olur.
6: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: The Prophet Muhammad, may God bless him and give him peace, taught us: "Utlubu al-ilm min al-mahdi ila al-lahd." Seek knowledge from the cradle to the grave.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس
2: عقبة بن عامر رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir.

0: Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, "Vallahi ey Allah'ın Resulü, Kâb hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz." diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Emanete ihanet eden erkek ve kadının had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir."

0: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ay günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti, anvergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İnsan onuru, ırz. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haram, dokunulmazdır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye şer olarak yeter. Hadiste insanlar arası ilişkilerde saygı gösterilmesi gereken üç temel unsur zikredilmiştir. Can, mal ve ırz olarak belirtilen bu temel değerler neredeyse insana ait maddi manevi varlık alanının bütününe tekabül etmektedir. Allah'ın insana bahşettiği bir hayat, o hayatın idamesi için sahip olunan mal ve insanı insan yapan değerleri temsil eden ırz. Can ve mal maddi boyuta işaret ederken ırz insanın manevi kişiliğine işaret etmektedir. Bu hadiste üzerinde en çok durulması gereken ırz kelimesinin Arapçadaki temel anlamı nefstir. Beden ve hasep gibi anlamları da bu manayı pekiştirmektedir. Kısaca ırzı insanın kendisi yani ruh ve beden bütünlüğünün oluşturduğu kişiliği olarak tanımlayabiliriz. Nakiyül ırz, ırz temizliği tabiri Arapçada insanın kişilik olarak ayıplardan, kusurlardan arınmış olduğunu ifade eder. Sevgili Peygamberimiz, kişinin saygın ve dokunulmaz değerleri arasında can ve malın yanı sıra ırzı da sayarak, insanın manevi kişiliğinin, onur, şeref ve haysiyetinin de en az diğerleri kadar önemli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtmiştir. Onun için veda hutbesinde kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şu gününüzde Arefe günü, hac ibadetinin yapıldığı şu ayınız ve şu beldeniz Mekke gibi saygındır, dokunulmazdır buyurarak hitap ettiği insanlara bu değerleri önemini kavrayıp mukayese edebilecekleri kutsallarla açıklamıştır. İnsan kişiliğinin çok önemli bir yapı taşı olan iffet ve namus muhtemelen bu

döneminden dolayı Türkçemizde adeta ırz kavramıyla özdeş hale getirilmiş, bununla da daha çok cinsel kimliğin korunması kastedilmiştir. Ancak buradaki namus kelimesinin de hadiste geçen ırz kavramının da anlamı daha geniş ve kapsayıcıdır. Nitekim Allah Resulü, kişinin haksız yere bir Müslümanın ırzına dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir buyururken bu anlam genişliğine dikkat çekmiştir. Başka bir hadislerinde de kim bir Müslümanı saygınlığının zedelendiği, ırzının çiğnendiği bir durumda yalnız bırakırsa, Allah da onu yardımının istendiği bir durumda yalnız bırakır. Kim de böyle bir kimseye yardım ederse, Allah da ona yardımına ihtiyaç duyulan yerde yardım eder buyurarak, Müslümanın şerefine, namus, onur ve haysiyetine yani ırzına yapılan saldırı karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini bildirmiştir. Manevi kişilik haklarına yapılan tecavüzlerin hukuki bağlamda ele alınıp cezalandırılmasının tarihinin ne kadar eskiye uzandığını, çağdaş hukuk sistemlerindeki manevi tazminat cezalarının menşeinin nereye dayandığını bilmesek de, en azından kişinin ırz ve namusuna, şeref ve haysiyetine yönelik bir iftiranın cezasının hem maddi hem de manevi olarak bizzat Allah tarafından 15 asır önce verilmiş olduğunu biliyoruz. Bilindiği gibi Nur suresinin 4. ayeti, namuslu kadınlara zina iftirasında bulunan kişilere yönelik yaptırımı içermektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: namuslu kadınlara zina isnadında bulunup sonra bunu ispat için 4 şahit getirmeyenlere 80'er sopa vurun ve artık onların şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasık, günahkardırlar. Zina suçunun cezasının 100 sopa olduğunu bildiren Cenab-ı Hak, zina iftirasına da buna yakın bir ceza vermiş. Ayrıca böyle kişilerin şahitliklerinin asla kabul edilmemesi gibi ağır bir manevi yaptırımı da ilave etmiştir. İşte bu, İslam dininin kişinin namusuna, onur ve haysiyetine, yani bir bütün olarak manevi kişiliğine verdiği önemi gösteren çarpıcı bir örnektir. Burada dikkati çeken bir husus, kasf cezası olarak bilinen bu iftira cezasının Kur'an'da da erkekler için ayrıca zikredilmemiş olmasıdır. Erkeklerin namuslarına, şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırı da şüphesiz haramdır ve cezayı gerektirir. Ancak bu tür saldırıların insanlık tarihi boyunca en çok kadınlara yöneldiği ve bu iftiraya maruz kalan kadınların erkeklerle kıyaslanamayacak ölçüde olumsuz etkilenerek hayatları boyunca ne büyük acı ve sıkıntılara maruz kaldıkları düşünülürse, ilahi iradenin kadınları öncelemesinin hikmeti daha iyi anlaşılır. Nitekim bu ayetin ilk muhatapları olan bazı kötü niyetli kimseler, Hazreti Peygamber'in sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye yönelik iftiralarının cezalarını o dönemde çekmişlerdir. Bu ayetin Müslüman erkeklere verdiği önemli bir mesaj da şudur: siz erkekler, kılığına, kıyafetine, dış görünüşüne bakarak hakkında kesin bilgilere sahip olmadığınız kadınlar hakkında olumsuz değerlendirme ve nitelendirmelerde bulunmayın. Onların iffeti ve namusuna yönelik ağzınıza kolayca geliveren ve çoğu zaman kullanmakta sakınca görmediğiniz yakıştırmalardan uzak durun. Şaka bile olsa bu yakıştırmaların o kadınların psikolojisinde ne büyük sarsıntılara yol açtığını düşünün. Üstelik kolayca ağzınızdan çıkıveren bu isnatlar yüzünden Allah'ın cezasına müstahak ve şahitliği kabul edilmeyen bir yalancı durumuna düşmenizin işten bile olmadığını farkına varın ve kendinize çeki düzen verin. Hadisin Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye günah olarak yeter şeklinde ifade edilen son cümlesi de az önceki açıklamaya çalıştığımız ırz kavramıyla yakından ilgilidir. Hiçbir Müslüman din kardeşini küçük göremez. Hangi sebeple olursa olsun onu aşağılayamaz. Onun onur ve haysiyetini rencide edemez. Erkek olsun kadın olsun, bir topluluğun diğer topluluğu alaya almamalarını, alaya alınanların alanlardan belki daha hayırlı olduğunu bildiren, birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın buyuran, kötü zandan sakındıran, gizlilikleri araştırmayı yasaklayan, gıybet etmeyi, yani bir kimsenin arkasından konuşmayı, ölü kardeşinin etini yemek gibi niteleyen Yüce Rabbimiz de

müminlerin dikkat etmeleri ve saygı göstermeleri gereken manevi kişilik haklarına işaret etmiştir. Allah Resulü'nün yaptığı şey, tebliğ ile yükümlü olduğu bu ilahi emirleri açıklayarak ve yaşayarak insanlara öğretmektir. Açıklamaya çalıştığımız hadisiyle yapmak istediği de budur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Allah'ın Resulü, senin bir sefere çıkacağını duyar duymaz adamlarımı toplayıp yanına geldim. Ama sizde bir savaş hali görmüyorum. Ne çekilmiş sancaklar var ne de bayraklar. Yoksa umreye mi gidiyorsunuz? Ama ihramlı da değilsiniz. Nereye gidiyorsunuz?
2: Peygamberimiz, Allah nereye gitmemizi dilerse oraya gideceğiz diye cevap verdi.
3: Peygamberimiz bu konuda bilgi vermiyor. Boşuna yorma kendini. Ben de az önce yanına gidip sordum ama cevap vermedi.
1: Sen de mi öğrenemedin Kâb?
3: Evet, aynen anlattığım gibi.
1: Neyse, bir bildiği vardır elbet.
2: Yakılan ateşler Mekke'den görünüyordu. Ebu Süfyan ve arkadaşları telaşa kapıldılar.
4: Bu iş hayra alamet değil. Eğer kuşatıldıysak vay halimize.
5: Ebu Süfyan, sen ne diyorsun bu işe?
6: Kim olduklarını bilmiyorum. Ama başımızın dertte olduğu kesin.
7: Ben Abbas bin Abdülmuttalip. Ebu Süfyan bin Harb'ı himayem altına alıyorum. Ona dokunan beni karşısına almış olur.
6: Sağ ol Abbas.
7: Gel, atımın terkisine bin. Yanımda olursan kimse sana dokunmaz.
6: Seni böyle elimize düşüren Allah'a hamdolsun.
7: Ömer, sakin ol. O benim himayemde.
6: Neden böyle bir şey yaptın? Eğer uygun görseydi Allah'ın Resulü eman verirdi.
2: Peygamberimizin müsaadesiyle Ebu Süfyan içeri girdi. Resulullah ona İslam'a girmesini tavsiye etti.
6: Muhammed, bana biraz süre ver. Senin peygamber olduğunu söylemem için kalbimin tam olarak tatmin olması lazım.
2: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a eman verdiğini söyleyerek Hazreti Abbas'a ertesi sabah yeniden görüşmek üzere onu çadırına götürmesini söyledi.
0: 138. bölüm.
2: Ebu Süfyan geceyi Hazreti Abbas'ın yanında geçirmişti.
8: Allahu ekber, Allah.
2: Müezzinin okuduğu sabah ezanını duyan Müslümanlar toplanmaya başladılar.